0: kaldı. 21-20. Bedirhan yine çok hızlı adımlarla geldi. 2 numaraya, antene doğru. Adis'le beraber çok iyi kapatıyorlar Sani'nin önünü ve bir kez daha Bedirhan Bülbül bloğu. Fark artık 1. 4'e çıkan farkı 1'e indirdik. Bakalım 21-21'de skor değiştirebilecek miyiz? Çok iyi servisler geliyor bu bölümde Efe'den. 2 numarada Bovolenta var. Arka tarafta bir de müthiş savunma gördük. Efe bu topu oyunda tutmayı başardı ve 21-21 oldu skor. 4-0'lık bir seri 21-17'den 21-21'i yakaladık. Molaları da tüketti İtalyanlar. Rüzgar şimdi bizim arkamızdan esiyor. Ama şu savunmaya bakın. Efe nasıl uzandı? Yani geri çizginin de 1-1,5 metre arkasında, sonra müthiş bir plase tam havuza Adis'ten. Adis önde, Bedirhan önde, Gökçen önde, üçlü hücum turundayız. Bloklarımız da çok iyi çalışıyor bu bölümde. Servis kaçtı ama olur. Çünkü müthiş performans gösterdi. Servis de son bölümde. Efe. Şimdi sete yeniden başladık tabii. 21-21'de servis hataları görünüyor bizden. 5 hata var. İtalyanlar servis kaçırmadılar. Belki setin sonuna saklamışlardır bu hatayı. Bu top oyunda kaldı. Çıkarmayı başardık. Savunmada olacağız ama rally sürüyor. Bunu da çıkardık. Bir İtalya hücumu daha olacak. Şimdi Bovolenta bloğumuzdan sekti ve dışarı gitti. Yazık oldu o çabaya. Neredeyse serviste sayı geliyordu zaten. Bir ayak müdahalesiyle. Top oyunda kaldı. Savunmamızda devam ettirdik. En sonunda Bovolenta sayısı.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Millerimizin de ikinci molası geride kaldı. Son sayı alan Bovolenta. Ekranlarımızda serviste de Francesco Sani var. İtalya'nın maçtaki iyi oyuncularından Sani. 23-21 fark 2. Kritik bir servis gelecek Sani'den. Bu sayıyla aradaki farkı 1'e indirebiliriz. Açıkta kalsa da manşetimiz iyi. Şimdi Adis'in hücumu olacak. Kötü bir açı top oyunda. Bottolo bloğumuzu geçti. Berkay yaptığı pasörlüğü. Tekrar Adis hücumu. Keskin çapraz bu da olmadı. Toro manşetle Bovolenta'yı buldu. Arka tarafta müthiş savunma var Berkay'dan. Şimdi Gökçen çapraza vurdu. Köşeyi buldu. Gökçen, sayı bizim 23-22. Acayip bir haliydi. Buradan sayı çıkarmış olmak çok kıymetli. Yoksa set sayıları olacaktı İtalya için. Tam çizgide Gökçe'nin hücumu, onu bir kez daha gördük. Sani. Kenara geldi. Domenico Pace oyunda. İtalya'da. Manşet açık. Üçlü bloğumuz yerleşti. Blokta kaldı orada. Bottolo 23-23'ü yakaladık. Bir kez daha geriden gelip skoru eşitledik. Tam da set sonunda. İşte oraya Gökçen de geldi. Ahmet ve Adis'in yanına. Bu bloğu geçmek hakikaten çok zor. Bloğumuz İtalya hücumunu durdurdu. Şimdi 24'ü gören set sayısını da yakalayacak. Diliyoruz ki o da biz olacağız. Bedirhan'ın servisinde. Bu da iyi manşet değil. Poro koş 4 numaraya gönderdi. Yine 3'lü bloğumuz var. Bloktan sekti. Arkada iyi savunma.

0: Şimdi Addis bu top döner mi? Dönecek gibi görünüyor ama tekrar hücumda olacağız. Çıkmadı bu top. Çıkmadı. 24-23 İtalya önde ve İtalya adına set sayısı. Lorenzano bunu iyi oyunda tuttu. Sonra Bottolo'dan zor pozisyonda hücum. Blok yapmayı da düşünmedik. O kadar açıktan bir hücum ama işte Bedirhan Efe ikilisi anlaşamadılar. Sanguinetti ve kenarda Luca Porro girdi oyuna. Küçük kardeş. Pasör Paolo'nun kardeşi. Set sayısında servisi o kullanıyor. Sayda attayız. Berkay'dan geldi. Manşet hücumu Addis'le yapacağız. Bloktan seken top dışarıda. Set sayısını çevirmiş olduk. 24-24. 25'te bitmeyecek. Bu set 2 sayılık farkı aramaya başlıyoruz. Addis de yavaş yavaş ısınıyor. Ki onun hücumlarına o skorer oyununa elbette ihtiyacımız var. Erken bölümlerdeki o hatalara görece biraz daha düşük ritmine rağmen 5 sayıya da ulaştı zaten. Addis Lagumcia. Kaan oyunda Murat'ın yerine tabii Addis servise gitti. Pasörümüz Murat öndeydi. Bloğumuz yükseldi Kaan'ın girişiyle beraber ama şu an pasörümüz yok. 10-30'da düşelim. Addis'ten iyi servis. Bovolenta'nın hücumu olacak. Top dışarı gitti. Temas yok. Şimdi biz öndeyiz. 25-24 ve bu sefer de millilerimiz için bir set sayısı. Bu topun doğrudan dışarı gittiğini İtalyan oyuncu da farkında zaten. Set sayısı oynuyoruz. Porro 4 numaraya gönderdi. Bottolo bu top oyunda tutmayı başardık. Gökçen'le de sete noktayı koyabiliriz. Olmadı, rally sürüyor. Şimdi Bovalenta üçlü bloğumuz var. O bloğu açmayı başardı. Alessandro Bovalenta. Bir tane biz, bir tane de İtalya. Set sayısı kullanamamış oldu böylece. Pardon, Mati oyunda genç orta oyuncu. Murat da geri döndü tabi. Riglitski de oyunda bloğu bayağı yükseltti İtalya'da koç. De Giorgi. Şimdi Addis ile bir numaradan hücum edeceğiz. O üçlü bloğu muazzam geçti Addis. 26-25 ve yine set sayısı. İşte bloğa bakın. Riflitski girdi. Mati girdi. Zaten Bottolo var. Addis o üçlü bloğa rağmen çok iyi bir hücum yaptı. Bir kez daha set sayısı. Erik dalında duyduk. Gökçen kullanıyor. Set sayısında servisi ama top oyunda değil. 26-26. Çok heyecanlı bir set sonu. Nereye kadar gidecek bakalım. Gökçen ve kenarda Cafer Kirkit oyunda bu bölümde onun yerine. Bottolo kullandı servisi. İyi manşet. Şimdi Addis'in hücumu olacak. Bloğu geçti Addis. Ve bu top içeride. Sayı bizim. Şimdi herkes sayı için baş hakemle konuşmaya başladı. Yani bu top zaten çizgiye çok yakın. Oo, incecik bir temas var. Ama içeride sayılması için yeterli. Bloğa değmiş değmemiş artık önemi yok. Zaten içeride sayı bizim. Üçüncü kez set sayısı. Yani tabii Başakem'in işaretini görmedik. Belki blockout dediyse o yüzden İtalyan takımı itiraz etmiş olabilir ama içeride dışarıdanın zaten itirazı yok. Sistem nihai kararı her zaman veriyor. 27-26 öndeyiz. Üçüncü kez set sayısı oynuyoruz. Bu sefer bitirelim. Efe kenarda, Mirza oyuna girdi. İki kardeş Adis ve Mirza bu bölümde sahadalar. Serviste de Ahmet Tümer var. Belirhan da geldi öne. Yine yüksek bir bloğumuz var. Ön tarafta Poro 4 numaraya gönderdi. Blokta durdurduk ama bloktan seken top dışarı gidiyor. Murat'ın olduğu taraftan hücum etti İtalyanlar ama Mirza hemen kenara geldi. Efe yeniden oyunda. Pardon, Mati. Serviste 27-27. Bakalım iki sayılık farkı yakalayan kim olacak? İyi manşet var. Murat 4 numaraya hızlı bir top attı. Efe'nin plasesi başarılı. Şimdi savunmada olacağız. Sani'nin sayısı 28-27. Murat blokta teklik alıyor. Sani'nin karşısında orayı kullandı İtalya. 28-27 İtalya için ikinci set sayısı Mati'den geliyor servis. Açıkta kaldı manşet. Şimdi bir numaradan Adis bir plase düşündü, blokta kaldı. Murat yetişemiyor. 29-27 ile ne yazık ki bu seti kaybettik. Çok keyifli, çok çekişmeli giden bir set oldu. Kazanabilirdik de olmuyor. Bu güzel maçta açılış seti son dünya şampiyonu İtalya'nın.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Hep evim, havada, karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep evim, havada, karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
1: Reklam. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
10: Always hold your head up to get it. Only captain can do it.

0: İkinci sete başlamak üzereyiz sevgili seyirciler. 29-27 ile ilk seti İtalya aldı. Bizim de kazanabileceğimiz bir setti, son bölümde fırsatlar bulduk. Ne yazık ki değerlendiremedik. Ama tabii ki pes etmiyoruz. Hemen bu set alıp bu durumu 1-1'e getirmek amacındayız. Adis 7 sayı üretti geride kalan sette ki biraz belki de mücadeleye yavaş girdiğini söylemek lazım. Setin sonlarına doğru Adis'in performansı yükseldi. Bedirhan'ın, Efe'nin 5'er sayısı var yine sette. Karşı tarafta da Sunny 8 sayıyla maçın en skorer ismi. Pasörümüz ve kaptan Murat'ın servisiyle başladık. Bir hata var. Şöyle servis dışarıda, ilk sayı İtalya'nın. İlk setin istatistiklerine bakacak olursak rakipten daha fazla hücum sayımız var. 5 fazla hücum sayımız var. Ama 9 fazla hata yaptık. Bizim ilk sette tam 11 hatamız var. İtalya ise 2 hata yaptı. Seti de biraz aslında bu belirledi demek lazım. Yani daha fazla hücum sayısı aldık. Daha fazla blok sayısı aldık. Ona rağmen set İtalya'nın oldu. Hatalardaki bu biraz fazlaca fark dolayısıyla. Manşetimiz bu servisi alamadı. Yeni setin başında ilk 3 sayı İtalya'nın. Berkay servis karşılamadı. İlk sette çok çok iyiydi. Oradan servis Berkay. Şimdi aldığı istediği manşet. 4 numaraya gelen top, hücumu Efe ile yaptık ama bir hata daha var. 4-0 oldu ve erken bir mola almak durumunda kalıyor koçumuz Slobodan Kovac.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Kanada'da hafta başından beri güzel bir ilgi var. Keyifli maçlar da oynandı zaten. İlk maçtan itibaren. Burada da ilk sette müthiş bir heyecan gördük. İkinci setin başında oyun kurgulamakta, hücumlarda biraz zorlanıyoruz. Şimdi iki numarada Adis'e geldi top. Bunu da çıkardı İtalyanlar. Bir kez daha hücum edeceğiz. Murat orta oyuncusunu düşündü. Tamamlayan orada Bedirhan. Setteki ilk sayımız geldi mola dönüşünde. Bir itiraz var ama İtalya'dan. Murat'ın tekeliyle uzandığı bir top var. Rakibimiz İtalya'nın oyun boşluğundaki topa Murat'ın dokunduğunu düşünüyor. Bu nedenle bir itiraz geldi. İtirazında da haklı. İtalya. Slobodan Kovac biraz gülümseyerek karşıladı bu kararı. Murat'ın da itirazları sürüyor. İtirazın ardından sayı İtalya'ya geçmiş oldu. 5-0. İyi manşet var. Radis'in hücumu bloktan seken topu oyunda kaldı. Botolo. Şimdi de biz bunu oynatmayı başardık Gökçen'le beraber. Efe karşı üçlü blok. Adis tamamlamaya çalıştı. Olmuyor. Murat tekrar Adis'i düşündü. Arkada Lorenzo.

Efe geldi servise. Efe'den seken top. Lorenzana karşıladı. Efe'den sekti ve dışarı gidiyor top. 6-1. Sanguinetti ekranlarımızda. İlk kez daha gördük onun hücumunu. Hadis kenarda. Koç Kovac. Kaan Gürbüz'ü oyunu alıyor. Hadis'in yerine bir pasör çaprazı değişikliği yaptık. İkili değişiklik değil bu. Sani'den servis hatası var. Francesco Sani geçen sene Filipinler'de dünya şampiyonluğuna ulaşan, hatta oradaki şampiyonluk ünvanını koruyan İtalya ekibinin bir parçasıydı. İşte Risk var burada. Yine orada olan. Gargiulo var. Luca Porro var. Bu topu oynatmayı başardı. Kaan yükseltti. Gökçen'in hücumu çaprazdan sayı alıyor Gökçen. ...5-0'la başlamıştı set. Yavaş yavaş biz de sete giriş yaptık. Ritmimizi buluyoruz. Bir andan servis. Porro 4 numaraya gönderdi. Botol'un hücumu. Hızlı bir hücum oldu İtalya için. Giovanni Sanguinetti kullanıyor şimdi servisi. Gökçen karşıladı. Murat Kaan'ı düşündü. Plase'ye gitmek durumunda kaldı Kaan. Bu top dışarıda, blok temasının olmadığını işaret etti karşılaşmanın baş hakemi. İtiraz etmeyelim diyor İtalyan oyuncular. Koç De Giorgi. Murat yeni pazarda buyurun itiraz edin bakalım dedi. Ama gelmiyor o itiraz İtalya teknik ekibinden. Kaan kullandı servisi, top ileri. ...8-4 İtalya üstünlüğü var. Valenta serviste hata yaptı. Karşılıklı hatalar var. Yani ilk sette bizim hata sayımız rakibi oranla çok daha fazlaydı. Bunun biraz dengelenmesi çok şeyi değiştirebilir tabii ki setin ve maçın kalanında. 8-5, evet 3 sayıyla İtalya önde ama daha çok erken bölümlerdeyiz bu ikinci sette. Geri dönmek için çabalıyoruz. Bovalenta'nın hücumu. Berkay biraz kendine kızdı, bu topu çıkarabileceğini düşünüyor. Beş sayıya ulaştı. Bovalenta. Botolo'nun servisi. Biraz yüksek manşet. Murat doğrudan bloğa odaklandı zaten. Şimdi hücum sırasını yakaladık. Ortadan denedik. Ahmet bloğa takıldı. Sayı İtalya'nın. Gargiulo'nun bloğunu bir kez daha izledik. Gökçen ve kenarda Cafer oyunda bu bölümde. Şimdiden ilk settekinden fazla hata yaptı zaten İtalya. Bu bizim için iyi haber.

0: Toro orta oyuncusunu düşündü. Az önce blokla almıştı sayıyı Gargiulo. Şimdi de iyi bir hücum izletti. 11-6. Gargiulo'da dünya şampiyonu olan kadroda vardı geçen sene. İyi manşet. Şimdi Murat Kaan'ı düşündü. Bloğa takılıyoruz. Bir sayı daha. İtalya için 12-6. Bu bölümde setin kontrolü İtalya'da. İlk seti çok yakın giden. İlk seti 29-27 ile kazanmıştı İtalya milli takımı. Şu an momentum onlar yakalamış durumdalar. Murat koştu panoya doğru. Dikkatli olması lazım. Bu topu çeviremedik. Side out'ta da biraz aksıyoruz. Gargiulo da servisleri bırakmadı son bölümde. Muhammed Kaya oyunda. Murat kenara geliyor. Pasör pozisyonunda Muhammed'i izleyeceğiz bu bölümde. Ve koç Slobodan Kovac hem pasör hem pasör çaprazını böylece ayrı ayrı anlarda değiştirmiş oldu. Serviste hata var. Gargiulo'dan. Az önce oyuna girmişti Muhammed. Şimdi servis köşesine geliyor. Ön tarafta da tabii Kaan Gürbüz var. Muhammed'den servis. İyi manşet geldi. Povalenta'nın hücumu. Top oyunda tutmayı başardık. Şimdi Kaan. Ama bloğu geçemedi. Kaan Gürbüz. Bu sette bloklar çok iyi durumda. İtalya'da. Üzerinde hakikaten iyi bir savunma yapıyorlar. Sanin bloğunu yeniden izledik. Neden seken top Berkay. Son anda karşıda arkadan hücum ettik. Cafer Kirkit'le geliyor sayı. Cafer. Rakip bloğun da yanılmasıyla beraber iyi bir file üzeri buldu. Sayıya uzandı. Ön tarafa da geldi. Serviste Efe var. Sani'nin servisi. Berkay aldı manşeti. Nokta manşet geldi ortadan. Plasemiz başarılı değil. Bu top oyunu tutmayı başardı. Muhammed şimdi Kaan. Çok iyi pas olmadı. Bir smaç plase deniyor. Üçlü bloğumuz var. Orada açığı çok dar. Rally sürüyor. Sayı aldı. İtalya file teması bekliyor. İtalya orada. Biz de rally tekrarı bekliyoruz. Yani oyun sürerken file teması da tekrarda da gördük. Yani antenin dışına da temas var ama antenin içinden de banda temas varmış. Net şekilde yardımcı hakem onu kaçırınca bir an İtalyanlar celallendiler. Sayı yine de onların oldu. 16-8 şu an skor. 17-8 oldu. Bottolo'nun bu hücumuyla. Babadan Kovac'ın bu setteki ikinci ve son molası şimdi.
1: Beyler şimdi gösterin taşakları beyler. Şimdi lazım. Tamamen bu sağda ya şu an hiçbir şey oynamıyoruz. Kaybetti gerçeğimizi. Taktiği sadık alalım devam edelim. Bir şeyler yapacağız.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
0: İtalya lehine fark iyice açıldı. Son bölümde gelen peş peşe sayılarla Koç Kovac oyuncularını yeniden oyuna, maça döndürmek için çabalıyor. Botolo İtalya'da 6 sayıya ulaştı. O bilgiyi gördük. Ve devam ediyoruz. Francesco Sani servisiyle. Berkay karşıladı. Muhammed 4 numaraya uzattı. Orada Cafer var. Bloktan seken top kumuşladı ve oyunda kaldı. Bovalenta'ya gelen top bizim alanımıza geçmişti. Tamamlayamadık. Savunmamızdan bu top dışarı gidiyor. Bovalenta'nın sayısı farkı çift tanelere çıkarmış oldu 18-8'de. Cafer ve Bedirhan ikilisi orada. Cafer'in parmaklarından sekip top dışarı gitti. Saniden bir servis daha. Bu top çok yüksek. Muhammed ulaşabilmiş değil. Bovalenta tamamladı. Bambaşka bir ikinci set izliyoruz. İlk set çok yakın gitmişti. Hatta setin bir bölümünde 200 sayıyla önde gittik. Son bölümde geri düştük. Tekrar rakibi yakaladık. Set sayısı bulduk, değerlendiremedik. En sonunda kaybettik o seti 29-27 ile, ama baştan sona çekişmeli giden bir setti şu an. İtalya momentumu yakalamış durumda. 20'ye 8 oldu skor. Sanguinetti'nin hücumunda top çizgi üzerinde. Şu turu dönmeyi bir türlü başaramadık. Üst üste servisler. Sani'den. Cafer'in manşeti bayağı açık. Bir anlaşmazlık oldu. Hücum edemiyoruz. Ve yine Sanguinetti sayısı. Oyuncularımız o yüksek topu, açıkta kalan topu birbirlerine bıraktılar. Da neredeyse alanımıza düşüyordu. Dört sayı setlerde 2-0'lık üstünlük demek olacak İtalya için. Sani'den bir servis daha geliyor şimdi. Hata var. Bunlar da %34'le oynuyoruz. Kalan setlerde oranın yükselmesi ümidindeyiz elbette. Marko Matic şimdi oyunda. Ahmet'in yerine. Bedirhan servise manşet bayağı açıkta kaldı. Yine de o kötü topa rağmen hücumu yapıp sayıyı alıyor Botolo. (22-9) Erkay'dan manşet biraz yüksek. Muhammed Kaan'ı düşündü. İkili bloğu geçemiyor. Kaan. Burada file teması var. Sanırım yardımcı hakem file teması düdüğü ve çaldı. Sayı bizim hanemizde. Ki bu tekrarda da o file temasını gördük. 22-10 oldu skor.

0: şimdi 23. sayıyı getirdi İtalya'ya. Sani. Artık enerjimizi bir süredir zaten 3. sete ve maçın kalanını saklıyoruz. Bunu söylemek mümkün. Açılan farkla beraber. ...23-11. Cafer'in 4 numaradan yaptığı hücumu izledik. Aldığı sayı sonrasında serviste kullandı Cafer manşete de attı, hata yaptırdı tamamlayan Muhammed. Biraz olsun canlanıyoruz ki buna ihtiyaç da var setin sonunda. Belki enerjimizi sonraki setlere saklıyoruz dedik ama biraz ritim taşımak da gerekecek elbette. Bu setten yeni sete. 23-12. Bir de ace şimdi Cafer'den. Adım adım biraz olsun canlanıyoruz. Bunlar ilk adımlar olsun diyelim. Cafer'den yine iyi servis. Porro 4 numaraya gönderdi. Top oyunda tutmayı başardık. Beytullah Hatipoğlu yaptı savunmayı ama top fileye vuruyor. Efe. Set sayıları 24-13'te İtalya için. İlkinde de Mattia Bottolo kullanacak servisi. 11 fırsat tabii İtalya adına. Bottolo'dan geldi servis top filede. Şimdi servisimizde. Mert Matic az önce oyuna dahil olmuştu. Önceki karşılaşmalarda da bunu sahada görmedik. Şimdi Matic kullanıyor servisi. Porro şöyle bir baktı. 4 numaraya gönderdi. Sani var orada. Seti noktalayan oyuncu oldu. Sani ilk set 29-27 bitmişti ama bu sefer biraz daha farklı kazandı. İtalya baştan sona önde gittikleri bir set oldu. Setlerde de 2-0'ı yakalıyor böylece İtalya.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisi.

Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
2: Beraber. Az önceki set neredeyse tüm departmanlarda geriye gittik. İlk sette tam 19 hücum sayısı almıştık. İkinci sette hücumlarla alabildiğimiz sayı 4'e düştü. 5 bloğumuz vardı. 1 blok yapabildik. İtalya servisleri özellikle side out'umuzu çok dengesiz hale getirdi. Bu da scoreboard'a etki etti tabii ki. O birinci setteki oyunu ve tabii dün gece Fransa maçında galibiyeti getiren performansı yeniden yakalamaya çalışacağız. Üçüncü setle beraber. Slobodan Kovac'ı, koçumuzu dinleyeceğiz. Şu an psikolojik bir koçluk mu yapmak istiyorsun takımına karşı, onlara yollarını göstermek için? Yani mentor olarak maça dönmeyi başarmalıyız. Maçı seti bitirebilirdik ilk setin sonunda. Olmadı. Sonra felaket bir başlangıç oldu ikinci sete. Özgüvenimizi tabii kaybettik. Özgüven gerekiyor iyi voleybol için. Karşımızda İtalya var, çok iyi servis atıyorlar. Biz de iyi bir yanıt bulamadık bu servislere dedi. Koç Slobodan Kovac. O yanıtları 3. setle beraber bulmak ümidindeyiz. Dün bu saatlerde oynanan karşılaşmada olimpiyat şampiyonu, çift olimpiyat şampiyonu Fransa'yı yendik. Şimdi çifte dünya şampiyonu İtalya ile oynuyoruz. 2-0'dan dönüp kazanmak belki de daha da keyif veren bir zafer olacak. Bakalım milli takımımız bunu başarabilecek mi? 6 sayısı var Bedirhan'ın geride kalan 2 sette. Zaten 2. setin büyük bölümünde koç Kovac takımın çok büyük bölümünü, neredeyse tamamını değiştirmişti. Addison 7 sayısı olduğunu söyleyelim. Gökçen, Efe 5'er sayıyla oynuyorlar. İtalya'da da Sani 12 sayıyla maçın en skorer ismi. 3. sete başladık. Takımımıza başarılar dileyelim. Block out'la açtık bu seti. Böyle devam edelim. O 2. seti unutalım. Bölümümüze bakalım. İyi bir hücum Gökçen'den setin başlangıcında. Maçın başındaki altımıza da geri döndük. Murat'tan geldi servis. Bloktan seken top havuza düşüyor. İtalya sayısı. Sani'nin hücumu bir kez daha ekranımızdaydı. Paolo Porro geldi servisi. 2001 doğumlu İtalyan pasör. Kardeşi Luca da kadroda tabii, 2004 doğumlu. Çok kısa görev yaptı maçta Luca. Açıkta kaldı manşetimiz. Adis yükseltiyor. Efe gönderdi karşıya. Savunmada olacağız. İkinci topta hücum. Savunmamızdan dışarıda sayı İtalya'nın. Aslında topu Porro'ya göndererek iyi bir iş yapmıştık ama Porro hazırdı. Burada işte bir plaj voleybol oyuncusu edasıyla hemen 6 numaraya doğru yükseltti. Orada Bottolo hazırdı hızlı hücum için. Bu manşette çok açık. Yine de Murat koştu, yetişti. Üçlü blok yerleşti Efe'nin karşısına. Bloktan seken top sayıyı getirecek mi? Lorenzano son anda topun altına elini soktu ama burada bir hata var. 2-2 oldu skor. Efe kullanacak servisi İtalya. İkinci setin başından biridir özellikle. Servislerde çok vites yükseltti. Buna bir yanıt vermemiz lazım. Efe'den geliyor servis. Yüklendi o da ama küçük farkla top dışarıda. Yani agresif olmamız lazım servislerde. Efe de bunu denedi zaten. Sani serviste. Şimdi iyi manşet var. Murat Bedirhan'ı düşündü. Savunmadan seken top dışarı gidiyor. Hemen skoru eşitledik. Erken bölümlerde tabii kafa kafaya ilerlemek önemli. Önceki sette gördük. İtalya kalitesinde bir takım. Çabuk şekilde farkı açınca bir daha kolay kolay arkaya bakmıyor. Bedirhan'dan servis Lorenzano karşıladı. Botolo'nun paralel hücumu, Murat'tan savunma var. Gökçen çapraza vurdu. Top dışarıda, blok temasının olmadığını işaret ediyor karşılaşmanın baş hakemi. (Gülüyor) 4-3 İtalya üstünlüğü var. Sanguinetti serviste. Önceki sette servis performansı öne çıkan oyunculardan biriydi Sanguinetti. Bu turu tek topta dönmek iyi olacaktır. Zaten top dışarı gitti. Sanguinetti kendisi dönüyor bu turu hatayla beraber. 4-4. Hadis'ten geldi servis. 2 numara hücumu. Valenta Adis bu topu oyunda tutuyor. Murat 4 numaraya yolladı Gökçen. Lorenzano'dan savunma var. Hücumu kurgulayamadı İtalya. Avantaj top millilerimiz için. Ortadan deneme. Mert'in sayısı. Mert Matic öne taşıyor millilerimizi. Adis Lagumcia kullandı servisi. Ve Botolo'dan etkili hücum. Bloğumuz tam yerleşemeden yaptı hücumu Botolo. Dört numaradan hücum. Bu top dışarı gitti. Gökçen'den hata var. Bu salonda bizim karşılaşmamızdan hemen önce oynanan mücadele 2-0'dan 3-2'ye gelmişti. Kanada Birleşik Devletler mücadelesi. Benzeri bir geri dönüşü yapabilecek miyiz bakalım. İtalya karşısında orada Birleşik Devletler kazanmıştı ilk seti. Kaybettikten sonra onların da kaybettikleri setlerden biri 35-30. Bizim burada yitirdiğimiz ilk set gibi uzayan bir setti. Ama en sonunda kazanmayı başardı Birleşik Devletler. Biz de şimdi daha iyi oynayarak girdik 3. sete. Sani'den manşet var. Botolo onun ucunda top, bloğumuzda eriyor. Murat ve Mert bloktaydılar. Yine de sayı İtalya'nın oldu. Botolo'dan geliyor servis. İyi aldık manşeti. Efe'nin hücumu, çapraza gönder topu Efe. Skoru da eşitledi. Şöyle bir rakip yarı alana doğru bakış

0: attığında gördük aldığı sayı sonrasında efendim.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo
0: Spor. Yüksek manşet arkadan hücum. Bovalenta dışarı mı vurdu? Evet, sayı bizim. Blok teması yok. Top dışarıda. 8-7 ile öndeyiz. İşte blokta da Efe vardı. Az önceki sayı sonrasında bakış attığında söylemiştim karşı tarafa. İtalya'da da tabii ki forma giydi. Giyiyor Efe. İtalyan voleybolu bu anlamda yakından tanıyan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Botol'dan manşet, Bovalenta'dan hücum. Bu sefer çizgiyi buldu Bovalenta. Düzeydeki oyuncular tabi üst üste iki hatayı kolay kolay yapmıyorlar. Pasörler de bunun güveniyle hata sonrasında dahi tekrar aynı noktaya pası yönlendiriyorlar. Zaman zaman Murat şimdi orta oyuncusunu düşündü. Bedirhan'ın sayısı. Sayı İtalya'ya verildi. Acaba bir file teması mı var? Çok yazık. Bedirhan hücumu yaptıktan sonra daha top ölmeden fileye temas etmiş. İşte burada bir kez daha göreceğiz. Bu bir şanssızlık. Ve sayı İtalya'nın hanesinde. Şimdi 4 numaraya Efe'ye gönderdik. Olmadı. Murat tamamlamaya çalıştı. Rally sürecek. Sani üçlü bloğumuz yerleşti. Bloğun arkasından çıkardı sayıyı. Sani.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destekçisi.

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
2: Siz de fırsatları kaçırmayın.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
4: Fena başlamamıştık bu üçüncü sete. 8-7 ile öndeydik ama 4-0'lık bir seri yakaladı. İtalya 11-8'e geldi skor. Onun sonucunda da zaten Koç Kovaç'tan mola geldi. Dönüşte sayı alabilecek miyiz bakalım. Şimdi 4 numaradan hücum blok var. Murat Koç'u tekrar yükseltiyor. Gökçen topu karşıya yollamak isterken hata var. Burada Poro'nun bloğu ve George de tabii eskiden bir pasördü. Kendi pasörünün bu yaptığı blok onu güldürüyor. Sonrasında hata var. Gökçen de kenara geldi. Sarıdaki sayı öncesinde Mirza oyunda. Birleşik Devletler maçında ilk haftanın ilk maçında ilk 6'daydı tabii. Mirza Adis'le beraber. Adis'in hücumu. Bu top çıkmadı. 12-9. Hiç öyle uzakta değiliz. Fark sadece 3 ve daha setin yeni yeni ortalarındayız. Geri dönüş için çabalıyoruz. Bu dönüşü yapacaksak da ekranlarımızdaki

0: Addis belki de başı çekecek. Şimdi ön tarafa da geldi. Murat var. Serviste. Karşı tarafta İtalyanlarsa ikili hücum turundalar. Bunu değerlendirebilir miyiz acaba derken top oyunda değil serviste. Bir servis hatası yaptık. İtalyanlar da o sayıyı yedi. Son anda bu manşeti alıyoruz. Şimdi Efe havuzu düşündü. Bu top çıkmayacak. Görerek oynadı. Çok güzel bıraktı. Efe Bayram. Üçlü blok olduğunda tabii arkadaki oyuncuların kapatması gereken alan biraz daha büyüyor. Bu gibi plaselerde doğru zamanlamayla yapılması halinde çok etkili silahlara dönüşebiliyorlar. Efe bunun güzel bir örneğini izletti az evvel bize. Efe'den servis. Bovalenta'nın hücumu olacak. Bloğumuz neredeyse alıyorduk, sayı olmadı. Şimdi yine Bovalenta. Efe kovaladı. Berkay'dan seken topu ama yetişebilmiş değil. Sayı İtalya'nın. Bovalenta ekranlarımıza son sayıyı alan sporcuydu. Sani kullandı servisi. Murat Addis'i düşünüyor. Çok iyi bir pas değil. Dışarı gitti. Addis'in plasesi. Blok teması da yok.
1: Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo
0: bir kez daha serviste. Murat yetişti. Addis'i düşünecek. Açıktan bir hücum. İtalya hücumu. Bottola geldi. Paraleli vurdu. Bu top dışarı gidiyor. Sayı millilerimizin 15-11 oldu durum. Addis ve Bottola ikiliz tabii. İtalya'da takım arkadaşı da yaptılar. Birbirlerini tanıyorlar. File üzerinde karşı karşıya geldi bu ikili. Bedirhan kullandı servisi. Top filede. O servis baskısını İtalya'nın üzerinde istediğimiz şekilde oluşturamadık. Sanguinetti. Servisi kullanan sporcu. 4 numaradan Mirza'nın hücumu. Az önce oyuna girmişti Mirza. Çok fazla fırsat bulmadı. Ama şimdi aldığı topu iyi kullandı Mirza Lagumcia. Fena da bir servis değildi. İyi manşet aldı Mirza. Onu da söylemek lazım. Şimdi abi Addis. Serviste iyi de bir servis. Bayağı çıktı bu manşet. Poro 4 numaraya gönderdi. Bloğumuz var. Tekrar İtalya hücumu olacak. Yine Bottolo. Şimdi top oyunda tutmayı başardık. 13. sayı imkanı. Mirza çapraza vurdu. Bu top dönecek mi bakalım? Hayır. Sayı bizim 16-13 oldu durum. Mirza'dan iyi katkı var bu bölümde. Bottolo'dan seken topu çeviremedi İtalyan oyuncular. 16-13 oldu skor. Yine Addis servisi. Bu da çok iyi ama iyi manşet var. Bovalenta çapraza vurdu. Sayı almayı başardı. Addis servislerine biraz daha devam edebilseydik. Setin bu bölümünde bizim için çok önemli olabilirdi. Bovalento da artık çift tanelerde 10. sayısına ulaştı. Murat 4 numaraya gönderdi. Bir kez daha Mirza'nın hücumu ve bir kez daha Mirza'nın sayısı. Mirza Lagunjia oyuna girer girmez hakikaten önemli katkı yaptı. Adis'ten sonra da şimdi o geldi servise. Bakalım Adis gibi etkili servisler olacak. Freden seken top. Yine de Sani'yi biraz zorladı ortadan hücum. Rally sürecek. Top fileye biraz fazla yakın. Yine de sayıyı almayı başardı Efe. Zor pozisyonda olağanüstü smaç. Fark şimdi 2. Ve İtalya molası.
3: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
0: İtalya molası öncesinde üst üste sayılara imza attık. Koç ve Georgia'da hemen o molaya başvurdu. İtalya'da Mirza önemli katkı yaptı. Son bölümde ön taraftayız sayılara imza atmıştı. Şimdi iyi servisler geliyor. Mirza'dan üçlü bloğumuz var. Arka tarafta bir de savunma katkısı. Mirza Lagunjia'dan. Adis'in hücumu bu top dönmeyecek. Farkı bile indirdik. 17-16'da abi kardeş. Adis ve Mirza burada sayı getirdiler. Berkay yerde. Nefesleri tuttuk bir an o nedenle. Burada çarpıştı mı acaba? Evet yani orada hem Murat var hem Mirza var. Mirza'nın sanki ayağına basmış. Sol ayak bileği biraz burkulmuş. Şimdi ayağa kalkıyor alkışlarla. Berkay. Geçmiş olsun diyelim. Umarız ciddi bir problemi yoktur. Devam edecek gibi. Berkay neyse ki hala acı çekiyor bileğinde. O belli ama devam etmesini engelleyecek bir durum yok gibi. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha Berkay. Bayraklara bu esnada farkı da bire indirdik. 17-16. Mirza'nın servisleri sürüyor. Ortadan hücum olacak. 18. sayıyı aldı İtalya. İyi bir seri oldu millilerimiz adına. 5 sayıyla gerideydik. Daha kısa süre önce. O farkı 1'e kadar indirdik. Skoru eşitlememize izin vermedi şu an için. İtalya. Serviste hata var. Fark yeniden 1. Topu fileye takan Botolo. Bizim de iyi servislerimiz devam edecek bir bakalım. Mert'le beraber. Lorenzano karşı 4 numaradan Sani'nin hücumu sayı İtalya'nın hanesinde. Sani'yi durdurmakta zorlandık karşılaşmada. Pasör Poro da mümkün olduğunca onu kullanıyor. Sayıya ulaştı. Sani 19-17. 2 sayıyla gerideyiz. Murat Adis'i düşündü. Blokta kaldı Adis. 20. sayıya ulaştı. File üzeri savunmasıyla böylece İtalya.
3: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin 5G kapsama lideri.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor.
4: Çok yüksekte buluşmuş topla. Ve Sanguinetti. Yavaş yavaş setin sonuna doğru geliyoruz. Poro'dan servis. Efe karşıladı. 2 numaradan yaptık hücumu Hadis'le. Blokta yumuşadı o top. Şimdi savunmada olacağız. Savunmamızı açtı. Yaptığı hücumla Bobo Lenta. Bobo Lenta'nın son hücumunu tekrar izledik.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanlarının destekçisi.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Setlerde 2-0'lık İtalya üstünlüğü var. Rabusya alıp maçı devam ettirmek hedefindeyiz. 22-18 İtalya önde. Mola dönüşünde 23. sayıda aldığı İtalya. Şu an galibiyetle aralarında sadece 2 sayılık bir mesafe kaldı. Arkadan Mirza'nın hücumu. Bloğu yapan bir kez daha Sanguinetti. Berkay karşıladı. Murat yine Mirza'yı düşündü ve bu sefer sayıyı alıyor. Mirza. Şimdi İtalya'ya 24. sayı göstermeden farkı eritmeyi çalışacağız. Efe ve kenara geldi. Kaan Gürbüz oyuna dahil oluyor. Ve koç Kovac Kaan'ın servislerinden bu bölümde yararlanmak istiyor. 24'ü göstermeden, maç sayılarını vermeden farkı eritmek hedefindeyiz. Kaan'dan sert top, yeden sekti. Yine de iyi manşet var. Arkadan bir deneme. Tek topta sayıya gidiyor Mattia Bottolo. 24-19 oldu durum.
0: Reklam.
3: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Murat Hadise yükseltti. Blok var. Mirza'dan geldi dublaj. Şimdi de ortadan Bedirhan. Çıkacak mı? Boalenta kovalıyor. Olmadı. İlk maç sayısını çevirdik. Devamı gelecek mi göreceğiz Bedirhan'ın servislerinde. İlk sette Bedirhan servislerde de oldukça etkiliydi. ...24-20 maç sayıları sürüyor elbette İtalya için. Bedirhan kullandı servisi, top filede kaldı. Maç sona eriyor. 25-20. Ve bu setin skoru böylece İtalya 3-0'la millilerimizi geçmiş oldu. Dün olimpiyat şampiyonu Fransa'yı aynı skorla mağlup etmiştik. Dünya şampiyonu İtalya'ya ise 3 sette kaybediyoruz. Yine de takımımızı mücadelesinden dolayı

0: Tebrik edelim. 4 maçın 3'ünü geride bıraktık. Tabii ki yarın haftanın son karşılaşmasını oynayacağız. Kanada'da böylece ilk haftayı da tamamlayacağız Erkekler Milletler Ligi'nde.
1: Vestel milli heyecanı sundu.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
10: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

yerinden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten, Pickles'tan. Pickles'ın özelliği, çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası, sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da dünya kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda, kimin evinde ya da kimin çantasında?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
3: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
6: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Hoş geldiniz maç sonu programımıza. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Milli takımımız Vancouver'da ilk maçına çıktı Avustralya karşısında. Bugün maalesef çok enerjik bir giriş yapamıyoruz. Açık söylemek gerekirse çok keyifli hissettiğimiz bir sabah olmadı. Karşılaşmadan Avustralya 2-0'lık galibiyetle sağdan ayrılan taraf oldu. 27. dakikada Irak'ın da 75. dakikada Metcalf'ın golleriyle birlikte Avustralya karşılaşmada 2-0'lık skoru buldu. Maç genelinde topun hakimiydik ama kapalı Avustralya savunmasına karşı hücum aksiyonlarını, kilit açıcı hücum aksiyonlarını geliştirmekte zorlandık. %72 topla oynadık. Maç genelinde dediğim gibi top genelde bizim ayağımızdaydı. Rakip yarı sahada yerleşik bir oyun oynadık ama fizikle Avustralya savunmasına karşı doğru pozisyonları yakalayamadık. O kilidi bir türlü açamadık. 0-25 gol beklentisiyle 8 isabetli şutla maçı noktaladık. Yani bu aslında 8 isabetli şut her ne kadar cazip gözükse de zaten hani maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Zannediyorum birçoğunuz izlemişsinizdir. Dünya Kupası heyecanını yaşamak adına ne kadar aslında net pozisyonlar bulamadığımızı bu gol beklentisi XG oranı açıklıyor. Gerçekten çok üzüldüm. Yani yanlış gördüğüm şeyler vardı. Hemen bunlar hakkında konuşup programın başında enerjimizi daha fazla düşürmek istemiyorum ama. Yani Avustralya'nın fiziksel bir takım olduğunu biliyorduk. Konuşacağız bunları, evet. Hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Radyo Spor yayıncısı. Kendisi şu anda Amerika'da turnuvayı takip ediyor. Sevgili Genco Boran bizlerle. Abi günaydın.
2: Size günaydın. Ben maçı izledim. Birazdan yatacağım.
1: Siz gerçi günü bitirdiniz. Orada nasıl, evet. Abi turnuva havasını yaşıyorlar mı Amerika'da, yoksa dışarıdan gözüktüğü gibi çok henüz futbolun tesiri olmamış mı?
2: Yok, yaşıyor. Burada yaşanıyor. Hatta ben şu anda Boston'dayım. Boston'da bugün maç vardı. İskoçya-Haiti maçı vardı. Her yerde İskoçlar vardı şehirde, her yerde. Sonra biz şehirden ayrıldığımızda Haitililer de gelmeye başlamış. İnternette bayağı gördük, televizyonda ve internette. Çok sayıda da Brezilya formalı var. Tabii Brezilya her Dünya Kupası'nın en sevilen takımı. Öyle bir farklılık var burada. Ama İskoç, yani Boston şu anda bayağı İskoçlar basmış durumda. Çok keyifli bir durumda yani burası.
1: Orada biliyorsun normalde de köken olarak İrlandalı, İskoçyalı, çok Britanya kökenli insan var.
2: Tabii var. İrlanda var. Burada bayağı İrlandalı var.
1: Evet abi, karşılaşma için ne dersin? Çok canımız sıkılarak başladık turnuvaya. Yani
2: maalesef.
1: Üzülerek bir yorum yapıp topu sana vermek istiyorum abi. Avustralya'nın bu kadar fizikli bir takım olduğunu bilerek en uçta pivot bir oyuncuyla ya da biraz daha fizikli bir oyuncuyla başlamayarak, sağ kanatla başlamayarak sanki biraz bile lades oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, nasıl yorumlarsın?
2: Ya tabii yani doğru ama şimdi aksi olsaydı da bunları konuşmuyor olacaktık. Bence şöyle bir şey ekleyebilirim buna. Yani bunun senin söylediğin aksaklıkları, tamam madem artık gördün olmuyor, bunu daha erken değiştirmek, bunu daha farklı, daha önce bir önlem almak bence daha doğru olurdu. Yani ben de burada sana bir takviye yaparım. Yani hani belki bununla düşündü, böyle olmayacağını düşündü ama gördükten sonra da hala bu taktikle. Şimdi önüme bir yazı düştü. Avustralya'nın defans üçlüsünün boy ortalaması 1.94. Bak, ortalamadan bahsediyorum. Kerem Avrupa hakikaten yok oldu. Yani işte artık bunu görmeyince, gerçi tamam yani yedekler arasında da çok çok böyle bunlara yine kafa tutabilecek bir oyuncu ama rahatsız edebilecek bir oyuncu olabilirdi. Fakat bunu yapmadı Montella. Başlangıçta da şunu söylemek istiyorum aslında. Şimdi burada ben Amerikan kanalında izledim. Maç bittiğinde yorumcu şey dedi. Acaba Hakan Çalhanoğlu yaptığı yorumdan dolayı pişman mı? Keşke yapmasaydım demiş midir diye. Yani akıl oyunları oynanır tabii maçtan önce. Avustralyalı oyuncu da bir takımımız için, onun hiç Dünya Kupası'nda oynamış oyuncusu yok. Bizim 9 oyuncumuz var dedi. Bunu hissettik gerçekten. Burak, yani biz Dünya Kupası tecrübesi diye bir şey gerçekten var. Ve biz maça çok tutuk başladık. Yani gerçekten tutup başladık. Şimdi bak, istatistiklere bakıyorsun. 28 şut, 9'u 10'u kaleyi bulmuş ama yani bunlardan 28 şut en son baktığımda 9'u kaleyi bulmuş. Gol beklentisine baktığında 1.27 idi. Yani böyle bir baskıya bu kadar düşük bir XG bile ki artık 2-0'dan sonra tamamen geriye yaslandı Avustralya. Gerçi 1-0'dan sonra da buna benzer bir oyun yapısı vardı ama yani bu kadar baskıya rağmen böyle çok aman Allah bir pozisyona giremeyişimiz, oyuna iyi başlayamamamız, tutuk olmamız, yani işte bu turnuvada bunlar çok önemli şeyler. Ve biz de maalesef çok da korktuğum gibi, gerçekten çok da korktuğum gibi, yani bu turnuvaların, böyle turnuvaların boyu çok kısadır. Acaba iyi başlayamazsak, şimdi Paraguay maçı bizim için çok daha önemli oldu. Hele ki onlar da ilk maçını Amerika'ya kaybettiğinden dolayı, gerçi biz de tabii ki şu anda can havliyle çıkacağız ama hani Paraguay da aynı şekilde çıkacak. Orada inanılmaz bir stres altında oynayacak oyuncular. Vallahi bak, tam toparlayamıyorum gerçekten. Yani üzüldüm. Evet, hatalar vardı. Umarım ki şimdi şunu da unutmayalım. Biz 2002 Dünya Kupası'na da Brezilya mağlubiyetiyle başladık. Ve sonradan toparladık. Hatta ikinci maçta da Costa Rica ile berabere kaldık. Son maçta Çin'i yenip bir üstüne çıkmayı başardık. Yani tamam, kağıt üzerinde en kazanmamız gereken maçı kaybettik ama bunu umarım ders çıkarırız. Bunu umarım ders çıkarırız. Ve ikinci maçta en azından bir sonraki tura çıkma şansımızı sürdürebilecek bir netice alıp yolumuza devam ederiz. Dileğim, temennim bu. Detaylar konuşulur.
1: Abi sence peki bu karşılaşmanın takım üzerindeki psikolojik yansıması nasıl olacak? Hani aslında oraya çok da coşkulu gittik, inancımız olarak gittik.
2: Doğru.
1: Senin de söylediğin gibi aslında Dünya Kupası tecrübesi olan bir oyuncumuz da yoktu. Hani Avustralya bunu bir şekilde gösterdi. Sahada soğukkanlı olduklarını gördük. İstedikleri planı tıkır tıkır uyguladılar. Yani psikolojik tesiri sence ne olacak bunun ikinci karşılaşmada?
2: Baskı olacak. Çok ciddi baskı olacak. Yani çünkü o maçı da kaybettiğimiz takdirde son maçta ev sahibi takımla oynayacağız. Ev sahibi takım ilk maçta Paraguay'ı yok etti. Yani gerçekten yok etti. Paraguay böyle bir takım değil. Yani ben yorumları okudum Twitter'da. Hani şey bile okudum. O Paraguay buraya nasıl gelmiş falan diyen bile gördüm. Arkadaşlar, Latin Amerika takımları öyle kolay takımlar değildir. Yani turnuvanın ev sahibi olan Amerika'nın da ne kadar iyi bir takım olduğunu, Paraguay'ı böylesine bir oyun sonunda yendiğini görüp anlamamız ve buna göre hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla baskı altında olacağız. Çok ciddi baskı altında olacağız bu mağlubiyetten dolayı. Ama umarım bu baskıyı lehimize çevirecek, ders çıkararak o maçta hani dezavantaj olarak değil de avantaj olarak kullanacak şekilde önümüze böyle çıkarmayı, ders almayı başarabiliriz.
1: Abi peki bir şey soracağım. Hani maç öncesinde bazı taktik değişiklikler olmasını bekliyorduk ya, Avustralya'nın fiziksel durumu, oyun yapısı itibariyle. Bu sonucun ardından sence Paraguay maçında o değişiklikleri görecek miyiz? Yoksa yine bu 4-6-0 inadıyla ya da ne bileyim bazı oyuncular üzerindeki inatla sahaya çıkacak mı milli takım?
2: Vallahi güzel soru.
1: Can sıkıcı bir soru bana sorarsan ama.
2: Yani bence bazı şeyler değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü değişmediği takdirde Burak ve yine böyle bir netice alınırsa bunun sonucu çok ağır olur. Yani bunun sonucu çok ağır olur. Yani bence bir değişiklik gerekiyor. Şimdi neden gerekiyor? Burada bazı oyuncuların beklenileri verememesinden dolayı o değişiklikler yapılacak ki şimdi bu oyuncuları da kaybetmemek lazım. Ve bu oyuncular bir sonraki maçta bir şey verecek ümidiyle o riski alıp bir de bunu neticeye yansıtamazsan, dediğim gibi artık son maç Amerika maçı, hani orada bir de şunu bekleyebiliriz. Son maçta Amerika Avustralya'yı yenerek 2'de 2 yaparak çıkarsa belki onlar bir rotasyona gidip de bizim işte lehimizi çevirebileceğimiz faktörlerden biri de bu olabilir. Ama yani sorunun cevabına gelecek olursa bence aynı düzenle ve aynı sistemle sistem demeyeyim de oyuncu seçimiyle çıkmayacaktır diye düşünüyorum Montella.
1: Gelinen noktada ne yazık ki abi, senin söylediklerinden de bunu çıkarabiliyoruz. Biraz da dış faktörlere bağlı kaldık. Öyle gözüküyor bundan sonrası için.
2: İkinci maçtan sonra buna katılabilirim ama şu anda hala Paraguay maçını kazandığımız takdirde dizginleri yine elimizde tutuyor oluruz. Ama kötü bir başlangıç yaptık. Yani hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet alarak bir başlangıç yaptık. Çünkü dediğim gibi yani Paraguay iyi değil falan yazılıyor, çiziliyor da yani Paraguay öyle boş bir takım değil. Amerika'nın da dediğim gibi az önce Paraguay karşısındaki aldığı galibiyetle hani ne kadar önemli bir takım olduğunu ve ev sahibi avantajını nasıl kullandığını gördük. Dış faktörler evet, yani Amerika 2-2 yaptığı takdirde bizim maçta bir rotasyona gidip belki bize bir avantaj sağlayabilir orada ama bunu Paraguay maçından sonra düşünmek daha doğru olacaktır Burak.
1: Paraguay maçı için düşüncen nedir abi? Ben Amerika-Paraguay maçının biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Yani Paraguay hem sert futbol oynayan hem de çok da kötü kadrosu olmayan bir takım. Yani Amerika maçındaki gibi gözükürler mi bir defa daha bu turnuvada? O da benim için biraz şüpheli bir durum.
2: Ya bu biraz bizim elimizde. Şimdi az önce de söylediğim gibi taktik, oyuncu seçimi hepsi bunların eleştirilebilir. Ama burada tecrübe açısından biz yenik başladık bu karşılaşmaya. Tutuk başladık. Yani aynı tutukluğu, aynı heyecanı aşamamış bir şekilde Paraguay maçına da başlarsak sonu gerçekten iyi olmaz. Bunu geçmek lazım ama senin dediklerine katılıyorum. Ben de zaten aynısını düşünüyorum. Söyledim. Paraguay Amerika maçındaki gibi bir takım değil. O yani öyle zor bir maç olacak. Hele ki tamam biz de yenildik. Söylüyorum, bizim için de hayati bir maç olacak ikinci maç. Fakat Paraguay'ın da ilk maçında Amerika'ya karşı aldığı mağlubiyet yüzünden onlar da bizim maça yani son maçmış gibi çıkacaklar. Ciddi bir savaş olacak ikinci maçta Burak. Çok ciddi bir savaş olacak.
1: Valla ümit ediyorum bizim lehimize sonuçlanır. Yani Avustralya kadar bu bilirsin abi 60'lar bu kick and rush akımı üzerinden biraz daha kapalı bir futbol oynayacağını zannetmiyorum Paraguay'ın. Yani bizim için
2: tabii ki
1: daha oynamaya elverişli olabilir.
2: Tabii ki. Yani belki maçın hemen başında değil ama belli bir yere geldiğinde maç o risk hemen alınacak. Hiçbir 3 maçlık bir turnuvada ilk 2 maçını kaybetmek hiçbir takım istemez. Ve iki takım da bu tehditle o maça çıkacak.
1: Hakikaten çok bıçak sırtı diyebileceğimiz bir karşılaşma olacak.
2: Aynen öyle.
1: Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ederim katkıların için. Seni de Amerika'da gece saatlerinde yorduk ama yani keşke daha güzel başlayabilseydik güne.
2: Ya burada da turnuva o kadar ilginç ki yani bizim yakada burada maç saat 12'de başladı. Gece 12'de başladı. Hani Türkiye'de maçın başlama saati konuşuluyor, ediliyor, eleştiriliyor ama yani Amerika'da bile maç çok geç başladı. Ama şimdi işte biraz daha ben de San Francisco'ya geçeceğim 3 gün sonra Paraguay maçını izlemek üzere. Orada herhalde artık bir daha bir saat farkı zorluğu. Aynı ülkede bulunmama rağmen yaşamam diye düşünüyorum.
1: Karşılaşmayı yerinden takip edeceğini tahmin ediyorum abi. İnşallah hafta cumartesi sabahı burada seni daha mutlu, daha sevinçli bir günde ağırlamak da bize nasip olur diye ümit ediyorum.
2: Ben de aynı şekilde.
1: Bakalım, çok teşekkür ederim abi katkıların için. Seni de yorduk gecenin ikisinde ama.
2: Ben teşekkür ederim. Ne demek. Keşke dediğim gibi, senin de söylediğin gibi daha güzel böyle analizler yapabilseydik. İkinci maça daha böyle bu sefer de aynı oyunu oynarsak, aynı heyecan falan diyebilseydik. Ben de tabii ki çok isterdim ama bakalım Burak, dediğim gibi derslerden hata çıkarmamız çok önemli. Çok kısa boylu bir turnuva oynuyoruz çünkü.
1: Burada ikinci maç çok kritik. Gerçekten kesinlikle. Paraguay maçının ardından tekrardan bu kadar umutla bakabileceğimiz, ikinci bir şans bulabileceğimiz bir ortam olmayabilir. O yüzden Paraguay maçında bu hata şansımız bence pek yok.
2: Aynen öyle. Hatta işte son onların hazırlık maçında Enciso sakatlanmıştı. Amerika karşısında oynamayacağını kesin gözüyle bakılıyordu. Bizim maçta oynamama ihtimali de oynama ihtimali daha yüksek olduğu söyleniyordu ama Enciso da çıktı Amerika maçına. Zaten Almiron'u hepimiz biliyoruz. Yani tehlikeli bir takım. Gerçekten tehlikeli bir takım. Umarım bir sonraki bağlantımızda daha iyi neticelenmiş bir maçın sonunda birlikte olur ve Amerika maçına daha ümitli çıkarız.
1: Ben de öyle umuyorum abi. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Herkese günaydın. Ümidimizi, umudumuzu kaybetmeyelim. Derslerimizden hata çıkartalım.
1: Vallahi inşallah dediğim gibi haftaya daha güzel, daha neşeli bir başlangıç yaparız burada.
2: İnşallah. İnşallah. Teşekkürler.
1: Evet, hattımızda Radyo Spor yayıncılarından sevgili Genco Boran vardı. Turnuvayı Amerika'da takip ediyor. Genco abiden de hem turnuva atmosferiyle alakalı hem de maçla alakalı fikirlerini aldık. Kısa bir aramız var, ardından Vincenzo Montella'nın açıklamalarına bakıp bir bağlantımız daha olacak.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
6: Evet, Amili Takım maç sonu programımızın sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vincenzo Montella'nın açıklamaları var, onları size aktarayım. Yine bir takım futbolcularımız konuştu. Ardından Radyo Spor yayıncılarından sevgili Engin Çetin. Engin abi bizlerle birlikte olacak. Montella'nın açıklamalarına bakalım. Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek bekleyeceklerini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar. 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Takım ruhunu sahaya yansıttık. Yürekle oynadık. Buna devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız. Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, golü bulamadık. Eğer bulsaydık çok daha farklı olurdu demiş İtalyan teknik adam Vincenzo Montella. Yani üzülerek katılmadığım bir nokta, böyle oynamaya devam edersek sonuç almaya başlayacağız. Yani zaten 2 maç kaldı, bu uzun bir maraton değil. Ya burada telafi edecek fırsatı ümit ediyorum Paraguay karşısında buluruz. Yani genel olarak açıklamalarına bir şey demiyorum. Oyuncuların özverilerine de tabii ki bir şey diyemiyorum. Orada 90 dakika topuna hakim oldular. Sürekli olarak bir boşluk bulmaya çalıştılar Avustralya savunmasında ama... Yani daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Yani burada Avustralya karşısında kilidi açamadık. Avustralya fizikli bir takım ama sıradaki iki rakibimiz bence çok daha kaliteli takımlar. Ha, burada belki tecrübe faktörünün, belki fizikselliğin kurbanı olduk. Ama burada da Montella Hoca'ya şunu söylemek lazım. Yani sağ kanat kullanmayarak başladı. İşte orta sahada İsmail, Orkun, Hakan, Arda'yı sağ kanada attı. Birazdan merkeze yakın oynadı. Arda, orada Zeki Çelik'in git gellerine kaldın. Kanat bek gibi kullandın Zeki Çelik'i ama... Yani Zeki Çelik genel itibariyle savunma özellikleriyle hücum katkısından ziyade ön plana çıkan bir oyuncuyken bu ne kadar doğru bir tercih oldu? Emin değilim. Yine az önce Genco abi de söyledi. 1.94'lük bir boy ortalaması vardı Avustralya savunmasının. Biz buna karşın 4-6-0'ın en ucunda Kerem Aktürkoğlu'yla mücadele ettik. Onların ortasına Kerem Aktürkoğlu'nu attık. Üçlü savunmanın ortasına. Yani başlangıç planı olarak kendi ana planına sadık kalmak isteyebilir koç. Buna saygı duyuyorum. Yani Kerem de bu arada 1.73'lük bir oyuncu. Arada neredeyse ortalama 20 santimlik bir fark var. Ama bu Deniz Gül tercihinde işte, ya da ne bileyim Kenan Yıldız da mesela uzun boylu bir oyuncu. Kenan Yıldız tercihinde biraz daha boğuşabilecek oyuncu tercihi yapma konusunda bence geç kaldı. Yani Deniz Gül 85'te oyuna girdi mesela. Kerem Aktürkoğlu 85 dakika oyunda kaldı. Ya burada şey bile denenebilirdi maç içinde. Fiziksel olarak biraz daha reaksiyon gösterebilmek adına. Barış Alper Yılmaz en uca atılıp da sanki Kerem sola çekilebilir miydi? Ya da Kenan hamlesinde Kerem çıkıp Barış Alper en uca gidebilir miydi? Fiziksel olarak biraz daha üstünlük kurabilmek adına, bilmiyorum, bunlar düşündürücü detaylar. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Kapanacaklarını ve kontra atak bulacaklarını biliyorduk. Kontra ataklarda takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah vah derken Maç gitti. İyi oynarken top bizdeyken geriye düşmek gerçekten demoralize ediyor. Bizim gibi ayakları daha iyi olması lazımdı. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı. Her şey bizim elimizde. Kafaları kaldıracağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hataları aramaya gerek yok. Taraftarımız kusura bakmasın, erken saatte kaldırdık. Galibiyeti hediye etmek isterdik onlara. Diğer maçları kazanıp elimizden geleni yapacağız demiş Kerem Aktürkoğlu. Yine burada basın toplantısından Vincenzo Montella'nın ifadeleri var. Okuduğumuz gibiymiş, evet, güncel yeni bir şey yok. Evet, Kerem Aktürkoğlu ve Vincenzo Montella'nın açıklamalarını da bu şekilde aktarmış olalım. Sıradaki maçımız cumartesi günü, bildiğiniz gibi söylemiştik. Cumartesi yine sabaha karşı, daha doğrusu sabah 6'da, bu sefer bir saat erken. Bu karşılaşma Vancouver'da oynanmıştı. Sıradaki mücadelemiz Levi Stadyumunda, yani San Francisco'da oynanacak. Paraguay karşısında bakalım, inşallah haftaya cumartesi sabah yine bu saatlerde burada daha heyecanlı, daha mutlu bir şekilde sizlerle olmak isteriz. Milli takıma inancımızı yitirmedik. İşler kötü gittiğinde vazgeçmemek gerekiyor. Yani her zaman kötü başlayabilirsiniz. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de bildiğiniz gibi Suudi Arabistan mağlubiyetiyle, sürpriz bir mağlubiyetle başlamıştı turnuvaya. O yüzden enseyi karartmaya gerek yok diyelim. Radyo Spor yayıncılarından sevgili Engin Çetin attığımızda. Abi selamlar, hoş geldin.
7: Selamlar Burakcığım. Nasılsın, iyi misin?
6: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim abi. Karşılaşmayı yerinde takip ettin.
7: Evet, doğrudur.
6: Nedir düşüncelerin? Senin açından nasıl geçti mücadele?
7: Yani aslına bakarsan, hayal kırıklığıyla ilgili bir bağlantı artık.
6: Maalesef.
7: Öyle bir gece mi diyelim, gündüz mü diyelim artık? Ne diyelim, burada gece, orada gündüz. Ne dersen de. Ama tabii üzücü oldu. Gönül isterdi ki daha keyifli bağlanalım. Buradan daha duyguyu size aktaralım isterim Radyo Spor dinleyenlere. Ama maalesef kötü bir başlangıç oldu. Biraz önce senin söylemini de dinledim. Arjantin örneğini verdin ama tabii onların sonu şampiyonluk olmuştu. Bizim için o örnek biraz uç olabilir ama grupta açık söylemek gerekirse en güvendiğimiz, yani 3 puanı direkt yazabileceğimiz en önemli maçı kaybederek başladık. Bu bizim açımızdan tabii üzücü. Tabii enseyi karartmaya gerek yok. Senin de söylediğin gibi. Bundan sonraki maçlara bakmak gerekiyor. Paraguay maçı çok çok önemli oldu. Hem gruptan çıkmak hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesinde alabileceğimiz maksimum puanı almak gerekiyor gruptan artık. Tabii neler doğru neler yanlış onları da ayrıca söylemek gerekiyor. Saha içerisinde.
6: Tabii.
7: Yani Avustralya açık söylemek gerekirse katı savunma yapabilen takımlardan bir tanesi. Biz biraz sanki dersimizde çalışmamışız gibi biraz daha böyle rahat alırız diye düşüneceğimiz, her ülkece, sadece milli takımımızın değil ülkece, rahat alırız diye düşündüğümüz maçlardan bir tanesiydi ama öyle olmadığını her geçen dakika maç içerisinde de hissederek anladık. Çünkü çok katı savunma yaptılar. Bir de öne geçince bu savunma sertliği, ikili alanları paylaşma çok arttı Avustralya cephesinde. Bir çözüm üretemedik açık söylemek gerekirse. Birebirlere çok kaldık. Birebirlerde oyuncularımız ilk yarı Barış, ikinci yarı Kenan özellikle birebirlerde etkili olmaya çalıştılar ama maalesef olamadı. Yani bundan ders çıkartılacaktır diye tahmin ediyorum. Milli takımımız iyi bir milli takım. Yani güveniyoruz sonuç itibariyle. Burada kaybettik diye karar bağlamamak gerekiyor. Bundan sonrası için, yani ben açık söylemek gerekirse grupta 3 rakibimizi de yenebileceğimizi düşünüyordum. Birini kaybettik ama kalan 2 maçını kazanamayacağız anlamına gelmez bu kayıp bence. Buradan ders çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 3 takımın da, gruptaki bizim haricimiz 3 takımın da oyun karakterleri biraz farklı. Hepsinin ayrı ele almak gerekiyor. Öyle yapacaklardır tahmin ediyorum. Bu biraz ders olmuştur inşallah bize. Bundan sonraki aşamada bakacağız Paraguay maçıyla.
6: Tribünlerde Türk seyirci popülasyonu nasıldı abi? Genel olarak zannediyorum orada da pek maçın havasına girilemedi tribünlerde.
7: Yani şöyle var tabii ki. Türk yoğunlukta vardı ama bence Amerika tarafına geçtiğimiz zaman daha ağırlıklı olacak. Biliyorsun Kanada biraz daha vizesinin zorluğuyla itibari Türkiye'den gelecek olanlar ikinci maç itibariyle program yapmaya başladılar. Tahmin ediyorum Amerika partında daha etkili taraftarımız olacak diye tahmin ediyorum.
6: Paraguay maçı için yorumları nedir abi? Onlar da biliyorsun Amerika'ya karşı 4

0: açıkçası. Nasıl diyeyim? Son şansı diyebiliriz. İki takım içinde olacak grupta. Artık hataya yer yok. Bu hata hakkımızı doldurduk diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki aşamada, inşallah bundan sonraki aşamada gerekeni yaparız. Takımımıza ben açık söylemek güveniyorum. Kenan tercihi bugün sakatlıktan döndüğünü anlayabiliyorum ama son itibariyle her daim sahada olması gereken oyunculardan bir tanesi bence.
1: Onunla başlayıp belki maçta, çıkartabilirdi abi.
0: Evet, ikinci maçta yani Paraguay maçında ben ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Birkaç değişiklik de olacaktır tahmin ediyorum milli takımda. Genelde turnuvalarda kötü başlangıçlarda teknik adam dokunuşları hızlı oluyor. Farklı bir kadroyla oynamaya eğilimi oluyor. Bence Montero'da olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Abi peki bugünkü teknik direktör hamleleri üzerinde yapmak istediğim bir yorum var mı? Bunları hepinize ayrı ayrı sormak isterim programa bağlanacak kişilere. Çünkü farklı fikirler çıkabilir. Mesela Avustralya'nın bu kadar sıkı ve katı savunma oynayan bir takım olduğunu, fiziksel olduğunu bilerek yine 4-6-0'da ısrar etmek. İleri isim odaklı söylemiyorum sadece. Orada bugün o tercih edildiği için 1.73'lük Kerem Aktürkoğlu 1.90'ın üzerine boy ortalaması olan
0: 1.98 stoperleri yani
1: Avustralya savunmasının ortasına atıldı.
0: Yansımıştır. Aynen öyle. Uzun boylu bir takım. Savunma hattında özellikle. Aslında bakarsan bizim oyunumuz yani kenar ortalarıyla kafa vurma üzerine değil. Yerden oynamayı seviyoruz. Birebirleri kalmayı seviyoruz. Ama oyun onların sahasında oynarken 0-0 dahil konuşuyorum bunu. Tabii 1-0'da daha da arttı bu. 0-0 dahil konuşuyorum. Oyun onların sahasında oynarken bence o santrafor tercihinden ziyade orta saha sertliğinin olmaması gereken maçlardan bir tanesiydi. Yani bizim orta sahada, merkez orta sahamızda biliyorsun işte Kerem, Olkun, Hakan üçlüsünü aynı anda kullanacağımız maç mıydı başlangıç denkleminde? Orası tartışılır bence. Yani Arda işte sağ tarafta biraz daha beklerin oyun daraltmasıyla birlikte Arda'nın da hücum hattına, ortaya merkeze doğru gittiği bir oyun anlayışımız oldu. Orada biraz farklılık olabilirdi. Anladığım kadarıyla Kenan'ın da başlayamayacak olması, o tercihin o yönde olması da biraz bizi bozdu diyebilirim.
1: Burada peki hamlelerde hocanın geç kaldığını düşünüyor musun? Mesela orada Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül değişikliği 85. dakikaya kaldı. Onun haricinde zaten çok can alıcı bir değişiklik olmadı herhalde Barış Kenan hariç.
0: Orkun'un çıkması, yani ben Hakan veya Orkun'dan birinin çıkabileceğini tahmin ediyordum. Zaten Barış, Kenan dediğin gibi biraz standart değişikliklerden bir tanesi oldu. Yani o merkez orta sahada Orkun tercihi ya da Hakan'ın veya Orkun'un maçın ikinci yarısıyla birlikte kenara alınması biraz daha riskli. Çünkü mağlup durmada düştük. İlk yarıyı mağlup kapattık. İkinci yarı başlangıcında belki öyle bir hamle olabilirdi bence.
1: Yani bakalım bugün hem maç önü planı hem de maç içi müdahalelerde biraz maalesef kötü kaldık. Ümit ediyorum Paraguay maçında daha farklı planlarla, zaten daha farklı bir rakip olacak sahada, oyun anlayışı olarak da daha farklı planla ilk 3 puanı alırız tren kaçmadan.
0: Yani Montero'nun aslına bakarsan planına sadık kalan, tek plan üzerinden ilerleyen, onu da doğru uygulatabilen teknik adam. O plan işlemediği zaman da bugün o günlerden bir tanesiydi. Orada zaten çok yani B planının işlerliğini çok fazla gördüğünüz teknik adam değil. A planını iyi işlemesi gerekiyor. A planında da neler eksik kaldı onları daha analiz edecektir diye tahmin ediyorum. Yani turnuvada B plan üzerinden devam edecek ve başarı gelecek bir senaryo olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Çünkü zaten iki tane maçımız kaldı grupta. Hızlı reaksiyon alıp direkt kazanmamız gerekiyor artık. Puan almamız gerekiyor grupta. Çünkü ne olduğunu anlamadan grup dışında, eleme dışında kalabiliriz. O yüzden artık kritik. Oyuncular da zaten yani bunun bilincinde olacaklardır ve öyle maça bakacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani bizdeki o rahatlık, hani Avustralya'yı ben açık söylemek gerekirse gruptaki en kolay maçımız ilk maçı diye bir avantajımızın olduğunu düşünüyordum. Ama kazanamadığımızda bu avantaj ortadan kalktı. Dezavantajlı konuma düştük. Oyuncular da belli ki maçı daha rahat alırız havasındaydılar. Şimdi vites yükseleceklerini tahmin ediyorum. Konsantrasyon anlamında da.
1: Burada biraz baskı da artacaktır tabii.
0: Evet tabii baskı da artacak. Sonuçta kolay değil. Dediğim gibi turnuva oynuyorsun. Sezon oynamıyorsun. Yani bir maçı kaybettim. Önümüzdeki maçlara bakarız diyebileceğim bir atmosfer yok. 6 günde bir maç yapacağız. İkinci maçımız artık varımız yoğumuz. Final nedeniyle çıkacağımız bir maç olacak bence.
1: Bu gerçekten yani özellikle Paraguay maçı iki takım içinde, bilhassa Paraguay içinde telafisi olmayacak.

0: bir mücadele olacak o anlamda. Bakalım inşallah bu muharebeden, böyle demek yanlış olmaz herhalde, maçın ağırlığı itibariyle kazanan taraf doğru, milli takımımız olur.
1: Yani burada artık gollerin bile hesabı var. De bırak puanı, gollerin bile hesabı var. Yani iki farklı yenildik. O da ayrı, neresinden bakarsan kötü. Sonuçta itibariyle işte Amerika, Paraguay 3 farklı yendi. Biz 2 farklı yenildik. Bunlar önümüze grup tamamlandığında, herkes 3 maç oynadığında önümüze çıkabilir. İnşallah oralara kalmadan işimizi bitiririz. Yani 3. olduğumuzda bile en iyi 3'ler arasında girebilmek de önemli bence. O yüzden her golün anlamı büyük.
0: Abi Amerika'daki karşılaşmaları takip edecek misin?
1: Evet. Geçeceğim. Amerika'da takip edeceğim. San Francisco ardından Los Angeles'a. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'yle oynayacağımız maçları yine takip edeceğim. İnşallah yani Kanada uğursuz geldi ama inşallah Amerika uğurlu gelir diye düşünüyorum.
0: Burada peki şeyi sormak isterim abi sana. Genco evet. Abiye de sormuştum. Genel olarak Kanada'da, Amerika'da Dünya Kupası atmosferi ne düzeyde? Burada taraftar bazında, heyecan bazında söylüyorum.
1: Yani şöyle, dün Kanada'nın burada maçını taraftar etkinliğinin olduğu bir yerde izleme şansım oldu. Ev sahibi ülke olması dolayısıyla onların o atmosferi yarattılar açıkçası. Ama tabii herkesin malumu Dünya Kupası'nın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi Amerika. Ağırlıklı orada oynanıyor. Orada daha iyi bir atmosfer olacağını tahmin ediyorum.
0: Bakalım inşallah daha iyi atmosferle beraber daha iyi sonuçlar da alırız. Burada tekrardan sevgili Genco abi de Amerika'da, sizi konuk ettiğimizde daha neşeli bir güne başlarız
1: i̇nşallah,
0: diye umuyorum.
1: İnşallah. O ne dedi? Onu takip edemedim. Ne dedi?
0: Genco abi şu an Boston'da, Massachusetts'teymiş. Diğer iki maçı izleyecekmiş. Genel olarak ülkede Dünya Kupası atmosferinin hakim olduğunu söylemiş. Yerinde izlememiş en azından.
1: Yerinde izlememiş anladım.
0: Genel olarak Dünya Kupası atmosferinin hakim olduğunu söylüyordu.
1: Evet. Öyle. Yani biraz daha ikinci maçlarda daha da o hava yükselecektir her ülke açısından.
0: Sıradaki maçta 6'da başlayacak bu arada. Şu an orada saat durumu nedir abi? Genco abinin
1: 10 saat fark var. 10 saat fark var. Şu anda gece 11:30. Yani 9'da başladı. 21'de başladı maç. 11'de bitti diyebiliriz.
0: Güzel, en azından orada kabul edilebilir bir saat demiş. Genco abinin bulunduğu lokasyonda saat 12'de başlamış gece mücadele.
1: Evet, orada saat farkları da oluyor. Doğru. 3 saat fark var aslında.
0: Bakalım abi, senin için de güzel bir yolculuk olacak yine Kanada üzeri Amerika.
1: Ya inşallah yani bizim için yolculuk artık galibiyetle taşlanacak. O galibiyet olmayınca biraz açıkçası
0: zehir oluyor.
1: Yani zehir oluyor. Şu anda o ayak kırıklığımız var. Her ülkece anlayabiliyorum, herkeste var. Ama biraz sakin olmak gerekiyor. Turnuvalar bazen kötü başlayabilirsiniz, toparlayabilirsiniz. O imkanınız var. Dediğim gibi ikinci maç artık çok kritik. Final niteliğinde olacak.
0: Ya burada hani ilk maç itibariyle dediğim gibi kusurlu olduğumuz noktalar vardı. Hani şanssızlık diyemem bu mağlubiyet ama yani başımızı öne eğmeden devam etmemiz lazım. Hala bir şansımız var. Buraya moral motivasyon olarak daha düşük olarak gitmememiz lazım. Paraguay maçını, onu söylemek lazım.
1: Aynen öyle katılıyorum Murat'cığım.
0: Çok teşekkür ederim abi, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Yani herkese selamlar buradan.
0: Görüşmek üzere, evet. Sevgili Engin Çetin. Radyo Spor yayıncısı Kanada'da maçı yerinden takip etmişti. Bizlerleydi. Kendisine de teşekkür ederim. Güzel bir bağlantı oldu. Oradaki futbol iklimini de bir şekilde öğrenmiş olduk. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bağlantılarımız devam edecek. Saat başından sonra yine WhatsApp mesajlarına da bakacağım. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten, Pickles'tan. Pickles'ın özelliği, çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda? Kimin evinde ya da kimin çantasında?
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla Altıncı Adam devam ediyor.
0: Evet, Altıncı Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Kaptan Merih Demiral'ın açıklamaları var. Yine Vincenzo Montella'nın yaptığı bir basın toplantısı var. Buradaki ifadelere bir göz gezdirelim. Sonrasında hattımızda Radyo Spor yayıncısı sevgili Mert Elan bizlerle olacak. Hızlıca röportajlara bakalım. Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle bir sonuç tahayyül etmemiştik. İki tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız. Burası Dünya Kupası. İlk tecrübemiz, kolay değil. Bahaneye gerek yok. Çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz. Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız. Gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oluyor. Ülkemize daha iyi günlerde de, kötü günlerde de bazı şeyler abartılabiliyor. Her şeyin dengeli olması lazım diyerek burada olası eleştirileri bertaraf etmek adına biraz da Merih Demiral böyle bir açıklama yapmış. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarını hızlıca sizlere aktarıyorum. Kimsenin beklemediği bir skor. İki uzun topta 2-0 kaybettik. Değerlendiremedik. Sadece kontra atak oynadılar. Gereksiz goller yedik. Önümüzde iki maç daha var ama hiçbir şey bitmedi demiş Hakan Çalhanoğlu. Yani Avustralya'nın kontra atak oynayacağı zaten belliydi. Burada Avustralya bunun üzerinden eleştirmek çok doğru olur mu bilmiyorum. Kendi oyunlarını oynayıp kazandılar. O yüzden dediğim gibi bu Avustralya yorumu ne niyetle yapıldı kestiremiyorum ama çok maalesef katılamadım. Vincenzo Montella'ya basın toplantısındaki ifadelerinin bir kısmına bakalım. Basın toplantısı da devam ediyor. İlerleyen dakikalarda kalan ifadelerini de burada aktaracağız sizlere. 30 tane şutumuz var. Şans yanınızda değilse kaybediyorsunuz. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmalarını aşamadık. Çok uzun boylular. Bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Avustralya'yı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Devam ediyoruz. Şansımız halen var demiş. Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor. Eleştiriler adil olmasa bile diye yine burada eleştirilerin niteliğine yönelik bir serzeniş gelmiş Vincenzo Montella'dan. Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu. Sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun konusu. Forvet arkası oynuyor. Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var. Değerlendirme yapılacak demiş. Yani Can Uzun forvet arkası oynuyor ama Kerem Aktürkoğlu da zaten santrfor değil ki. Yani neden böyle bir misyon yükleniyor? Can Uzun neden aynı pozisyonda? Halen düşünülmüyor. Ben bunu anlamıyorum. Zaten tipik bir forvet profiliyle oynamıyorsun. Nasıl bir yaklaşım var burada, nasıl bir plan program var, ben gerçekten çok anlayabilmiş değilim. Çok akıl sır erdiremiyorum açıkçası ama bakalım, yani bundan sonrası için hayırlısı olsun. Gol atamayınca hemen eleştirilmemeliyiz, bunu yapmayalım lütfen demiş. Kontra atakları engellememiz gerekiyordu. O anda Mert Müldür ve Salih Özcan hamlesi yaptık. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerji koyacak oyuncular koymamız lazımdı. Kale şutlarımız oldu. Futbol böyle girmeyince olmuyor. Tam 30 şutumuz var. Daha zamanımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız demiş Vincenzo Montella. Yani ben tatmin olmadım açıklamalardan. Ben açıklamalardan tatmin olmadım. Yani Avustralya'nın böyle oynayacağı belliyken biz buna antitez oluşturacak bir plan yapmadık. Biz kendi fikrimize aşık olarak kalite farkıyla Avustralya'yı yeneceğimizi düşündük ama futbol sadece yetenekle oynanan bir oyun değil. Bunun fizikselliği, kondisyon detayı, sertliği de var. Yani sadece çok yetenekli bir kadro olman, rakipten çok daha yetenekli olman bazen yetmiyor. Kendine güvenmek güzel bir şey. Ama telafisi çok fazla olmayan maçlarda sadece 3 tane grup aşaması maçı oynayacağın bir denklemde risk analizini yapacaksın. Ben anlamıyorum. Can Uzun mesela çok genç bir oyuncu. Milli takıma uzun sürede hizmet etmesini bekliyorum. Neden mesela fırsat bulmuyor? Neyi bekliyoruz mesela? Diyelim hattımızda Radyo Spor yayıncısı sevgili Mert Elan var. Mert abi var. Günaydınlar, hoş geldin abi.
9: Günaydın Burak, hoş buldum.
0: Güne tatsız başladık.
9: Vallahi öyle oldu. Böyle bir bağlantı ben de istemezdim. Herkes gibi ben de üzgünüm sonuçtan. Moralimiz bozuldu. Oyun olarak pek iyi sinyaller vermedik. Mücadelemiz, isteğimiz bence güzeldi. Sonuçta denedik. Maçın son anına kadar. Ama yetmedi. Avustralya'yı açmayı. Aslında bazı pozisyonlar bulmadık değil. Kerem de Arda'yla, Zeki'yle rakibi zorladığımız anlar oldu ama onların o etkili kontralarına karşı bir önlem alamadık. Ve böyle bir başlangıç oldu ama hani üzgünüz bir taraftan ama bir taraftan da ben hala mutluyum. Çok enseyi de karartmamak lazım. Sonuçta bu bir turnuva. Tek maçta eliminasyon değil. İki maçımız daha var. Umarız Paraguay ve ABD maçlarında gerçek kimliğimizi ortaya koyarız.
0: Abi maç özelinde peki sence maçı kaybettiğimiz nokta ne oldu? Bunu saha içi maç içi bir hadiseden bahsetmiyorum da. Hani Avustralya'nın ne oynayacağı biraz belliydi. Sanki buna maç önünde çözüm üretip de sahaya çıkmadık. Maç içi müdahaleler de çok bu yönde değildi gibi düşünüyorum. Bilmem ne dersin.
9: Valla Montella'nın maç sonu açıklamasını okudum. O da yani Avustralya'nın böyle çıkacağını biz de biliyorduk diyor. Geride kalabalık olacaklarının farkındaydı. Kontralar etkili olacağını biliyordu. Tahminen bu yüzden o kontraları daha iyi engelleyebileyim diye Montella biraz daha orta saha kalabalık tutmayı tercih etti. Zeki'ye böyle bir sağ koridoru verdi. İsmail geride biraz daha işin savunma güvenliği kısmını halledecekti. Fakat işte o an bence, o anları iyi oynayamadık. İlk golde İsmail rakibiyle yakındı fakat onun koşusuna karşılık veremeyince bir anlıktır konsantrasyon kaybı. O anları bence iyi oynayamadık. Yani aslında savunmadan orada iyi durabilse ki golden önce, yediğimiz golden önce de biz gole çok yaklaşmıştık Arda'yla. Birebir adam savunmasını orada iyi yapamadık. adamlar daha hızlı gelmeye başladı. İsmail'in konsantrasyonu etkili derken işte o anları bazen oynayamadığınızda böyle sonuçlar gelebiliyor. Bugüne kadar milli takım Montella'yla aslında bu anları bence iyi oynadı. Şansını da yağlara gitti. Ama bu maç işte bir anlık belki bir konsantrasyon kaybı. Ben hani anlara yoruyorum. Yoksa Montella'nın böyle oynattığı çok karşılaşma var. Bu kadro tercihi merkezi üçlediği Arda'yı sağ kanatta kullandığı. Ya da sağ kanat gözüküyor da tabii çok fazla merkeze geldi. Zeki o koridoru kullandı. Böyle de kazandığımız maçlar var. O yüzden hani başlangıç planı olarak ben öyle Montella'yı çok fazla eleştirmiyorum. Böyle buraya getirdi sonuçta. Ama maçın devamındaki tabii değişikliklerle birlikte bayağı bir kredi kaybetti sanki İtalyan.
0: Abi bu hamleleri yapma süresi, yani yaptığı dakika itibariyle, yine yaptığı hamleler itibariyle bana ne yazık ki bu Euro 2024 çeyrek finalindeki Hollanda maçını anımsattı. Biraz geç kaldı.
9: Orada da geç kalmıştı. Evet, orada da. Ya burada aslında fena başlamadı. İlk yarı Barış Alper aksıyordu. Yani topu çok iyi kullanamadı ayağa geldiği anlarda. Orada herkes bir Kenan hissediyordu. Herhalde orada sen de en fikirsindir diye düşünüyorum. Kenan'ın girmesinde bir problem yok. Ondan sonra tabii Orkun'u çıkardı ilk hamle olarak. Yunus'u kanada attı. Bence fena bir değişiklik değildi. Yunus da bir hareketlilik getirdi. Ama ondan sonraki değişiklik, iki değişiklik. Zeki ve İsmail'in çıkıp Mert ve Salih'in girmesi. Tabii insanlarda ne oluyoruz dedi. Hani 2-0 gerideyiz. Bizim gole ihtiyacımız var. Sağ bekle ortası daha ne alaka çıkıyor? Deniz niye girmiyor ya da Can Uzun niye girmiyor diye düşündürttü. Ben de aynı şekilde düşündüm. Anlam veremedim. Ama büyük ihtimal Montella ne dedi gerçi onu bilmiyorum ama bir fiziksel bir sebep sunacaktır. O yüzden çıkardığını söyleyecektir. Sonuçta bizden daha hakim. Ama dışarıdan baktığımda ben de açıkçası biraz garip hissettim özellikle o üçüncü değişiklikleri.
0: Abi turnuva başlamadan önce aslında bakarsan grupta en zayıf halka olarak Avustralya gözüküyordu diyebiliriz. Burada tabii Paraguay ve Amerika'nın biraz daha futbol anlamında önde olmasından mütevellit. Avustralya daha gözlerden ırak bir ülke bu anlamda. Yani bir hedef maç kaybettik. Sıradaki Paraguay maçı için ne söylersin? Onlar da biliyorsun Amerika'ya 4-1 mağlup oldular. Onlar için de bizim için de hayati bir önem taşıyor mücadele.
9: Valla şu ana kadar turnuvanın en büyük hayal kırıklığı oldu Paraguay. Başlangıç olarak yani ilk yarıda 3-0 geriye düşmek çok bekledikleri bir şey değildi. Bizim de 1-0 hatta 2-0 geriye düşmek hiç beklediğimiz bir şey değildi. Bu arada hani geçmişte bizim turnuva başlangıçlarımız hep aslında son Avrupa Şampiyonası'na kadar kötü olmuş. Mağlubiyetle başlamışız. Biz son Avrupa Şampiyonası Gürcistan galibiyeti. Aslında alışkınız biz kötü başlangıçlara. Tek farkı belki görece zayıf bir rakibe karşı böyle bir mağlubiyet almış olmamız. Geçmişte daha güçlü takımlarla oynayıp kaybediyorduk ama geri dönüşleri yapabilecek bir milli takım görüyorum. Kendine inanan bir milli takım görüyorum. O yüzden Paraguay maçında onların da ilk maçtaki sıkıntılarını, hata yaptıklarını görünce öyle çok enseyi kararttığım bir karşılaşma değil. Bir de hani üçüncülerin de çıkma ihtimalinin olması büyük oranda bizi biraz daha rahatlatabilir diye düşünüyorum. Çünkü son maçımız da tabii ABD, onlar da formda başladı. Paraguay maçı bizim için olmazsa olmaz. Bakalım Montella burada 11 tercihinde nasıl değişiklikler yapacak? Herhalde Kenan direkt olarak 11'e girecektir bir sakatlık problemi olmazsa. Kenan'ın girdiği noktada da bakalım başlangıç oyunumuz nasıl olacak? Ben de merak ediyorum.
0: Ya burada Arda'nın merkeze yakın olduğu formülde mesela benim takıldığım noktalardan biri. Birazdan merkezi kalabalıklaştırayım, Arda'yı sağ atayım, merkezde oynasın Zeki'yi o koridoru bırakayım mantığı. Yani eğer biraz daha hücum özellikleri daha iyi bir sağ bekimiz olsa ki Zeki Çelik bence çok iyi bir oyuncu ama hani kariyerini genel itibariyle savunma özellikleri üzerinden tanımlamış bir oyuncu olduğu için burada biraz sanki hücumda kısır kalmamıza neden oldu bu tercih.
9: Evet yani Burak haklısın, o konuda hiçbir itirazım yok. Aslında Zeki'nin de gerçek girdiği pozisyon Yunus'un oyunda olduğu sağda mıydı o sağda?
0: Çaprazdan yaptığı vuruş.
9: Evet, orada acaba Yunus var mıydı sağda yok muydu şimdi tam emin olamadım ama hani onu da böyle pozisyonlara sokuyoruz. Hazırlık maçlarında da girdi Zeki oralardan pozisyon. Ama işte çok iyi bir bitirici hücumcu olmadığı için senin dediğin gibi o pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyor. Burada da Montella'nın biraz daha güvenli oyun isteği var sanki Burak. Yani o merkezde ben İsmail, Orkun, Hakan'la tutayım. İsmail geriye destek versin. Kontralar için bir emniyet subabı gibi düşünüyor ama mesela bu maç o maç mıydı? Ben de emin değilim.
0: Amerika yani maçı olabilirdi bence.
9: Değil mi? Değil mi? Yani ben de böyle bir düzen bekliyordum Dünya Kupası.

0: ama hani Avustralya'ya karşı değil. Avustralya'ya karşı daha hücumcu bir anlayış istiyordum ama Montella büyük ihtimalle ilk maç belli olmadı. Buradan yer almayayım. Yani yenemiyorsam bile yenilmeyeyim en azından. Berabere bitmeyeyim diye düşünmüş. Biraz korumacı bir anlayış. Sağda ve karşılığını vermeyince illaki eleştirecek yani bu işin duası. Ama sonuçta bu anlayışla da dediğim gibi çok fazla galibiyet de aldı milli takım.
1: Yani burada rakipten rakibe de farklı planlar yapmak lazım abi. Burada gruptaki bütün takımlar herhalde birbirinden farklı profilde demek yanlış olmaz. Yani Avustralya'nın anlayışı, Paraguay'ın, Amerika'nın mesela Paraguay maçı çok kritik, Amerika maçı da çok kritik. Orada da ilk golü atmadığın denklemde rakip yarı sahaya yerleşirsen Amerika geçiş hücumlarında Avustralya'dan çok daha etkili olabilecek kapasiteye sahip bir takım mesela.
0: Kesinlikle öyle ama mesela Avustralya kadar iyi savunma yapar mı, geride 5-4-1 bir hat kurar mı dersen Amerika mesela.
1: Çok
0: o
1: zor.
0: Da bizim avantajımız olabilir. Yani belki Amerika'ya karşı daha rahat bir pozisyon bulabiliriz. İşin hücum tarafında Avustralya'ya kıyasla. Ama dediğin gibi belki savunmada bu sefer onların hücumda çünkü Pulisic başta olmak üzere Balogun işte 2 gol attı. Çok etkili hücum oyuncuları var. Ama işte her kriz bir fırsat. Her fırsatta bir tabii sıkıntı da yaşanabilir. O yüzden hani Avustralya'da işler istediğimiz gibi gitmedi ama ABD karşısında ya da Paraguay önünde de farklı avantajlarımız var. Umarız o günler bizim maç şansımız yanımızda olur. Burada dediğim gibi yani çok anlık bir pozisyonda bence birkaç konsantrasyon kaybıyla gol yiyip geriye düştük. 0-0 gitse belki daha farklı bir senaryo görebilirdik.
1: İlginç bir istatistik önüme düştü abi. Onu da seninle paylaşmak isterim.
0: Orta istatistiği mi?
1: Orta istatistiği değil. Son 3 Dünya Kupası'nda bir maçta 8 kurtarıştan daha fazla yapıp kalesini gole kapatan sadece 2 kaleci varmış. Bir Guillermo Ochoa 2018'de Almanya karşısında. 2 de bugün Patrick Beach olmuş.
0: Vay be. Biz 30 şut atmışız maç boyu galiba.
1: Bu arada Montella da basın toplantısında ona değindi ama çok verimli şutlar mıydı bilmiyorum açıkçası abi.
0: Yani ikinci yarı 20 şutu atmışız. İkinci yarı biraz daha baskı kurduk. İstemez Avustralya tabii sıfır önde olunca daha da geriye çekildi. Rakip ceza sahasına girdik. Aslında oramazda fena şeyler bulmadık. Hani Kenan'ın böyle sağ çekip vurduğu savunmadan dönen toplar, Kerem'in işte çok iyi vuramadığı bir top, Zeki'nin pozisyonu. Yani tabii ki şunun içerisine bakarsan çok düşük. Çok düşük.
1: Gol beklentisi 0-25.
0: 0-25 mi?
1: Evet.
0: Neyin gol beklentisi?
1: Bizim gol beklentimiz 0-25 evet.
0: O duran toptu büyük ihtimal. Toplam birin üstündeydi bizim şeyimiz.
1: Hemen kontrol edeyim. Evet, duran top gol beklentisi. Toplamda birin üzerine 1-33. Hemen
0: ama düzeltelim. O şutta 1-33'lük tabii ki çok düşük işte. Yani bu da bizim ne kadar çok zor şut denediğimizi, rakibin ne kadar iyi kapandığını gösteren bir şey. Ama bizim denememiz de kötü bir şey değil aslında. Sonuçta elimizde Hakan gibi, Orkun gibi, Arda gibi, işte Kerem aslında ceza sahasında şutlar çekebiliyor. Kenan gibi, Yunus gibi hatta son maçta da biliyorsun güzel bir gol attı Yunus hazırlık maçında. Böyle silahlarımız var. Onu da denedik ama işte bugün olmadı yani. Bu kadar rahat gol atan, akan oyundan, duran toptan, uzaktan, şuttan bir milli takım var diye biz Ali abiyle yayınlarda konuşuyorduk. Ama bu maça hiç bir şekilde çözüm üretemedik yani şans yanımıza değildi.
1: Yani tabii bir de şu var, yediğimiz iki golde bence ekstra gollerdi. Yani ilk golde orada golü atan oyuncunun attığı çalım mesela çok ekstra bir çalımdı. İkinciyi zaten uzaktan yedik, yani çok da ekstra goller yedik aslında, biraz talihsiz oldu.
0: Evet yani ben onu diyorum yani anları oynamak bazen futbol böyle 90 dakika tabii geniş ama böyle o anları iyi oynayamadığında biraz konsantrasyon kaybı oldu. Rakibin atletizm seviyesi gerçekten yüksek. Yani başlangıç 11'inde İran Kunda ve Ture'nin bizim stoperlerine kadar yıprattığı Merih'i ve Abdülkerim Bardakçı. Mesela Abdülkerim Bardakçı bence bu karşılaşmada bayağı zayıf kaldı. O da çok ağır kaldı. Rakibe karşı güçsüz kaldı. Hatta ikinci yarı oyuna giren Avustralya forvetine karşı da bence pek iyi işler sergilemedi. Bu da biliniyordu zaten hani rakibin ne kadar fizik seviyesinin iyi olduğu. Ona göre işte İsmail önlemini aldı Montella. Ama yetmedi yani.
1: Bu arada az önce de ismini zikretmiştik. İlk golü atan İran Kunda maç sonu yaptığı açıklamada Türkiye'nin açıklamaları bizi hayli motive etti demiş.
0: Aslında onların açıklamaları önce bizi motive etti. İşte yok Dünya Kupası tecrübeleri yok. Bizde şöyle 9 oyuncu var falan dediler. Bizi motive ettiler. Biz de karşılık verdik. Ama onlar demek ki daha fazla motive olmuşlar. Böyle şeyler tabii çok bence girmeye gerek yok. Yani rakip tabii ki bizi şey yapacak, belki böyle sataşacak, ama onlara cevap vererek onların ekmeğine yağ sürmeye gerek yok. Bizim bence sahada konuşmamız lazım. Yani çünkü saha dışı konuşmaların hiçbir ben etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani biz şöyleyiz, biz böyleyiz diyorduk mesela, değil mi biz de? Grupta şöyle yaparız, 3'te 3 yapabiliriz, lider çıkarız. Ben de böyle düşünüyordum samimi olarak, ama bizim düşünmemiz ayrı. Sahada futbolcuların oynaması ayrı. Onlar bence oynayarak o cevabı vermeleri gerekiyordu. Keşke öyle olsaydı. Bir dahaki maça artık. Sahibimizde 2 fırsatımız daha var.
1: Bakalım, ümit ediyorum abi. Haftaya cumartesi sabahı burada Paraguay mücadelesinden sonra daha keyifli, daha enerjik bir bağlantı yapabiliriz yani.
0: 8'de orada mısın? Hazır bulmuyor musunuz 8'de maç bittiğinde? 6'da değil mi bizim maç?
1: 6'da maç sevgili Ali abi. Ali Erim direktif verdiği takdirde gerekirse burada kalırız bile. Hiç sıkıntı değil, kazandıktan sonra problem yok abi.
0: Vallahi güzeldi yani. Maç saatleri tabii enteresan. 7'de, 6'da ve 5'te diğer cuma günkü maçımızda. Orada da biz yayında olacağız. Cuma sabahı Ali abiyle, bir aksilik olmazsa Aykut Aydın'la birlikte. Sen şirkete mi takip ettin karşılaşmayı?
1: Şöyle oldu abi, gece 1'de Brezilya Fas, akabinde işte NBA finali vardı, bu maç vardı, öncesinde Beşiktaş Gain Fenerbahçe.
0: Senin mesai çok iyi olmuş ya.
1: Ben açık söyleyeyim şirkette kaldım. Yani 5 maç falan arka arkaya izledim abi artık hani. Neden ona? Doz aşımı oldu. Bugün bir daha maç izlemem herhalde. Bir 10-15 saat diye düşünüyorum.
0: Evet. Birkaç gün izlemesen bile olur yani. Sen bayağı fazla kaçırmışsın.
1: Bir detoksa ihtiyacım var abi, açıkça söylemek gerekirse. Evet.
0: Ama güzel, keyifliydi yani. Herhalde akşam basket maçı, sabah karşı final serisi, Brezilya maçı keyifli olmuş. Ben izleyemedim o karşılaşmayı ama okuduğuma göre o da keyifli bir maçmış.
1: Güzeldi. Yani kötü bir deneyim olmadı benim açımdan. Bir tık yorgunluk var ama değdiğini söyleyebilirim. Bir de kazansaydık milli takım olarak hakikaten yani kafamı yastığa huzur içinde koyacaktım eve gittiğimde.
0: Valla evet, insan ona üzülüyor. Şimdi herkesin sosyal medyası var. İnsanlar paylaşıyorlar böyle sabahın erken saatlerinde, herkes dışarı çıkmış. Topluca maç izleniyor. Evinde izleyenler var. Herkes bir heves maçları takip ediyor. O insanların tabii daha mutlu olmasını istiyor ama futbolun içinde bunlar var yani.
1: Maalesef. Çok teşekkür ederim abi, ağzına sağlık desteğin
0: eyvallah
1: için.
0: Eyvallah Burak. Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum sana.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Evet, hattımızda Radyo Spor yayıncısı sevgili Mert Elen vardı. Biz kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrardan birlikteyiz.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
2: TürkNet. Evet, FIFA 2026 Dünya Kupası sürprizlerle devam ediyor. Dün gecenin açılış maçında saat 22 kuşağında Katar karşı karşıya geldiği Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre karşısında maç boyu 1-0 geride götürdüğü mücadelede son bölümde bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve turnuvanın erken sürprizlerinden birine imza attı. Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki takvimin en heyecan verici maçlarından olan mücadelede Brezilya ve Fas karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti yönetiminde yeniden dünya futbolunda yerini sağlamlaştırmak isteyen Brezilya takımı son Dünya Kupası dördüncüsü Fas ile mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fas'ın golü 21. dakikada şık bir aşırtma vuruşuyla sayı bari kaydederken Brezilya'nın golü çok gecikmeden 32. dakikada yine Vinicius Junior'ın yaptığı şık vuruşla birlikte geldi. Evet, milli karşılaşmamız öncesi gecenin son maçında Haiti ve İskoçya karşı karşıya geldi. Burada grup liderliğine yükselen taraf Brezilya ve Fas'ın aldığı beraberliğin ardından 1-0'lık galibiyetle İskoçya oldu. İskoçya Haiti karşısında gerçekten zorlandı. Haiti'nin daha çok şut attığı, gol beklentisinin aynı olduğu neredeyse bir mücadele gördük. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan taraf İskoçya oldu. Haiti de turnuvada çok kolay lokma olmayabileceğinin sinyalini verdi. Evet, milli takımımızın mücadelesiyle devam ediyoruz. Birazdan attığımızda Radyo Spor Genel Yayın Yönetmenimiz sevgili Ali Aybo olacak ama reklama kadar devam edelim öncelikle. Evet, devam ediyorum. Milli takımımızın karşılaşmasında yine son 3 Dünya Kupası'ndan bir rekor kırıldı. Avustralya kalecisi Patrick Beach 8 üstü kurtarış yapan ve gol yemeyen ilk kaleci oldu son 3 turnuvada. Evet, kaldığımız yerden devam edelim turnuva maç sonu programı.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim maç sonu programımızda. Çok sayıda da mesajımız var. Birazdan bir bağlantı alana kadar mesajlarımıza biraz bakalım. Saat 6'da başlamış Radyospor'a mesajlar. Maç saati yaklaşıyor. Heyecandan erken kalktım. İlk 11'ler belli oldu. Bu maçı alacak 11'le çıkıyoruz. Hadi bizim çocuklar, utandırmayın bizi. Bu maçı alacak güce de yeteneğe de sahibiz. 86 milyon tek yürek. Arkanızda dualarımız sizinle demiş. Milletimizin evlatları diye de eklemiş. Bir dinleyicimiz. Maç saati sonrası mesajlara geçeyim. Bunlar beni biraz üzdü, açıkça söylemek gerekirse. Burada sert yorumlara da girmek istemiyorum futbolcular üzerinde. Çok fazla demoralize olmamak adına. Bakıyorum genel olarak ama çok pesimist yorumlar var. Günaydın galiba Genco abinin gitmeden önce yaptığı kehanet gerçek olacak demiş Batuhan Ergüven. Forvetsizlik ve uzun boylu oyuncu eksikliğinin handikapını yaşadık diye bir mesaj atmış sevgili Hamit Sayın. Vallahi ne derseniz deyin, takımda ruh göremedik. Bir futbolcumuz 50 milyon euro, Avustralya'nın toplam değeri 50 milyon euro. Ruhu sahaya yansıtamadan kazanmamız çok zor diye eklemiş. Günaydın, iyi yayınlar Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Bence milli takım 3 sebepten kaybetti. 1- Forvetsizlik, 2- Hoca orta sahayı boşalttı. 3- Rakibi milletçe hafife aldık. Teşekkürler, her şey istediğin gibi olsun demiş. Teşekkür ederim. Ya biraz hafife aldığımızı söyleyebilirim Avustralya'ya. Evet, yani biz de kazanmamızı çok muhtemel gördüğümüz maçlardan biriydi. Şimdi genel kanı böyle yok, aslında ben öyle düşünmüyordum falan diye hiç yanlış söylemlerde bulunmaya gerek yok. Ben de öyle düşünüyordum. Yalan yok. Biraz hafife aldık galiba Avustralya'yı. Bakalım bakalım. Seattle der ki, maç biter ben yatar. Kerem, Barış, Arda etkisiz kaldı. Bakalım bakalım. Paraguay iyi değildi ama aynı şeyi Avustralya maçı için de yazdı. Kendisini gazeteci sananlar. Bence Avustralya bizim ligi iyi izlemiş. Otobüs çeken takımlar fikriyle oynadılar. Paraguay'ı yenersek Amerika'yı da yeneriz. Maç gece 12'de başlamadı bu arada. 9'da başladı demiş. Boston için söyledi bunu bu arada. Saat bölgeden bölgeye değişmiyor mu? Genç abi Boston'da, Massachusetts'ta 12'de başladı. 2'de bitti demişti. Saat henüz 23.12. Genco 5 saat ayarına dönememiş demiş. O bölgeden bölgeye değişkenlik gösteriyor diye biliyorum. Bilmiyorum, Seattle, Washington yakınlarıyla Boston arasında ne kadar saat farkı var ama. Günaydın hepimize, geçmiş olsun. Ezip geçmemiz gereken bir rakibe karşı mağlup olduk. Konu 1, Avustralya hiç analiz edilmemiş. Bence bir fikri vardı. Montella'nın açıklamalarından bunu anladık. Konu 2, 4-6-0 diye bir futbol taktiği olmamalı. Yani sen gol atmakta zorlanan bir takıma İsmail ile başlayamazsın. Arda'yı sağda heba edemezsin. Kerem bir forvet değil. Bence Merih oynamamalıydı demiş. Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış, Can oynamalıydı diye de eklemiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. İsminiz yazmıyor ama mesajı almışsınızdır diye düşünüyorum. Üzgünüm ama bu su molası uygulamasını kim çıkarttıysa halt etmiş. Sporcular zaten istedikleri zaman su içiyorlar sağdan soldan. Adamları tam buna attık, dinlenme fırsatı verdi. Aktif dinlenme fırsatı verdi yazacaktınız herhalde. Orada bir klavye düzeltme olmuş. Yani sonra yine baskı yaptık ama momentumu kaybettik. Adamlar canlandı tekrardan demiş dinleyicimiz. Bu su molası uygulamasını ben de çok sevmedim açıkça söylemek gerekirse. Hollanda'dan Hak'tan yazıyorum. Günaydın. Maalesef çok kötüydük. Tercihler de yanlıştı fakat bu takımın gruptan çıkacağına inancım tam, umudumuzu kaybetmeyelim demiş. Hemen isminize bakalım. Halil Bektaş. İyi yayınlar. Montella rakibi biraz daha analiz etseydi kazanırdık. İki stoperin arasında Can veya Deniz soksaydı rakibin hiç değilse dengesi bozulur. Orta saha fırsatlar bulurdu. Yani Can Uzun orada temaslı oyunu oynar mıydı bilmiyorum ama tabii en uçta olsaydı ciddi bir şut tehdidi olan bir oyuncu. Kerem'e nazaran daha çabuk, daha pas özellikleri olan bir oyuncu daha farklı olabilirdi tabii orada. Kilit açmak anlamında söylüyorum. Fiziksel olarak çok mücadele edecek bir materyal yoktu elimizde aslında bakarsanız ama. Milli takımın set oyunu oynayacak bir alışkanlığı yok. Biz kontratak takımı olmalıyız çünkü kanatlarımız adam eksilten oyuncular değil. Bu maç hocaya yazılır. 2 metre uzunluktaki defansa 1.75'lik, 1.73'lük Kerem'i en uca attı demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Demek ki şut çekmeden pas yaparak maç kazanılmıyor. Helal olsun. Demiş bir dinleyicimiz, bunu tabii tepki olarak söylemiş ama 30 şutumuz var. Ya şut çekmedik diyemeyiz. İsabetli de 8 tane şut var ama bunlar şey şutlar bu arada, hani nasıl desem, verimli şutlar değil, biraz daha işte uzaktan kaleyi denemek için, bir o kilidi açmak için yapılmış çok fazla deneme var. Yani zaten gol beklentisinin 1.33 olması da biraz da bundan mütevellit, açıkça söylemek gerekirse. Okyanusya takımı diye küçümsemişiz, hiç çalışmamışız, reklam filmi çekmişiz. Dev aynası kırıldı, artık turnuvaya başlayabiliriz. Kanguru çevirme yapacağız diyen TRT yorumcular kanguruları bizi çevirme yaptılar diye de böyle bir eleştiride bulunmuş. Yani şöyle, Avustralya futbolu tabii dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden biri değil. O yüzden küçümseme demeyelim ama favori olduğumuzu biz de düşünüyorduk. Sert fizikli bir takım olduğunu biliyorduk. Burada da konuştuk. Ben kazanmamızı bekliyordum açıkçası. Yalan olmasın, şimdi burada farklı bir algı yaratmayalım. Evet, kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.

0: Eylül Akar Çeşme Yatgın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Birazdan bir bağlantımız olacak. O zamana kadar tekrardan birkaç mesaj daha eritelim. Çok mesajımız var çünkü programın sonuna kadar ara ara böyle yetiştirmeye çalışalım. Selamlar, Akhisar'dan Akın. Dünkü maçta Kerem'in 85, Barış'ın 85 dakika oyunda kalmasını ben çok makul bulmadım demiş. Çok statik oynadık. Zaten kalabalık yerleşik savunmaya karşı hareketli olmazsanız pozisyon bulmanız çok zor. Şutu az denedik, denediklerimiz de bence kaliteli şutlar değildi. Bu yüzden bence Can Uzun ikinci yarı oyuna girmeliydi demiş Mustafa Dürüst. Burada Vincenzo Montella'nın açıklamalarında Can Uzun'a dair olan kısmı ben çok açıkçası beğenmedim. Can'ı biraz daha orta saha alternatifi olarak değerlendiriyor ama Frankfurt'un en skorer oyuncularından biriydi bu sezon oynadığı bölümde. Bir sonrasında Riera döneminde çok parlak geçmedi onun için ama özellik paketi itibariyle de zaten hani 4-5-1 oynamıyoruz biz. 4-6-0 oynuyoruz. Santrforsuz oynanıyor. Can'ı o formasyonun en ucunu atamaz mıydık? Atabilirdik ama hocanın böyle bakmaması beni şaşırtıyor açıkçası. Ne diyeyim? Evet, hattımızda Radyo Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ali Erim var. Abi günaydınlar, hoş geldin.
4: Günaydın Burak.
3: Evet, Buruk başladık.
4: Buruk başladık. Tabii öncelikle Yücel'e ve sana teşekkür edeyim. Hemen maçın ardından yayına girdiniz. Genco'yu da aldınız. Genco Amerika'da. Engin Çetin'i bağladınız. O Vancouver'da maçı izledi. Sonra Mert Elam. Teşekkür ediyorum sizlere de. Güzel bir yayın oldu şimdiye kadar. Tabii daha keyifli, daha neşeli olmasını isterdik ama olmadı. İlk karşılaşmayı kazanamadık. Tabii dikkat ettim, herkes biraz daha böyle milli takımla alakalı konuşurken temkinli. Hani böyle çok sert eleştiriler yapmak istemiyor milli takımla alakalı olarak ama bu karşılaşmada tabii kaybetmemizin belli başlı sebepleri var. Onların bence birincisi de Montella'nın anlayışı oldu. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. Şimdi ben hep şunu düşündüm futbolda, şunu savundum. Radyo Spor'da defalarca da söyledim. Her teknik direktörün sahaya çıkardığı 11'e saygı duymak gerekiyor. Sonuçta teknik direktör analizini yapıyor ekibiyle beraber. Kendi takımına bakıyor. Ardından bir plan oluşturuyor ve o plana göre bir 11'i belirliyor. Buna saygı duymak gerekir. Fakat başlama vuruşu yapıldıktan sonra eğer o plan hayata geçmiyorsa işte burada bence teknik direktör kalitesi belirleyici oluyor. Şimdi planla sahaya çıktınız, bir şey düşündünüz, o olmadığı anda mutlaka hamle yapmanız gerekiyor artık modern futbolda. Hani benim takımım böyle, biz daha güçlüyüz, bu plan şimdi işlemedi ama maçın sonuna kadar ben bir şekilde bu planı işletirim diye inat etmek sizi kaybeden teknik direktör sınıfına sokar. Planlarınızda esnek olmak da sizi kazanan teknik direktör sınıfına sokar. Montella bugün kaybeden taraftaydı. Ne düşündü? Kapalı olan, kapanacak, kuvvetli, fizikli, organize bir takım karşısında klasik bizim yerden oyun anlayışımızla bu savunma yaşayabiliriz diye düşündü. Olabilir. Dediğim gibi burada çok fazla itiraz etmiyorum. Çünkü zaten Montella'yı bugüne kadar bu oyun anlayışı buraya getirdi. Fakat ilk 45 dakikada bunu net şekilde gördük ki işe yaramıyor. Şimdi ilk 45 dakikada artık bu olmadıktan sonra İkinci yarının devamında milli takımın seçtiği oyuncular ve oyun anlayışı bence mağlubiyetin bir numaralı sebebi oldu. Burada da kararları veren Montella olduğuna göre bence Montella bu karşılaşmada mağlubiyetin temel sebebiydi. İlk 45 dakikada milli takım topu çok yavaş çevirdi. Topu çevirme hızımız çok düşüktü. Böyle olunca Avustralya milli takımının o sıkı savunma kurgusunu bozamadık. Savunma dengesini değiştiremedik. Öyle olunca da yarattığımız pozisyonlar, çektiğimiz şutların değeri biraz azdı. Az önce sen bir istatistik verdin, işte Avustralya kalecisi Beach 8 kurtarış yapmış. İşte son dünya kupalarında yapılan en fazla kurtarışlardan bir tanesi. Evet, kurtarış öyle ama mesela kaç tane kaliteli kurtarışa zorladık Avustralya kalecisini? Onu da düşünmek gerekiyor. İşte 30 tane şut çektiğimizden bahsediliyor. Evet, 30 tane şut, 30 tane deneme kağıt üzerinde güzel. Fakat bunun 16'sı ceza sahası dışından geldi bu şutların. Ve 30 şutumuzun 12'si engellendi. Yani bizim şut çekmemiz güzel. Çünkü kapalı savunmaları aşacak formüllerden bir tanesi şut çekmektir. Fakat o kadar fazla merkeze yığılmak zorunda kaldık ki orada da kaliteli bir üretim yapamadık. Neticede ilk 45 dakikada oyunu yavaş oynayan, rakibin savunma kurgusunu bozamayan, rakibi eksik yakalayamayan ama artı bence önemli bir şey daha var. Bunu da dile getirmek gerekiyor. Bizim milli takımla alakalı olarak herhalde iyi söyleyebileceğimiz noktalardan biri ön alan presimizdi. Ön alan presinde sence nasıldık?
3: Yani abi ön alan presini başarılı buluyorum ama Avustralya'nın takım boyu sahanın geneline yayılmadığı, çok geride kapalıp bekledikleri için çok faydalı olmadı. Başka bir takıma karşı daha yararlı olabilirdi diye düşünüyorum dünkü görüntü.
4: Evet, mesela şunu hatırlayın. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması, Meksika ile Güney Afrika oynuyor. Meksika'nın ilk golü yapılan bir pres sonrası savunmanın hatası ve atılan gol, şut. Biz bugün öyle bir pozisyon da yakalayamadık. Bence bunda biraz oyuncuların da fiziksel olarak tam turnuvaya hazır olmaması etkili oldu. Kerem Aktürkoğlu hatırla, milli takım toplandıktan sonra hemen kısa bir süre sonra sakatlık yaşadı. Uzun süre takımla beraber çalışamadı. Arda Güler İspanya'da La Liga'da son haftaları sakat geçirdi, kenarda geçirdi. Hakan Çalhanoğlu keza sakattı. İşte Kenan'ı bugün sakatlık yüzünden oynatamadık. Ferdi sakatlıktan geri döndü. Böyle düşündüğün anda milli takımın fiziksel olarak gücü de pek o presi kaldırabilecek seviyede değildi. O yüzden golün her türlüsünü atan milli takım bugün ön alan baskısından pek bir şey çıkaramadı. Böyle olunca iş nereye kalıyor? Bu kadar katı savunmaları çözebilmek adına. İşte şut çekmeye kalıyor. Şut çekme konusunu iyi yaptık. Her ne kadar çok etkili şutlar atamasak da zaman zaman en azından şutu denedik. Kapalı savunmaları çözmek anlamında. Kanat hücumları yapabildik mi? İşte kanat hücumlarını da istediğimiz seviyede yapamadık. İlk yarıda Barış Alper birebirlerde çok etkisiz oldu. Verdiği pas tercihleri çok hatalıydı. Ve Ferdi'yi ilk yarıda, yani Barış Alper'in kanadında neredeyse hiç kullanamadık, hiç değerlendiremedik. Yani Ferdi'nin sen sıfıra indiğini gördün mü? Ya da Barış Alper'le 2'ye 1 yaptığını gördün mü? Hiç görmedin. Dolayısıyla sol kanat tamamen kilitlendi. Sağ kanatta Arda'nın merkeze gelmesi, Zeki kaçırma planımız vardı. Zeki çok fazla bindirme yaptı. Ama oradan da verimli bir şey çıkartamadık. Böyle olunca oyun merkezde kilitlendi. Merkezde kilitlendiği noktada da şimdi ilk 45 dakika böyle geçtikten sonra zaten Barış Alper'in devam etmeyeceğini herkes biliyordu. Herhalde burada kimsenin bir soru işareti yoktu. Kenan'ın girmesini bekliyorduk. Kenan girdi ama şu soruyu sormak lazım Montella'ya. Neden Kerem'le devam etti?
3: Burada Barış merkeze atılabilir miydi abi sence?
4: Ya Barış merkeze atılabilirdi. Kerem sola çekilebilirdi. Sen zaten program içerisinde bunu söyledin. Bunlar hep olasılıklar. Fakat hani bu kadar kuvvetli, fizik gücü üst seviyede uzun bir savunmaya karşı ve hani blok olarak da hata yapmadılar dikkat edersen. Birbirlerine çok yakın oynadılar, koordineli oynadılar ve o savunma bloklarını bozabilecek hataya bizi, yani onların hata yapmasına imkan sağlayacak hiçbir fırsat vermediler. Şimdi böyle olduğu noktada demek ki orada artık farklı bir şey denemesi gerekiyor. İşte benim de Montella eleştirilerim zaten burada başlıyor. Yani senin maç önü planın tutmadığı noktada mesela bizim ne kadar beklememiz gerekiyor? Ne kadar daha sabretmemiz gerekiyor bu oyuna? Montella fazla sabrediyor. Fazla orada çekingen davranıyor ve fazla inatçı davranıyor. Bu da milli takıma pahalıya patladı. Çünkü bu karşılaşma bizim kağıt üzerinde net olarak kazanmamız gereken mücadeleydi. Avustralya kim ne derse desin gruptaki en vasat takım. Ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika. Sıralama bu. O yüzden de bu maçı 3 puan alarak kapatmamız şarttı adeta. Şimdi onun dezavantajını yaşayacağız ne yazık ki. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Kerem'in rolü, pozisyonu aynı. Değişen hiçbir şey yok. Kerem ne yapabilir? Zaten oyun merkezi sıkışmış. O oyuncular arasında hiçbir şey yapamadı. Yani biz aslında Kerem'in sahada olduğu süre boyunca bir kişi eksik oynadık.
3: Mecburen.
4: Bir kişi eksiktik, 10 kişi oynadık. Şimdi merkezde Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü'yü neden tercih ediyor Montella? Sebebi şu, işte biz dönen topları, ikinci topları kazanalım. Oyuncular pas yapsın, top sürekli bizde kalsın ve olası kontralardan kurtulalım. Ana plan bu. Peki bizim hatırlarsan Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık karşılaşmaları oynadık ve orada da bu iki karşılaşmada da milli takım merkezde kaybettiği toplarla değil, savunmamızın arkasına atılan toplarla büyük problemler yaşadı. Bunu da Radyo Spor'da konuştuk biz Mert'le yaptığımız programlarda. Örnek veriyorum, Kuzey Makedonya maçında 44. dakikada bir pozisyon var. Kuzey Makedonya kalecisi verdiği pasla kendi santraforunu pozisyona soktu. Yani kalecinin degajıyla ya da kalecinin kullandığı degaj da olmayabilir, yerden bir vuruş da olabilir. O pozisyonla bizim savunma arkasına gelen bir topla pozisyon verdik. Venezuela maçında benzer şekilde arkaya atılan bir topla pozisyon verdik. Bugün yediğimiz gol de aynı gol. Yani aslında merkezi fazla oyuncuyla tutmak demek bizim

0: İran'ın. Ben merkezi sağlam tutayım, böylece kontralardan korunayım mantığının da hiç geçerli olmadığını bu mücadelede gördük. Ondan sonra bir açıklaması var ki Montella'nın, bence akıllara zarar. Diyor ki 2-0'dan sonra kontra tehditini engellemek için böyle oyuncu değişiklikleri yap. Yani 2-0 geriye düşmüşüz. Dakika 81'de Salih'le Mert giriyor. Montella'ya göre bunun sebebi de kontralardan kurtulmak.
1: Öncelik
0: Kontra
1: hala gol
0: tehditinden
1: yememek. Nedense.
0: kurtulmak. Yani zaten 2-0 olmuş. Bak, 2-0 karşılaşma. Hani ve kontralardan da yemişiz zaten. Mert Müldür ve Salih'in o dakikada oyuna girmesi de son derece hatalı kararlardı Montella adına. Ve Kerem Aktürkoğlu'nun 85 dakika sahada tutulması da Kerem Aktürkoğlu'nu böyle köpek balıklarıyla dolu bir denize atmak, ondan sonra da oyuncunun oradan kurtulmasını beklemek gibi bir durumdu. Yani felaket tercihleri vardı Montella'nın. Özellikle maç devam ederken, tekrar söylüyorum, her teknik direktörün başlangıç planına saygı duyulmalı. Ama işler kötü gittiği noktada artık orada sorumluluk teknik direktörün olur. Teknik direktörün yaptığı ya da yapamadığı maçın sonucunu belirler. Takımın oyununu belirler. Maçın temposunu belirler. Biz burada bence çoğu zaman olduğu gibi Montella ile beraber sınıfta kaldık. Onu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani insanlar böyle biraz durum daha ilk karşılaşma. İşte turnuva oynuyoruz. Evet, bunların hepsi doğru ama neyin ne olduğunu da altını çizerek söylemek gerekiyor. Bu karşılaşmada ben mağlubiyeti yüksek oranda Montella'nın maç başladıktan sonraki tercihlerine bağlıyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Kerem kötü günündeydi. Kerem'in sahada olduğu süre boyunca 10 kişi kaldık dedim. Ama bu Kerem'le alakalı değil. Kerem'in yerine o vücut yapısında, o fizikte başka bir oyuncu olsaydı da benzer bir şey ortaya çıkardı. Burada kim var? Burada Deniz Gül var. Yani Deniz Gül fizik olarak, oyun profili olarak o santraforları biraz daha zorlayabilecek değil. O yüzden de Deniz Gül'ün çok daha erken oyuna girmesi gerekiyordu bu şartlarda. Çünkü Deniz Gül aynı zamanda Kerem'e göre daha iyi duvarda olabilen bir oyuncu. Yani Kerem kendine duvar arayan bir oyuncu ya da duvar olma işini çok az yapabilen bir oyuncu. Deniz ondan bu işi çok daha iyi yapan bir oyuncu. Deniz daha erken oyuna girseydi Arda gibi, belki Orkun gibi, Kenan gibi topu verip geri almak isteyen ve o zaman iyi şut çekebilen oyunculara belki başka fırsatlar yaratabilirdik. Aynı zamanda işte Can Uzun'a yer bulamadım demesi de Montella'nın bir başka bence akıllara zarar açıklama. Yani Kerem'i sen tutuyorsun oyunda, Kenan'ı sol tarafa aldın diye Arda oyunda tutmak, Arda'yı merkezden almamak için öyle yaptığını söyledi Montella. Bu da akıllara zarar bir başka açıklama. Yani o yüzden ben biraz açıkçası hayal kırıklığına uğradım teknik direktörümüzün yaptığı tercihler sebebiyle.
1: Abi açıklamayı okuduktan sonra ben şunu idrak ettim, bana mantıklı gelmedi. Can Uzun'u 4-6-0'ın ucunda düşünmüyor hoca orada. İkame oyuncuları olarak ya da Can'ı Arda gibi oyuncuların ikamesi olarak görmesi beni gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani özellik paketi olarak en uca attığın takdirde cepheden şut atabilen, teknik becerisi daha yüksek, topla ilişkisi daha iyi, pasör özelliği olan bir oyuncu varken burada zaten Kerem'le fiziksel üstünlüğü ele alma şansın yok. Ama böyle bir tercih yapıldı. Can Uzun'u da o noktada düşünmediğini söylemesi beni açıkçası ciddi hayal kırıklığına uğrattı senin gibi.
0: Ya öyle, hani burada artık zaten skor olarak gerideyiz. Gol arıyoruz. Örnek veriyorum, yani Deniz Gül'ün arkasında bir tık gerisinde Can ve Arda yan yana oynayamaz bu milli takımda. Oynayabilir. Bu da en
1: Rahatlıkla.
0: azından hani maçın belli bölümünde denenebilir. Daha riskli midir? Evet, daha risklidir. Ama hani Can'a yer bulamadım, işte Arda'yı merkezden kıpırdatmak istemedim, Kenan'ı zaten oyuna almıştık dediği noktada işler tabii biraz yani komik tarafa doğru kaçıyor açıkçası.
1: Ben 81. dakikadaki değişiklikleri gördüğüm an, bunu hani abartı olsun diye söylemiyorum, hakikaten Mert abi yayındayken de söyledim, Hollanda maçına gittim Euro 2024'teki. Orada da çok geç ve manasız değişiklikler vardı. Yani bizim B planımız olmaması, belki bu grupta bir şekilde yolumuzu buluruz. Hani yine dişimize göre rakipler var, kötü başladık. Amerika iyi gözüküyor. Paraguay için can havli maç olacak. Burada yine yol alabiliriz ama böyle büyük maçlarda B planımız olmaması bizi yine çok üzer gibi maalesef düşünüyorum.
0: Ya burada hani A planı, B planı, C planı, ben inan oraya çok takılmıyorum ama her teknik direktörün bence günümüz futbolunda kalitesini belirleyen önemli

0: faktör oyunu okuması ve ona göre esnek olması, o değişiklikleri yapması. Yani burada kendi A planı üzerinden de o değişiklikleri yaparak gene devam edebilir. Ama Montella'da bir inat var. Anlamsız bir inat var. Hani beni buraya bu oyuncu ve bu oyuncu grubu ve işte bu oyun getirdi. Şartlar ne olursa olsun ben bu şekilde devam etmeliyim gibi düşünen bir teknik adam izlenimi veriyor Montella. Bu çok yanlış. Yani çünkü işte Einstein'ın lafı zannedersem diyor ki sadece aptallar fikir değiştirmez. Yani fikirler değişmesi gerekiyor. Futbol, hayat öyle bir şey değil. Sizi bir kere başarıya götüren bir faktör hayatınızın sonuna kadar başarılı yapacak diye düşünmek çok yanlış olur, çok saçma olur. Mutlak surette değişime ayak uydurmak gerekiyor. Montella da orada tutucu bir teknik adam işte. Hatta tutucu mu inatçı mı bu şeyde tartışılır. Biraz bana daha inatçı gibi geliyor Montella'nın yaklaşımı. Şimdi işte diyor biz her türlü eleştiri açığız. Kaybettiğimiz zaman şöyle olur, böyle olur. Fakat tekrar söylüyorum. Bu sıradan bir mağlubiyet değil. Bu gruptaki en zayıf takıma karşı alınmış bir mağlubiyet. İşte sen bağladığın tüm yorumcularımızla konuştun. Paraguay maçında ne bekliyorsun? Yani siz zannediyor musunuz ki Paraguay Amerika maçındaki gibi gözükecek bizim önümüzde?
1: Ben zannetmiyorum açıkçası.
0: Tabii yani onlar da orada bir oynadıysa şimdi bizim karşımızda 3-4 oynamaya çalışacak. Tamam biz de farklı olacağız ama yani en kolaydan en zora giden bir fikstürümüz vardı. O yüzden bu karşılaşmanın kaybedilmesi sıkıntılı. Hatta iki farkla kaybedilmesi de sıkıntılı. Yani biz puanları alıp 3. olduğumuzda o yediğimiz ya da yemediğimiz bir gol de fark edecek. Dünya Kupası böyle bir şey. Çok kısa bir süre içerisinde ligi tamamlıyorsunuz. Bütün bunlar önemliydi. Genel olarak tabii bundan sonraki süreçte oyuncular ve Montella biraz daha dikkatli olacaktır. Biraz daha nasıl söyleyeyim dört elle sarılacaklardır bir sonraki karşılaşmalara. Ama adeta kendi işimizi zorlaştırmak yine klasik bir böyle hani milli takım serüvenine doğru gidiyor gibi olacak gibi gözüküyor yani.
1: Bakalım abi, ümit ediyorum cumartesi sabahına daha mutlu başlarız. Yani değişmesi gereken şeyler var. Bunu daha önceki maçlarda da konuştuk, yalan yok. Son dönemde işler iyi gidiyor diye çok göze batmıyordu ama yine bu aynı şeylerin kurbanı olmak beni üzdü.
0: Evet işte bu turnuva öncesi özellikle beni savunma biraz korkutuyordu açıkçası. Hazırlık maçları, diğer karşılaşmalar izlendiğinde hatta buna playoff eşleşmelerini de dile getirmek lazım. Yani savunmanın arkasına atılan her top bizim için ciddi bir tehlike. Sırta koşu yediğimiz zaman özellikle her iki stoperimiz de Merih de Abdülkerim de ağır kalıyor. Eğer o ilk hamleyi yapamazsa oyuncuya bir daha yaklaşamıyorlar. İkinci hamleleri neredeyse yok. Bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Örneğin yediğimiz ilk golde mesela o pozisyonda Zeki'nin de oralarda olması lazım ama Zeki ileride olduğu için mesela orada desteğe İsmail Yüksek geldi ama İsmail Yüksek'in desteği de yani orada Merih vardı, Abdülkerim vardı, İsmail Yüksek vardı. Tek oyuncuyu durduramadılar. Tek oyuncuyu yakalayamadılar. Bu da bazı şeylerin işareti. O yüzden savunmayla alakalı kafamda ciddi bir soru işareti vardı turnuva öncesinde. Fakat içimi rahatlatan konu milli takımın her şekilde gol attığını düşünenlerdenim ve onu da defalarca dile getirdim. Yani milli takım ön alanda pres yaptıktan sonra o kaptığı presle gol atabilen bir takım, geçişten gol atabilen bir takım, duran toptan gol atabilen bir takım, uzaktan şutla gol atabilen bir takım, artı sete de iyi hücum eden bir takım ki bunu Kuzey Makedonya maçında da görmüştük. Yani bu özelliklerimiz benim içimi biraz rahatlatıyordu. Hani özellikle Avustralya gibi takımlar karşısında yesek de bir fazlasını atabiliriz düşüncesindeydim. Bugün işte hücum planları da biraz da Montella'nın maç tercihleriyle beraber işlemeyince o zaman işler tamamen tersine döndü milli takımda.
1: Bakalım, dediğim gibi abi ümit ediyorum daha iyi hazırlandığımız bir Paraguay maçı görürüz. O da iki takım açısından da problemli bir maç olacağı için bayağı stresli geçecek hepimiz adına. Yani
0: evet, orada belki bir avantajımız Paraguay'ın da ilk karşılaşmada 3 farklı mağlup olduğu için biraz daha risk alacak olması. Risk aldığı noktada hani Avustralya gibi bir savunma yapmalarını kimse beklemiyor. Zaten o seviyede bir savunma yapmaları da pek mümkün değil. O biraz bizim işimizi kolaylaştırabilir. Öyle olduğu noktada işte az önce saydığım hani milli takımın gol atma yolları diyelim. ki onu gerçekten iyi yapıyoruz. O zaman biraz daha rahat bir karşılaşma oynayabiliriz. İşte Hakan söylemiş, bazen tokat yemek iyidir. İşte keşke o tokatı yemeden bazı şeyleri daha rahat halledebilsek. Yani biz grup liderliği için plan yaparken, hesap yaparken, şimdi acaba mı diye daha ilk karşılaşmanın sonunda konuşmamız bile biraz işte nasıl söyleyeyim, yani tam da bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama biraz dengesizliğimizi gösteriyor açıkçası milli takım olarak.
1: Yani burada en iyi üçüncülükten de bahsediyoruz abi. Öyle, şöyle de bir durum var mesela. Curaçao'nun, Haiti'nin, Ürdün gibi takımların, Katar'ın dün sürpriz yaptı ama yani bu gibi takımların bulunduğu gruplarda en iyi üçüncülerin averaj anlamında bize avantaj sağlayabileceğini düşünebiliriz. Çünkü bizimki daha nispeten daha dengeli bir grup. O yüzden artık 3 puan şart bence yani. Sadece averajda değil.
0: Öyle tabii ki 3 puan almamız lazım ama mesela dikkat et. Dün işte az önce sen de söyledin. Mesela İskoçya Haiti ile oynuyor. Haiti'nin oyunu bence beklentilerin çok üzerinde ortaya koyduğu performans. İsviçre Katar'la oynuyor. İsviçre maç boyunca topa hakim. Bulduğu XG oranı 3'ü geçmiş, 3.5'a yaklaşmış belki. Ama Katar bir pozisyonla golü bulup İsviçre'den puanı kapıyor. Dolayısıyla her ülkenin belli bir Dünya Kupası motivasyonu var. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Ona göre oynamamız gerekiyor. Hani bundan sonra da sürprizler olacaktır. O yüzden mutlak surette bizim Paraguay karşılaşmasını kazanmamız şart. Çünkü Amerika şu ana kadar grupta en iyi futbolu oynayan, en iştahlı gözüken takım. Amerika maçı yani bayağı zor olacak gibi gözükmekte bizim için.
1: Evet, Amerika'ya sahip motivasyona sahip gibi gözüküyor ilk maç itibariyle. Evet. Çok teşekkür ederiz abi, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol, hoşçakalın.
1: Evet, hattımızda Radyo Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ali Erim vardı. Kendisiyle yine maçla alakalı görüşlerini aldık. Reklamımız var mı diye bir kontrol ediyorum. Evet, bir reklamımız var, sonra bağlantılarımıza devam edeceğiz.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Fasil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız!
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şimdiye kadar maç sonu yayınımıza Amerika'dan sevgili Genco Boran, Kanada'dan Engin Çetin, yine Radyo Spor'un kıymetli yayıncıları Mert Elam ve genel yayın yönetmeni aynı zamanda Ali Erim bağlandı. Milli maç sonunu değerlendirdik. 3 aşağı 5 yukarı aslında aynı şeylerden muzdarip olduğumuzu, aynı saptamaları yaptığımızı söyleyebiliriz mevcut bugünün tablosu itibariyle. Dediğim gibi üzgünüz, bazı problematik durumlar var, problem çıkartmaya gebe hala bazı durumlar var çözemediğimiz. Yani bunu maç üzerinde söylemiyorum, anlayış üzerinde söylüyorum ama yine de başımızı öne eğmeyeceğiz. Yani genel olarak Dünya Kupası enerjisini yitirmeden önümüzdeki hafta Paraguay maçında da tam gaz devam etmemiz gerekiyor. Bunu hem takım oyuncu grubu, hem teknik heyet, hem de taraftar bazında, ülke bazında söylüyorum. Bu söylediğimi ben de dahil hepiniz bence üzerinize alın. Şu an o modda değiliz, farkındayım. Ben de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Gerçekten yorgun bir gece oldu. Üst üste maçları izlediğim için biraz da uykusuzluk var. Bu kadar moralsiz başlamak da çok iyi hissettirmedi açıkçası ama dediğim gibi başımızı dik tutacağız. Evet, hattımızda Radyo Spor yayıncılarından sevgili Salim Manav var. Günaydınlar abi, hoş geldin.
6: Günaydın Burak, hoş buldum. Yani mutlu değilim dediğin gibi. 4.30'da uyandım. Sen de muhtemelen o saatlerde uyandın. Şimdi yayın yapıyorsun. Yani 4.30'da uyandık. Maçı beklemeye başladık. Umutluyduk da. Fakat yani istediğimiz gibi olmadı. Maçtan önce de Radyo Spor'da dile getirmiştim hafta içerisinde. Bizim temel problemimiz kapanan takımları açamamak demiştim. Nitekim biz bunu yaşamıştık. Hangi maçta yaşamıştık? Romanya maçında yaşamıştık. Yarı final rövanş maçında. Hatırlarsın.
5: Evet.
6: Yarı final maçında yaşamıştık ve nitekim de o şekilde oldu. Avusturya'nın sayısı çok yüksekti. Sayısı çok yüksek olmasına rağmen Avustralya'nın aşamadık. Planlarda eksik kaldık bence. Plan noktasında eksik kaldık. Montella'nın hamleleri çok gecikti, bunu söyleyelim. Montella çok geç hamlelerde bulundu. Maç sonu açıklamaları zaten bence yani direkt faciaydı. Maç sonu açıklamaları net bir şekilde faciaydı. Kerem Aktürkoğlu'na çok sabrettiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde ilerleyemeyiz. Montella hocanın bence bir sistem değişikliği yapması gerekiyor. 4-6-0 dizilişi sonuna kadar destekledik bu dizilişi ve hücum oynayan takımlara karşı da biz bu dizilişle başarılı olduk. Fakat gelinen noktada kapanan takımlara karşı bu olmuyor. Denizgül, Can Uzun, performansı yüksek oyuncular. Yani şunu söyleyebilirim. Milli takım performansın baz alındığı bir takımdır. Katılır mısın bana? Milli takımda performans baz alınır.
5: Tabii ki.
6: Can Uzun performansı gayet iyi, oynamalıydı. Ozan Kabak sakatlıktan döndükten sonra Ozan Kabak Bundesliga'da bu sezon 7-8 kez, sen de takip ettin ve dikkat ettin, 7-8 kez haftanın oyuncusu seçildi.
5: Evet.
6: Fakat gelinen noktada Merih Demiral ağır kaldı. Maçtan önce arkadaşlarımla sohbet ettiğimde İran Kunda'yı gördüm ilk 11'de. Yandık dedim. Neden yandık dedim biliyor musun? İran Kunda henüz 17 yaşındayken Bayern Münih'e transfer yaptı. Bayern Münih onu scouting transferiydi. Bayern Münih'e gelmişti. Şu anda Watford'da oynuyor. Bayern Münih'te yeterince şans bulamadı ama hızlı bir oyuncu. Özellikle de hani deriz ya, kapanan takımlar vardır. Anadolu kulüplerinde oynayan
5: kontratak futbolu
6: vardı. Kontratak futbolunda ön plana çıkan oyunculardan birisiydi. Nitekim de böyle oldu. Nitekim biz bu noktada ifade edelim. İran Kunda çok önemli bir oyuncu. Yani hızlı kontratak takımlarında şans bulabilecek bir oyuncu. İran Kunda'nın golüyle 1-0 öne geçtiler. Fakat 1-0 öne geçtiler. Ardından ikinci gol. Bence orada Uğurcan'ın da biraz şanssızlığı var. Olmaması gereken bir goldü. Fakat gelip bakıyoruz, dönüp bakıyoruz. Senin de dikkat etmişsindir net bir şekilde. Yani bir değişiklik yapmamız gerekiyordu.
5: Çok geç kaldık yine.
6: Çok geç kaldık yani. Çok çok geç kaldık. Bunu söyleyeyim. Değişikliklerde çok çok geç kaldık. Bunu söyleyebilirim. Yani bu değişiklikler olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Abi... Deniz Gül'ün daha erken girmesi gerekiyordu. Kerem Aktürkoğlu'na çok fazla sabredildiğini düşünüyorum. Yani yine diyorum bak, milli takım performansının baz alındığı bir takımdır. Seçmeler buna göre yapılır. Tamam, Vincenzo Montella bizi buraya kadar getirdi. Fakat bunların olacağını öngörmüştük. Kapanan takımları açmakta problemimiz vardı. Nitekim bunu yaşadık, net bir şekilde de gördük. Fakat Deniz Gül hamlesi, Can Uzun. Can Uzun oyuna girmedi diye biliyorum.
5: Girmedi. Girmedi. Hatta maç sonunda hocanın açıklamalarında görmüşsündür. Can Uzun'u Kerem Aktürkoğlu'nun yerine değil Arda Güler'in biraz daha orta sahaya muadil olarak düşündüğünü söylüyor. Ya biz 4-6-0 oynuyoruz, bu adam neden en uçta oynamıyor? Zaten Frankfurt'ta da en uçta oynuyor bu adam.
6: Frankfurt'ta da en uçta oynuyor ve şu anda en çok konuşulan isimlerden birisi. Yani bu oyuncunun performansı iyi olmasa, potansiyeli olmasa kulübü Galatasaray'dan 50 milyon 60 milyon euro bandında bir bonservis ücreti istemez. Sen fikir miyiz?
5: Yani bu çocuğu Milan istiyor, Napoli istiyor abi.
6: Bak, Deniz Gül'ün daha erken oyuna girmesi gerekiyor. Tamam, senin başlangıcın 4-6-0 olabilir ama yine diyorum. Ozan Kabak stoperde oynamalıydı. İran Kunda'yı gördük ve şunu söyledim. Yandık dedim. İran Kunda'yı tutabilecek bir oyuncu, o hızdaki oyuncuyu tutabilecek tek isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Defans hattında.
5: O da ters kademede kaldı.
6: Zeki'nin performansını beğendim bugün. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı çok kötüydü. İlk yarı zaten yani temel Karadeniz'in temel fıkrası gibiydi. İlk yarıda hep aynı sonuç. Sol kanada atıyoruz. Sol kanattan Barış Alper Yılmaz orta deniyor. Orta başarısız oluyor. Tekrardan aynı. Yani sağdan gittiğimiz birkaç pozisyonda daha etkili olduk. Milli takımımızın temel problemi ne biliyor musun?
5: Nedir abi?
6: Belki eleştirilebilirim ama. Milli takımımızın temel problemi şu. Bu milli takımımızda yetenek anlamında muazzam yetenekler var. Bunda hemfikiriz. Zaten oynadıkları kulüpler belli. Kenan Yıldız, Juventus'ta, Arda Güler, Real Madrid'de. Can Uzun yedek oyuna girmedi ama şu anda Frankfurt'ta en çok konuşulan isim. Transfer piyasasında en çok ismi geçenlerden birisi. Defans hattına bakıyoruz. Ozan Kabak Bundesliga'da çok iyi işlere imza attı.
5: Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Hoffenheim'la.
6: Hoffenheim'la Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. CV'sine baktığımızda Liverpool gibi takımlar var. Merih Demiral'ın Juventus'u var. Hakan Çalhanoğlu Inter'in kaptanı. Son yıllarda hatırlayalım, 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Yani dönüp baktığımızda bu takımın en büyük problemi şu Burak. Bu takımda sorumluluk alan lider bir oyuncu yok. Yetenek anlamında söylemiyorum bunu. Saha içerisindeki inisiyatif anlamında diyorum. 2002 Dünya Kupası'nda ben 10-11 yaşında çocuktum. O dönemdeki hala anlatılıyor. O dönemde sorumluluk alan isimler vardı. Yani kimse beni yanlış anlamasın. Yetenek anlamında değil ama Hasan Şaş 10 tane Barış Alper Yılmaz eder. Sorumluluk anlamında diyorum. Açsınlar, baksınlar, izlesinler. 2-1'lik yenildiğimiz ilk Brezilya maçını. Yıldıray Baştürkoğlu sorumluluk anlamında 10 tane Hakan Çalhanoğlu eder. Eleştirilebilirim ama net bir şekilde bu ya, olay bu. Sorumluluk alan oyuncu yok. Maç bitiyor, Hakan dışında konuşma yapan oyuncu yok. Genel o basın mensuplarına, Mikson'da, Karmalan'da Hakan dışında hiçbir isim gelmiyor. Sorumluluk alması lazım oyuncularımızın. Oyuncularımızın sorumluluk alması derken kastettiğim olay şu. Saha içerisinde yenik olduğumuz durumda şut sayısını arttırmamız lazım. Takımı hareketlendirmemiz lazım. Takımın adeta bir ateşleyiciye ihtiyacı var. Ateşlemek lazım. Yani taşları birbirine vurup ateşi bulun demiyorum. Yani sorumluluk alın. Ve bir de bizde şu var. Biz bir maç olmadan önce turnuvalara gidiyoruz. Turnuvalara giderken yani olay şu. Biz var ya çok hamaset yapan bir halkız. Çok mübalağa yapan bir halkız. Avustralya, ABD, Paraguay yeneriz ya. Bu gruptan birinci olarak çıkarız diyoruz ya. Öyle değil. Neden öyle değil biliyor musun? Paraguay. Paraguay'la birlikte Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri. Futbol gelişiyor. Futbol geliştikçe, sisteme dayalı futbol anlayışı oluştukça defans yapan takımlar bir adım önde. Zaten defans yapan, defans gücü yüksek, size yüksek stoperleriniz de varsa zaten 1-0 öndesiniz. Gol yemediğiniz dakika sizin için her dakika motivasyon kaynağı oluşuyor. Zaten maçın başında gördüm dedim. İlk 10 dakika biz ayağa pas yaparak başladık. Biraz hareketli başladık dedim. İstanbul kulüpleriyle Anadolu kulüplerinin oynamış olduğu futbol gibi olur bu maç. Kontra ataktan dedim kaybederiz. Sonrasında bastırırız. Nitekim ne yazık ki keşke yanılsaydım dediğim gibi oldu. Yani Paraguay diyoruz. Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, bugün Avustralya'yı gördük. Bu takımlar sert takımlar, fizik güçleri yüksek takımlar. Fizik güçleriyle birlikte temas oyunu seven takımlar. Bizim oyuncularımız daha çok teknik. Ve maç öncesine dönelim. Maç öncesinde yapılan açıklamalar da felaket. İsmail'in yapmış olduğu açıklama vardı. İsmail'in açıklaması direkt takım mağlup olunca gün yüzüne çıktı. Zaten bu konuda millet olarak üstümüze yok. Bu takım şeylerde mesela Allah göstermesin. İnşallah gruplardan çıkarız. Çıkamazsak Merih Demiral'ın videosunu izleyip gülenler direkt eleştirmeye başlayacak. Böyle de bir kötü bir yanımız var. Şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken. İkinci maç Paraguay maçı. Bizim açımızdan çok çok önemli bir maç. Kazanmamız lazım. Mutlak kazanmamız lazım. Ve aynaya bakıp realist olmak lazım. Nitekim bakıyorum maç sonu açıklamalarına. Vincenzo Montella hocam benim kadar realist değil. Burak Alaca kadar realist değil. Yücel abi kadar realist değil. Realist olmak lazım kardeşim. Maçı hak ettik diyor. Maçı hak ettik de nasıl hak ettik? Yanlış maçı mı izledik? Montella hocanın oyuncu değişiklikleri tam bir facia. Sanki galip taraf biziz gibi oyuncu değiştiriyor. Sağ bek çıkartıyor. Sağ bek alıyor. Orta saha çıkartıp orta saha alıyor. Şu ana kadar yanlışım varsa lütfen düzelt Burak. Sen de maçı izledin.
5: Hepsine futbol katılıyorum abi.
6: Futbol bilgine güvendiğim birisin. Yani yazıktır, günahtır ya. Maç sonu açıklamaları oynanan oyundan daha kötüydü.
5: Ben maçta senin söylediğin detaylara katılmakla birlikte değişiklikler, Kerem Aktürkoğlu tercihi bana sorarsan milli takım kariyerindeki en kötü maçı oynadı ama bak sen de söyleyince açıklamaları da yayında okuduk. Açık söyleyeyim ben son yarım saattir hani bu duygusal olarak söylüyorum ben maç sonu açıklamalara çok tutuldum yalan olmasın.
6: Ya diyor ki mesela Burak yüreğiyle oynadı diyor. Abi bize yüreğiyle oynaması önemli, mücadele etsin önemli ama performans göstersin ya. Kerem Aktürkoğlu'nun girdiği bir tane pozisyon var 2-0 gerideyken. Orada şut attı. Abartılmış sosyal medyada. Sert şutunu işte kaleci kurtardı falan. Abi yani tam
5: şey
6: pozisyonundasın. Şut atıyorsun. Bisküvi kırmaz yani o top. Olmaması gerekiyor abi. Ben burada Kerem'de değilim. Merih'in performansında değilim ama oyuncu değişikliklerinde Vincenzo Montella hocanın hastalığıdır bu. Adana Demirsporlu olduğum için Adana Demirspor'da çalıştığı dönemden biliyorum. Vincenzo Montella hoca geç oyuncu değişikliği yapar. Teknik direktörlerin hastalığıdır bu geç oyuncu değiştirmek ve bir oyuncunun üzerinde böyle devamlı durmak. Yakın dönemde hatırlayalım Beşiktaş'ta Sergen Hoca. Cengiz Ünder'i Türk futboluna kazandıracağım diye akıl sağlığıyla oynadı Beşiktaş taraftarını.
5: Maalesef.
6: Abi bunu yapmayın. Teknik direktörlerin işi bu değil. Eksik gördüğün zaman değiştireceksin abi. Orası milli takım. Orası hepimizin takımı. 85 milyon, 90 milyon insan sabahın erken saatlerinde uyandı. Alanlarda gittiler maçı izlediler. Bir havaya girdik. Yani Amerika'da olması da bizim açımızdan çok çok kötü. Farklı kıtadayız.
5: Saat farkı çok fazla.
6: Saat farkı çok çok fazla. Yani insanlar soruyor Amerika'daki Dünya Kupası'nı basın mensupları neden takip etmiyor? Abi Amerika'da alım gücü çok yüksek. Bunu söyleyelim yani. Baktığın zaman günlüğü orada basın mensubunun gittiği zaman 1000 euro. Onun dışında oraya giden insan buradakiler yani ailesinden yaptığı işten uzaklaşıyor. Ciddi sıkıntı yani.
5: E tabi.
6: Amerika'da olması da etkiliyor bizi. Millet olarak etkiliyor. Umarım yani ikinci maçta haftaya oynayacağız. İkinci maçta maçtan sonra tekrardan bağlandığımda mutlu olurum. Yani Paraguay'ı yeneriz. Bugünkü maçı kazanmamız lazım. Yani Dünya Kupası'nda ilk maçlar çok çok önemli. Bugün bakıyorsun Fas Brezilya'dan 1 puan alıyor. Sistem var abi.
5: Vallahi dediğim gibi abi, haftaya senin de söylediğin gibi ümit ediyorum. Cumartesi tekrardan daha keyifli bir sabahta burada oluruz. Süremizin sonuna gelmişiz abi. Çok teşekkür ederim ağzına sağlık katkıların için.
6: Ben teşekkür ederim Burak. İyi yayınlar diliyorum. Yani şunu söyleyebilirim son olarak. Ders almamız gerekiyor. Montella'nın açıklamaları hiç realist değil. Ders almamız gerekiyor. Ben kafamda bir ilk 11 oluşturdum. Onu da paylaşayım yani. Gelecek hafta şu olursa daha iyi olur. Benim öngörüm. Nacizane. Kalede Uğurcan, Zeki, Ferdi, Ozan, Abdülkerim. Orta sahada İsmail, Hakan, önlerinde Arda. Kenan, Barış, Can Uzun.
5: Valla bakalım.
6: Kafamda oluşan 11 bu şekilde yani. 4-6-0'a da yakın. Montella sisteminden de vazgeçmez. Kerem Aktürkoğlu'nu hiç beğenmedim. Melih Demiral da aksadı. Bunu net bir şekilde söyleyelim. İnşallah gelecek hafta kazanan biz oluruz.
5: İnşallah. Bizi
6: dinleyen herkese selamlar, saygılar Burak.
5: Görüşmek üzere abi. Evet, maç sonu programımızı sevgili Selim Alan'ın da bağlantısıyla birlikte tamamladık. Herkese görüşmek üzere. Haftaya ümit ediyorum. Daha güzel bir günün sabahında birlikte oluruz. Hoşçakalın.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda maçlar hız kesmeden bugün de devam ediyor. Günün açılış maçında saat 20'de E grubunda Almanya Kruçao milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Almanya milli takımında Galatasaraylı Leroy Sané'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Günün ikinci maçında F grubunda turnuvanın şimdiye kadarki en çekişmeli maçlarından birine sahne olması beklenen Hollanda-Japonya mücadelesi oynanacak. Grup liderliği konusunda favori iki takımın mücadelesinde kazanan takım merakla bekleniyor. Yine saatler gece 2'yi gösterirken bu sefer yine Almanya ve Kruçao'nun yer aldığı E grubunda. Grubun birbirine rakip olarak nitelendirebileceğimiz iki takımı Fil Dişi Sahili ve Ekvador karşı karşıya gelecek. Fil Dişi Sahili'nde Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'nın karşılaşmaya ilk 11 başlaması bekleniyor. Trabzonsporlu Ulaği ise muhtemelen yedek kulübesinde başlayacak. Evet, cumartesiyi pazara bağlayan gecenin sabahında saat 5'te yine F grubundaki mücadelede İsveç milli takımıyla grubun zayıf halkası olarak görülen Tunus milli takımı karşı karşıya gelecek.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır. Bugün de tüm yarışsever dostlara bol şanslar diyerek yayınımıza başlıyoruz ki iyi de başlamadık aslında sabah. Milli takımımızla üzüldük ama bugün yarışlarla bu üzüntüyü atacağız üstümüzden. Güzel tahminlerle, güzel kuponlarla inşallah mutlu olacağız. Haftaya da milli takım cumartesi günü yine bizi mutlu edip yine Dünya Kupası'nda yoluna devam eder diye beklentimiz var. Evet, bugün Tourfontaine'la başlayacak, Güney Afrika ile başlayacak. Arkasından İstanbul, Şantili, Fransa'ya geçeceğiz. Sonra İzmir, Laurel Park, Belmont, Saint-Anne'da Amerika ile de günü kapayacağız. Dolu dolu bir yarış günü bizleri bekliyor. Pazar günü zor yarışlar bizleri bekliyor ki başta İzmir'le, Metin Abacı ile başlayacağız. Metin Abacı ile İzmir'i konuşacağız. Daha sonra ben İstanbul için size yardımcı olmaya çalışacağım. Düşüncelerimi aktaracağım ama bir Metin Abacı hattımızda, hemen ona bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar, kolay gelsin.
3: Sağ olasın abim. Nasılsın, İzmir'de havalar nasıl?
4: Çok iyi. Dün hafif bir yağmur, yağış geçişi vardı. Çok etkilemedi. Bugün hava açık, güneşli. Kum pist normal.
3: Biz normal. Bugün de İzmir'de saat 17.45'te başlayacak bir yarış günü var ki dün İzmir'deki Bekir Mert Mırık attan düşmüştü Murat Geçici ile birlikte. Düşen jokeylerden Bekir Mert Mırık köprücük kemiği şüphesiyle hastaneye sevk edilmişti. Murat Geçici fena değildi. Bakalım onun da, bilmiyorum son durumu ne olacak. Bugün yarışlarda kazasız belasız bir yarış günü olsun dileklerimizle başlayalım. Saat 17.45 handikap 16 koşuyor. 4 yaş şaraplar 1200 kumda koşacaklar. 9 safkan var abi. Nasıl başlayalım İzmir'e?
4: Evet, burada biraz karışık gibi geldi bana. Biraz fazla isim söyleyeceğim bu ayakta. Öncelikle Naldoken Prensi diyeceğim. Ya kısa sürede kendini kanıtladı bu safkan. Önde tempo kuruyor. Kazandığı yarışlar var. Tabela yarışları da bayağı başarılı. Özellikle seri gittiği yarışlarda, uzun mesafe yarışlarında bile kısa 1200'lerine, 1400'lerine baktığında yarış derecesi gibi 1200 geçişleri var. Dolayısıyla bugün yine bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir bu safkanda. Ama yakın takip edecek 3 numaralı Sılpağar var. 5 numaralı Sert Taykut var. Bu safkanda yine çok iyi durumda. Bugün Muhammed bir bildiğin gibi formda bir jokey var üzerinde. 7-3-5 ben mutlaka yazalım derim. Biraz daha geniş oynar. Hani bu ilk ayaktan ben sürpriz arayacağım düşüncesinde olanlar 6 numara Fehimoğlu ve 1 numara Oğulçınar'ı da değerlendirebilirler.
3: 7 numaralı Naldoken Prensi ile başladık. Sonra 3 numaralı Sılpağar ve 5 numaralı Sert Taykut dedik. 3 safkanı öncelikle kuponlarımıza yazdık. 7-3-5, daha sonra da 6 numaralı Fehimoğlu ve 1 numaralı Oğulçınar'la da geniş kuponları 5 safkana çıkardık. Geldik ikinci koşuya, şartlı 3 koşuya. Şartlı 3 koşuda da 5 safkan var. Lung'da son yarıştı, çimden sonra kuma çıkıp kazanmıştı. Muhammed Birbilgin'le başarılı olmuştu. İzmir'de bir maiden'dan çıkmıştı 1000 metrede. Bugün %63 AGF şu ana kadar Dream Start'ta ikinci sırada %28'le. O da ilk yarışını kazanmış bir isim. Ne diyorsun abi, burada kimleri tutuyorsun?
4: Ben 2 numaralı Dream Start'la başlayacağım. Her ne kadar şu anda Lungsta'ya, AGF'ye çok yönelmiş yarışseverler bayağı bir farklı ön planda ama Dream Start kazandığı yarıştan sonra daha iyi duruma da geldi. Bu safkan bugün sahada da tutuluyor. Çok tutulan bir isim. Görüşme yaptığım arkadaşlarım da bana tek olur şeklinde kendi görüşlerini o şekilde ilettiler. Kovalayacak at yok. Çıkar yine beyaz bayrak aynı yarışı yapar denildi. Ben de zaten şablonumda 2-3'ü ayırmamıştım. 2 numara Dream Star benim de favorim. 3 numara Lung'da da rakip olacaktı. Bence ayrılmadan 2-3 yazılsın. Eğer ki tek yazıp bu aya azaltmak isteniyorsa da 2 numaralı Dream Start tek yazılsın derim.
3: 2 numaralı Dream Start. Mendip yavrusu ilk yarışını kazanmıştı. Bugün de kazanabilir dedi Metin Abacı ki Nevzat Avcı ile ilk yarışını Mustafa Çiçek ile start almıştı. Mustafa Çiçek raporlu. Bugün de bilmiyor diye biliyorum. Ve Lung'da da tek rakibi. Ya iki tek ya da iki üçle burayı da geçtik ve geldik üçüncü koşuya. İkinci altılı Ganyan'ın başlangıç koşusu Metin abi. Şartı dört bir koşu. 1600 metre kumda koşulacak. Bir numaralı Tılsım, 12 numaralı Öykülü Kız da ekili olarak koşacaklar. Ne diyorsun, ikinci altılıya nasıl başlayacağız?
4: Evet, ben burada 3 safkan kalite olarak ve bu mesafelerdeki dereceleri, formun son formlarına bakarak da 3 safkanı ön plana çıkardım. AGF'de bayağı geride kalmış 2 numaralı Aslan Kılıcı. Oysa ki yani baktığımızda koştuğu gruplar bu gruplardan çok daha güçlü isimlerle koşuyor. İzmir 1900 konumunda 2016'ları rahatlıkla yapan bir isim. Daha kaliteli rakipler yanında tabelaları var. Bugün bu safkan bence çok iyi koşacak. Apranti indirimi de aldı. Formda bir Murat Keçeci de var üzerinde. 4 numaralı yine iyi olduğu duyumunu aldım. Hatta bana kazanır bugün tek bile yazabilirsin diye bilgi de geldi bu safkanla bu sabah. 4 numaralı Köyücü Bey bende ikinci sırada yer bulmuştu. Aslan Kılıcı'nın en ciddi rakibi. Bir de sonlarda yarış süratli giderse çok güçlü gelen bir fotoğraman var. Bekir Mert Mırık yerine bugün bakalım kim binecek bu safkana. Tahmin edelim eşdeğer bir jokey biner. Bu safkanda çok iyi, çok güçlü sprinter. Ben 2-4-9 arasında görüyorum bu yarışı. Yazmaya kalkarsam baktım çok yazık at var. Diğerleri bana göre hepsi birbirine çok yakın. Olmaz diyeceğim at yok içinde ama 2-4-9 biraz daha önceydi bende. 3 atla geçiyorum.
3: 2-4-9 dedik Aslan Kılıcı, Köycü Bey, Fotoroman dedik 3 safkanla ikinci altılıya başladık. Şimdi kısa bir araya gidelim abi, sonra devam edelim.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen o.
18: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
19: Jilet, erkek için en iyisi.
20: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonlar son düzlükte.
3: Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
8: Tekrar merhaba, Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşmaya İzmir'le başladık. İzmir'de de ilk iki ayaktan sonra üçüncü koşuda ikinci altının başlangıç ayağında Metin Abacı, iki numaralı Aslan Kılıcı, dört numaralı Köycü Bey ve dokuz numaralı Foto Roman dedi. Dört Safkan önerdi abi ama gelen bir soru var. Gelen soruda derler ki Antalya'dan Murat Bey yazmış. Aslan Kılıcı'nın ben tek o kazanır tutuyormuş. Metin abi de birinci at verdi ama diyor. Tek yazsam riskli mi diyor. İkinci altılıya güzel başlangıç olur mu diye soruyor.
9: Valla şöyle söyleyeyim. Risk olmadan kazanç olmaz. Böyle cazip atlara tek attığın zaman diğer ayaklarda elini rahatlar, sürprizlere bulma şansını artar. İyi altılı, iyi ikramiyle altılı zaten böyle yakalanır. Ben kazanmaya yakın tutuyorum. Dediğim gibi iki tane ciddi rakibi var ama risk almaya değer bir safkan olduğunu düşünüyorum. Önceki yarışlarında geçtiği safkanlar, kazandığı yarışlara baktığımızda çok daha kaliteli isimlerle, açık yarış, kısa havada yarış koşan atlarla koştu. Buradaki rakipler dişine göre risk alınabilir.
8: Evet, 0538-052-1487 WhatsApp hattımızdan da bize günün yarışlarıyla ilgili bilgileri, soruları aktarabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz diyelim ve geçelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşu bir Maiden 5'li Ganyan'ın başlangıç ayağı. 2000 metrede kumda koşulacak uzun mesafede 13 safkanın katılacağı yarışta kimleri yazalım abi?
9: Ben burada uzuna çıkacak olan 4 numaralı Speed Winner'la başlayacağım. Bu safkanın son üçüncülüğünü ben beğendim. 1.30'luk üçüncülüğü gayet başarılıydı. Mesafe uzadıkça çok daha iyi koşabilecek bu orijinde ve öyle bir pedigrisi var bu safkanın da. Yakın ara üçüncülüğü çok iyiydi. Tabi bu kez mesafe 2000 oldu. Çok çok ilerine bir mesafede. Üzerinden Muhammed Nur bilgim var. Zaten o son yarışında da o binmişti. Safkan'ı tanıyor. Şimdi nerede nasıl yürüyeceğini de iyi hesaplayacaktır. Bir adım önde tuttuğum Speed Winner'da iki tane rakibi var. Üç numaralı Persona Non Grata. Yine tabelaları olan. Yine 1.30 içinde 1400'ü koşmuş Kocaeli'nde bir isim. Bu da uzun mesafede iyi koşacak orijinli Super Saver orijinliyle ciddi rakip olacaktır. Ben hatta iki at geçecektim burayı 4 numara ve 3 numara şeklinde şablonumda ama sonra 7 numara Dream for Victory'nin arası var diye çok üzerinde durmamıştım. Çünkü 2000'e çıkacak, etkilenebilir diyordum. Fakat durumu çok çok iyiymiş, mutlaka yaz dediler. Dolayısıyla şablonuma onu da ekledim. Bu şekilde 4-3-7 yazarak bu ayağa geçtim.
8: 4-3-7 yazdık. Bu ayağı bu şekilde geçtik. Speed Winner'la başladık. 4 numaralı Safkan. Sonra Persona Non Grata. 7 numaralı Dream for Victory. Burada abi cazip bir isim var. Bibidi Babidi Bu koşuyor. İlk yarışında 5. olmuş. Bu da spikerleri zorlayacak bir isim olarak. Startta kalmasına rağmen 5. olmuş. Spikerleri zorlar mı abi? Ne diyorsun? Bibidi Babidi Bu geliyor dediğin zaman dış kulvardan. Spikerlere bir keyifli anlar yaşatır mı acaba? Yoksa yarış severe, yoksa cazip bir durumdayken sürprizi yapıp herkesi ikinci ayaktan ters köşe yapar mı?
9: Evet, daha önce de bu isimde bir safka konuşmuştu yıllar önce. Alışıktır diye düşünüyorum. Söylemesi hoş, bibidi babidi bu diye bağırması da bir renk katar spikerin anlattığı yarışa. Evet, bu üçlüden sonra sürpriz yapacak isim kim dersen bence de Bibidi Babidi Uğur olabilir. Ben biraz mesafe uzun ikinci yarışı daha, yani biraz daha kondisyonun yükselmesi gerekir diye düşündüğüm için eklemedim ama yeri olan eklesin dediğin, vurguladığın şey doğru, sürpriz yapabilir.
8: Evet, bugün düzgün başlarsa sürprizi gerçekleştirebilir diyelim. Geçelim 5. koşuya. 5. koşu 1900 metre, yine uzun mesafede koşulacak bir handikap 15 yarış ve 4 ve yukarı Araplar koşacaklar. 12 safkan var. 12 safkan içinde Metin Abacı kimleri yazdı?
9: Ben burada öncelik 800 numaralı Külünç Ağası diyorum. Son 3 yarışında safkanlar gözle görülür bir aşama kaydetti. Özellikle bir ikincilik yaptı 2100 kumda. Ardından 1652 ile tabela içinde 5. Son olarak da yine Ali Mehdi altında 2000 kumda ikinciliği bence gayet iyiydi. 56 kilo. Bu kez 53 kilo ve Nevzat Avcı gibi çok usta bir jokey var üzerinde. Rakipler de çok uygun. İyi bir yarış bekliyorum Külünç Ağası'ndan. Yine aşama kaydetmiş bir isim altında Gümbür Şah. 2 yarıştır kazanıyor. Safkan adeta sınıf değiştirdi son 2 yarışında. Çok çok iyi koşuyor. Bugün Kocaeli'nden geldi. İzmir pistinde start alacak. İlk defa İzmir'e geliyor. Pisti yadırıcıdan düşünmüyorum. Hazırlıklar da güzel. Bu safkan öncelikli olarak takibi olacaktır. Bir de zaman zaman böyle kendini kaybeden bu tip gruplarda sürpriz yapar. Geldiği zaman hep böyle sürpriz yüksek ganyanına gelen bir isim var. O da 5 numaralı Akkel abi. Ben bir çarpı da ona attım. Bu ikiliyi geçerse bence Akkel abi geçer. 8-6-5 bu ayaktaki sıralama.
8: 8-6-5 dedik. 3 safkan önerdik. Külünç Ağası Nevzat Avcı ile start alacak. Külünç Ağası. Bugün Nevzat'la bir türlü kazanamadılar. 3 kere koştular, bir türlü kazanamadılar ama son yarışlarında Ali Mehdi Altın'la start alıyordu İzmir'de. Bugün Nevzat Avcı ile 53 kilo çok uygun kilosuyla ilk şansı verdik. Gümbürşah uzunda kazandı 1800'de. 1400'e indi, yine kazandı. Bu sefer 1900'e çıktı. Yine kazanabilir. Öncelikli rakip 3'te 3 yapabilir. Gümbürşah yazalım ve Dikenci Kekürsi'nin her zaman kollamamız gereken Beykür'ünün 5 numaralı Akkel abisi var burada. Onu da yazdık mı 3 safkanla geçtik. 8-6-5 dedik. 6. koşuya geçtik. 6. koşuda bir handikap 16 koşu. 6 safkan var. 6 safkan içinde 1-2 tane de ön plan çıkmış isim var ama 4 safkan birbirine yakın görünüyor. 3 yaşlı İngilizler 1600 kumda start alacaklar. Senin sıralaman nasıl oldu abi burada?
9: Bende bir tane daha ön plana çıkan bir isim var. O da 2 numaralı Ters Çoğuz. Uzun bir ara 4 ay ara sonrası geldi. Safkan bir ikincilik yaptı ama 1.41 ile 1600'de bayağı da iyiydi. Yani o aradan gelip de o Erdoğan Özalp'in kazandığı yarıştaki yarım boy farklı ikinciliği bence çok değerliydi. Zaten hemen arkasından 1.13 ile Muhammed Mirbilgin ile kazandı 1200'de. Çok da iyi dereceyle ve rahat da kazandı. Çok da zorlanmadı. Bugün daha kondisyonlu, daha iyi form durumu olarak baktığımızda rakiplerini ben kolay geçmesini bekliyorum. Ters Çoğuş'u bugün için banko olarak önereceğim. Önde de gidebiliyor. Eğer önde giden olursa da 2-3 de takip edebiliyor. Muhammed Birbilgin o taktiği gidişata göre ayarlayacaktır ve kazanacaktır. Benim görüşüm bu şekilde. Sabah görüşmelerinde de yine sahadan bugünkü altılı için en çok önerilen banko isim olarak geldi bana bilgiler. Ben de zaten alternatif bankolarından birisiydi Persol. Güvenerek tek yazabiliriz. Rakipler 4 numaralı Wall Street Dreams öncelikli ama burada ben 6 numaralı Kral Ayvalık dikkatimi çekti. Hiç de AGF'de puan da çıkmamış. Cazip bir isim olacak. Son yaşlarına baktığımızda hep 61-62 kilolarla meydandan çıkamadığı için hep ağır kilo alıyordu. En sonunda nihayet meydandan çıktı ama 62 kiloyla çıkmıştı. 1.16 ile kazandığı o yarıştan sonra bomboş, kelebek gibi uçacak adeta. 50 kilo, 12 kilo aşağıya düştü bu safkan. Hani İbrahim Sefa Söğüt artı 2 alsa bile yine 10 kilo aşağıda koşacak. Bu avantajını bugün bu safkan lehine çevirebilir. Eğer ki Persoys tek yazmıyorsak bence kuponlarda olmalı Kral Ayvalık. Yine 3 numaralı Rüzgar Lider son yarışını kazandı formda. 2 alternatif banko 4-6-3 bende rakipler.
8: Evet, 2 numaralı Persoys alternatif bankomuz ki ben de dün akşam Yusuf Takak'la konuşurken program yaptık yine YouTube'da. Orada da ona Kral Ayvalık'ı sordum. O da aynı şekilde hani o yazmıyordu kuponunu ama ben söyledikten sonra bir çarpı attı. Kral Ayvalık benim de maiden'dan zor çıktı ama bugün 50 kiloyla kazanabilir diye sürpriz yapabilir diye beklediğim isimlerden biri. 7. koşu Maiden 3 yaş İngilizler 2000 metrede kumdalar. 2 numaralı Dark Rain ve 8 numaralı Dark Risha ekül olarak koşacaklar. 13 safkan içinde ilk yarışında ikincilik yapan Stormbell ön plan çıkmış. O da Nevzat Avcı ile bugün start alacak. Ne diyorsun abi, burada kimleri tutuyorsun?
9: Ben burada yine daha farklı bir isim önereceğim. Yine bir banko adayım benim de. Bu koşunun en fazla start almış ismi, tam 17 kez start aldığı tabelaları var. Henüz bir gözle görülür başarı yok gibi görülse de üçüncülükleri, dördüncülükleri var. Mesafe 2000 olduğu için daha burada artık bu tecrübesini, bu deneyimini, yarış nefesini iyi ayarlamasını becereceğini düşündüğüm üzerine de Muhammed Mir Bilgin gibi bir usta jokey var. Bursa'dan geliyor, İzmir'de ilk koşusu. Daha önce Çetin Ok biliyordu ama bu kez Muhammed Mir Bilgin bugün benim favori atlarımdan çokça ismini zikrettiğim bir usta jokey. Yılma Kenan, ben bugün kazanmasını bekliyorum. Cazip çıkacağını da düşünüyordum. Banko olarak önereceğim. Ama rakipler var. Pers Joyce'u tek yazıp burada güvenmeyip at yazmak isteyenler. Tabii ki öncelikle Stormbell ilk yarışı çok çok iyiydi. Ama ikinci yarışta uzuna çıkıyor. Bu biraz dezavantaj olacak. Onun için Yılma Kenan'ı alternatif banko değerlendirmiştim.

0: Startta kalıyor bu safkan. Sürekli 2-3 boy startta kalıyor. Mesafe biraz uzun ama yani biraz daha sanki ben şöyle açık söyleyeyim. Geçmiş yarışlarda benim izlediğim böyle 1900, 2000 ve benzeri maiden yarışlarda yani %90 diyebileceğim bir oranda hep erkek taylar kazanıyor. Bu da yani daha böyle tecrübeli, daha yapılı erkekler uzun mesafeye daha dayanıklı oluyor. İstatistiklere de baktığımızda ki zaman zaman ben onlara da bakıyorum. %90'a yakın 10 yarışta 9 erkek kazanırsa bir tane dişi kazanıyor. Böyle uzun mesafeli kum meydanlarında. Dolayısıyla burada ben öncelikli olarak açık söyleyeyim erkek taylar arasında aradım kazanacak atı. Ondan sonra dişilere yöneldim. Bir hata olmasa Yılma Kenan kazanacaktır benim görüşüm. Ama dediğimiz gibi o Stormbell, Lady Melian, Dark Reign'de yine geniş oyunlara yazılabilecek isimler.
1: Evet. 1, 2, 3, 4, 4 tane erkek safkan var. 13 safkanın 4'ü erkek. 9 tanesi dişi safkanlardan oluşuyor ve 1 numaralı Yılma Kenan da bizim alternatif tekimiz oldu. Geldik son koşuya. İzmir kapanışını bir handikap 15, dişlere ait bir yarışla yapacağız. 17 safkanın katılacağı yarışta 1600 metrede Metin Abacı, çok kilo farkı var abi. Kapanışta kimleri atıyorsun?
0: 4 ay aradan geldi ve 1200'e 1.15'te tabelanın dibinde bir yarış yaptı Ramona. Gayet de güzel koştu bana göre o gün. Nefes açtı. Bugün yine Nevzat Avcı ile start alacak. Daha kondisyonlu bir şekilde. Bir de takı değişikliği. Kulaklık yarış boyunca vardı. Startla birlikte kulaklığı da çıkarılacak. Büyük bir ihtimalle Nevzat'ın uyarısıyla bu değişikliğe girilmiş olabilir. 12 numaralı Ramona benim ilk sıradan önereceğim isim. 8 numaralı No Breaks. Son yarışlarında çıkış yakalayan bir isim. Yine 9 numaralı Paramus benim dikkatimi çeken bir isim. Bu safkan son yarışını Ocak ayında kazandığında Ali Can İnci ile kazanmıştı. Yine benzer aynı şekilde bir handikap 15 yarıştı dişiler ama mahsus bir handikap 15 yarıştı ve yine 1600 kumdu ve yine Ali Can İnci var üzerinde. Sanki tarih tekrardan ibaret olacakmış gibi bir şey, görüntü çiziyor. Ben burada 12-8-9 kuponlarda olmalı diyorum. Geniş oyunlara da 10 numaralı Fasted Çınar, 3 numaralı Toros Güzeli ve 4 numaralı Hızlı Gürü'de sürpriz denedeceğim.
1: 12-8-9 dedik, 3 safkanı başa yazdık. Ramona, No Breaks ve Primus bu 3 safkan. Her kuponda olsun ama geniş kuponlar 10, 3 ve 12 mi abi?
0: 4 son sabah duyumu olan
1: Hızlı Gör.
0: Evet. 12, 8, 9 çizgi 10, 3 ve 4.
1: Evet, 12 romanı zaten başlaydı. 10, 3 ve 4 ile de geniş kuponlara 3 safkan daha önermiş olduk. Abi teşekkür ediyorum. Dün arada yağmur yağmış. O yağmur geçişli olmuş herhalde. Bazı evet, yarışlar, bazı yarışlar ıslak, bazı yarışlar normale dönmüş. Bir yağmış herhalde, tırmık geçince normale dönmüş pistine.
0: Aynen, yüzeyi ıslattı sadece. Tırmık evet. Geçince de o da kayboldu. Evet. Hatta ben bahçede biraz bir şeyler dikecektim. Toprağın bir yağmur yağar diye sürülmesini bekleyecektim. Yani baktığında bir santim bile aşağı inmemiş. Yani yağmur o derece az yağdı. O da kısa sürede kurudu zaten. Onun için bugün çok normal bir pistte yarışlar yapılacak.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum abi. Bol şanslar diliyorum bugün İzmir'de sana.
0: Teşekkür ederim. Ben de sana İstanbul'da bol şanslar diliyorum. İnşallah en şanslı gününde olursun bugün.
1: İnşallah. Hepimize.
0: Güzel bilgiler aktarırsın.
1: Hepimize inşallah. Evet, bugün Metin Abacı ile İzmir'i konuştuk ilk başta. Şimdi İstanbul'u konuşacağız ama kısa bir araya gidelim. Sonra devamında İstanbul'la devam edelim.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten Pickles'tan. Pickles'ın özelliği çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken O çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucu

0: bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda? Kimin evinde ya da kimin çantasında?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
6: Tekrar merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını İzmir'le konuşmaya başladık. İzmir'de Metin Abacı'dan aldık. Detaylı bilgileri öğrendik ve İstanbul'a geçtik. İstanbul'da saat 14'te başlayacak 9 programlı bir yarış günü var bizim karşımızda ve güzel de yarışlar var. Babalar Günü koşusu da var. Bugün önemli yarışlarda sahne olacak. İstanbul Hipodromu ve Efendi Hipodromu ve Gazi koşusu yaklaşırken de bütün heyecan doruğa doğru çıkmış vaziyette. Dün de Ankara'da güzel yarışlar vardı. Bugün de İstanbul'da heyecan en üst seviyede. Bugün İstanbul'da handikap 16 koşuyla güne başlayacağız. 1200 metre sentetikte bir yarış. 8 safkanın katıldığı bir yarış. Ve burada da 5 numaralı Boğaz'la başlayacağız. 5 numaralı Boğaz son yarışını kazanma başarısı göstermişti. Ve safkan bugün de en şanslı isim durumda dikkati çeken isimlerin ilki. Ki en ciddi rakibi de 1 numaralı Kubat Kasırgası olacak. Gökhan Kocakaya ile start alacak safkan. Bugün son yarışında 1200 metrede kazandığı, Ankara'da kazandığı yarışın bir tekrarını yapmaya çalışacak. O gün için kazanırken gösterişli bir performans sergilemişti. Double World'u geçmişti, kolay geçmişti. Favoriydi, favorinin hakkını vermişti. Bir numaralı Kubat Kasırgası bugün de çok şanslı. Boğaz'la birlikte öncelikli olarak kuponlarda değerlendirilmesi gereken isim ki Boğaz'da çok istikrarlı ve bu mesafeye de yatkın bir isim. Bu ikili öncelikli yazalım. 6 numaralı Holey Çağ'ı tutuyordum dün akşam. Bir türlü kazanamamasına rağmen bugün çok iyi koşacağını beklediğim bir isimli İstanbul'da son satış 4 koşusunda Ercan Çankaya raporlu olunca Mehmet Salih Çelik binmişti safkana. İkincilik elde etmişti. Hangi mesafede? 2000 metrede. 2000 metreden 1200'e döndüğü için kafamız birazcık karışık. 56'dan 52'ye düşüyor. Eray Çizik var üzerinde. Kilo olarak avantajlı. Önde gitmeyi seven, öne yakın gitmeyi seven bir isim ama uzundan kısaya dönmesi de bu safkan için dezavantaj. Onu da söylemiş olalım. Sabah konuşmalarda bir isim duydum. 7 numaralı Mr. Minju. Son yarışlarında ortaya koyduğu etkili performansı var. Fakat ben şans vermemiştim. Ağır ekibi safkana çok inanıyor. Mehmet Salih Çelik'le Ayhan Arasoğlu'nun safkanı Alper Ciğer'le bugün Adana'da şartlı 4 koşuyu kazanıp buraya geldi. 3 ay arası olmasına rağmen çok hazır geldi. Ankara'da çok iyi hazırlandı bilgisini aldım. Onu da ilave edebiliriz. Yani görüntü olarak 5-1 öncelikle 2 isim. Daha sonra yazarsak 6 ve 7 diyeceğim. Bu koşuda, birinci koşuda İstanbul'da handikap 16. Yarışta. İkinci koşu Bolt Pilot adına düzenlenen bir şartlı bir koşu. Bolt Pilot adına düzenleniyor. Bu 2 yaşlı İngilizler geçen sene 4 tane Bolt Pilot şartlı bir koşusu vardı. Onların ikisinde favoriler, ikisinde de sürprizler kazanmıştı. Bugün ne olur? Birinci koşuda ne olur? Burada ters bir at gelebilir. Burada çıkan 2 tane at var. Başta onları söyleyeyim. Kemal Kurt'un Kinzel koşmuyor ve Zülfü Kaya'nın dekler olduğu Warrior Point. 7 ve 10 numaralı safkanlar bugün yarıştan çıktılar ikinci koşuda. Benim sıralamamda ilk şansı 1 numaralı Bank Sally alıyor, bir natif kan temsilcisi. Çok sürpriz çıkmış. %4'lerde çıkmış başta. Biz AGF'yi dün akşamdan çalışırken AGF'yi bilemiyoruz. Bugün %4 çıkması benim için avantaj. Ali Yıldız biniyor. Bu Safkan'ı ben çok beğendim işlerinde. Çalışmaları eksik olabilir. Eksik yazılabilir. 4 tane işini görüyor olabilirsiniz ama bu Safkan'ın hazır olduğu bilgisi var. Buraya da çok at yazacağımız için başta bu Bank Sally'yi koyalım, yazalım. Kupona ilk olarak bu Safkan'ı işaretleyelim. Daha sonra yazacağımız isim 6 numaralı Retro Show. Hazırlıkları boyunca beğeni toplayan taylardan biri, saatçi arkadaşlarında ilk önerdiği isimler arasında yer alıyor. 6 numaralı Retro Show bu Safkan'ı da yazmadan olmaz. Yine 5 numaralı Maçapa. Çalışmalarında canlı görüntüsüyle ön plana çıkan isimlerden biri. İlk yarışı kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir isim. 5 numaralı Maçapa da son çalışmalarında beklenen performansa yaklaşan bir isim ve Özcan Yıldırım'la kuponlarda olsun 5 numaralı Maçapa. Ondan sonra 3 numaralı Floki. Ekürlerden Floki'yi yazacağım ki Magic Memory ile 11 numaralı Safkan'la ekür olarak koşacak bu Safkan. Ahmet Çelik üzerinde. Yüksel Göktürk'ün Safkan'ı bugün şanslı olanlardan biri. 4'lü 4. sırada. Şans verdiğim isim Doncic'i hiç yazılmamış. Bugün %7'lerde kalmış o da. Bence ilk yarışında 11 start çekmiş olmasına rağmen çimde etkili bir yarış sergileyebilecek bir isim. 8 numaralı ekürlerden yine bir diğer ekür Kalpaklıoğlu ekürlerinden Ayen Kurşun'un bindiği Aproriate Quest bu Safkan yazılmalı ve son olarak 12 numaralı Maybach diyeceğim. Yani buradaki sıralamam çok kalabalık, mümkün olunca siz de kendi tuttuğunuz atlara göre değerlendirme yapın ama 1-6-5-3 bende öncelikli isim, daha sonra 2-8 ve 12 şeklinde 7 Safkan değerlendirdim. 1-6-5-3 önce, daha sonra 2-8 ve 12. Üçüncü koşu şartlı 4 yarış ve şartlı 4 yarışta 3 yaş İngilizler 1900 metre çimde start alacaklar. 7'li plase 7'li ganyan burada başlayacak. 7'li ganyan da tabii ki çok zor bir oyun. 7 koşunun birincisini bilmek zorundasınız. Burada AZP Star 1 numaralı Safkan Özcan Yıldırım'la ilk şans verdiğim isim. Programın güven veren isimlerinden biri aslında AZP Star. Risk alınarak tek de değerlendirilebilecek bir isim ama diğer ayaklarda çok tek adayım olduğu için bu Safkan'ın yanına rakip olarak gördüğüm tek ismi ilave edeceğim. AZP Star hem form durumu hem rakiplerine göre ortaya koyduğu performansla bu koşuda ön planda kazanabilir. Özcan Yıldırım'la 60 kilo olmasına rağmen zaten kilo almasının sebebi de bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlardaki başarıları. Şartlı 4 yarış kazanca göre kilolar belli olduğu için en çok kazancı elde eden AZP Star da en ağır Safkan olmuş. 1900 metrede çimde bugüne kadar tek yarış kazandı. Onu da kısa mesafede geçen sene Adana'da kazanmıştı ama bu Safkan'ın uzun mesafede gayet iyi yarışları var. İyi gruplarda iyi yarışları var. Bugün şartlı 4 yarışta 8 Safkan içinde 3 numaralı Nart The Battle ile birlikte rakiplerinin bir adım önünde gözüken isimler. Bu iki ismi yazarak burayı geçelim, rahat edelim dedim ben. 1-3 yazdım. 3. koşuyu 2 Safkan'la geçtim. Dördüncü koşu handikap 14 bir koşu, dişilere ait bir koşu ve yine günün çok at yazılması gereken koşularından biri. Bugün zaten iki tane ayak, yani bir ikinci koştaki maiden, ikinci koştaki şartlı yarış çok at yazacağız. Bir de bu dördüncü koşudaki yarış, handikap 14 yarışa çok at yazacağız. Burası da dişilere ait 1400 kumda sentetikte koşulacak yarışta. Çok şanslı, çok isme şans vermek gerekiyor. Yine ilk şansı verdiğim isim çok sürpriz çıkan bir isim. AGF'de çok gerilerde çıkmış bir isim. Yiğitcan Gökçe'nin bindiği 7 numaralı Yağız Bike. Bu Safkan'ın son çim yarışı kötü olmuş olabilir. 5. oldu. Bursa'da 5. kaldı. Ama çok da yakın bitirdi. Hani birincinin neredeyse 3 boy gerisinde 5. olarak bitirdi. O gün de kazanabilirdi. O gün kazansa bugün zaten Totosu 1-2-1 olarak gelecek. Burada belki favorilerden biri olacaktı. Totosu'nun da son yarışı 5. olunca ve Safkan da ilk defa sentetik pistte çıkacağı için bayağı bir gerilerde tutulmuş. İkinci altılı bir sürprizle başlayabilir ve 7 numaralı Yağız Bike ile başlayabilir. Mutlaka kuponlarda bu Safkan'ı değerlendirelim. Sonra 2 numaralı Vanta Belle. Özcan Yıldırım bu ara forma girdi ve bu King David yavrusunu da kaldırıp birinciliği atabilir. Bu Safkan'ın da son yarışı 5. İstanbul'da kısa vade 8 yarışta 5. olmuştu. O gün Safkan'a Dilbağ takısı denenmişti. Yani Çim'de bir kısa vade 8'de çok kötü koştu. Hikmet Ataman koşusunda kötü koşup 11. bitirdikten sonra Vedat Abiş'le son yarışında bir Dilbağ denediler. Sentetik pistte denediler Çim'in ardından. Orada da 5. kaldı. Bugün yine Dilbağ'ını çıkardılar. Fakat mesafe kısaldı. 1400'e geldi. Bu Safkan zaten 1500'de kazanmış. 1400'de ikinci olmuştu. Hani mesafe bu Safkan için daha uygun. 2 numaralı Vante Bella 7 numaralı Yağız Bike'nin bence en ciddi rakibi durumunda. 4 numaralı Shining Life Ali Kaçmaz'la start alacak. Bu çizveyi temsilcisi de zor kazanan isimlerden biri ama kazanırsa hayatının ilk yarışını Bursa'da kazanmış bir isimdi. Ondan sonra bir türlü kazanamadı. Ali ile son yarışından üçüncülük elde etmişti. Bugün kendini birinciliğe atabilir. Sürprizde denemek yani mutlaka kuponlarda denemek lazım. Bu Safkan'ın sürpriz çıkmış isimlerden biri. Yine 6 numaralı Power Maker Hişman Çizik'le hayatında bir yarış kazandı Power Maker. Onu da Hişman Çizik'le kazandı. Son yarışında Selim Kaya binmişti. Selim Kaya attan düşmüştü. Derecesiz kalmıştı. Bugün Hişman'la o yarıştaki gösteremediği performansı gösterip kendini birinciliğe atabilecek isimlerden biri. Yine ilavemiz 13 numaralı Divine Gift olacak. 12 numaralı Lisandora ve 11 numaralı Raquel olacak. 12 numaralı Lisandora ben de çok gerilerde çıktı ama AGF'de bu Kemal Kurt'un Safkan'ı favori olarak çıkmış. Ben hani burayı kalabalık ikinci altının ilk ayağını kalabalık tutalım dedim. 7-2-4-6-13-12-11 şeklinde 7 Safkan'la değerlendirdim ama diğer ayaklar bayağı bir kısa kısa geçeceğiz. Az az geçeceğiz. Onun için buraya çok at yazma şansımız olacak. 5. koşu Balder'i tek yazacağımız koşu diyebilirim ki Balder uzun mesafeli çim yarışlarına yatkın bir görüntüsü olan bir isim. Ağır ekibinin de çok güvendiği bir isim. Balder Gökhan Kocakay'la bir kere koştu. O da son yarışıydı. Handikap 15'te 3. kaldı. Çok büyük favoriydi. 1.55 Ganyan'a koşmuştu. 3. kalmıştı. Bugün 2100 metrede çimde, normal bir çimde koşacak. Yine handikap 15 koştu. 58 kilo. Kilo farkı da yok. Kilosu da değişmedi. Kazandığı yarışlarda Ali Kaçmaz'la kazanırken ve ikinci olurken çok etkiliydi. Uzun, kısa mesafe fark etmiyor. Yalnızca yarış içinde temposunu iyi ayarlaması gerekiyor bu Safkan'ın. Gökhan da son yarışında bunu beceremedi, başaramadı, kazanamadı. Özgünberk uzun köprü arkası 3. kaldı belki ama Özgünberk o gün çok farklı bir yarış koşmuştu. Bugün sorunu tespit eden Gökhan Kocakay'a, Safkan'ı tanıyan Gökhan Kocakay'a Gelibolu yavrusu bu Safkan'ı kaldırır birinciliğe atar dedim. Düzlük üzerinde bir güzel bir düzlük yarışı, yüzlük sprinti yatarak kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Balder'in yanına ben at yazmadım. 5. koşuda 3 numaralı Balder bank olarak yazabiliriz rahatlıkla. 6. koşu Babalar Günü koşusu bir hafta önce koşuluyor. Gelecek hafta Gazi öncesi değil de bu haftaya alınmış bu grup 2 koşu ve 4 yukarı Araplar start alacak. Burada da 8 numaralı Zincir Koparan ve 10 numaralı Kayıpsız önce ekür olarak koşacaklar. Kahramanoğlu burada çok büyük favori. Ahmet Çelik'le çok iyi anlaşan bir isim. 15 kere beraber koşup 7'sinde kazandılar. 7'sini kazandıkları 7 tane çim pist birinciliği var. Sabırlı bekleyip sonlarda etkili gelen bir isim. Kahramanoğlu'nun sentetikte 8 koşuda 6 tane tabelası var, 3 tane birinciliği var. Hani hem sentetik hem çim, yani kum derseniz kumu da koşuyor. Kumda da 3 yarışta 1 tane birinciliği var. Kahramanoğlu istediği zaman, ya şartlar lehine olduğu zaman, sağlıklı sıhhatli olduğu zaman kendini birinciliğe atan bir isim. Bugün kazanabilir mi? Kazanabilir. Çok şanslı. %29 AGF çıkmış. Öncelikle şans verilmesi gereken isim. Ama bir tane rakip var bence. O da 8 numaralı Zincir zincir koparan. Halis Karataş'ın bindiği safkan son yarışında kısa vade 6'da ikinci olmuştu. İnebolu'ya geçilmişti. O gün büyük favoriydi. Boyunla kaybetmişti. Bugün o yarışa göre birazcık daha formda, birazcık daha iyi durumda. Kahramanoğlu'nun en ciddi rakibi bence Ekür olarak koşacak. Akarsu Ekürs'ün temsilen koşacak. Zincir koparan olacaktır. 8 numara zincir koparan. Günün iki Kahramanoğlu'nun en ciddi rakibi olarak kuponlara yazılabilir. Burayı da günün 6. koşusunda 4-8 olarak geçebilir. İkinci altılı, ilk altılıyı bu şekilde kapatabiliriz ki ilk altılıda yine ikinci ve dördüncü koşular hariç çok kalabalık tutacağımız bir yer olmayacak. 7. koşu, kısa vade 8 koşu, Reha Eken adına düzenlenen bir koşu. Geçen sene, daha önce hep Sentetik'te koşuluyordu. Geçen sene bu koşu Çim pisti alındı ve King Volkan Mehmet Kaya'yla sürpriz yaparak kazanmıştı. Bugün yine Çim'de koşuluyor ve görüntü itibariyle iki safkan rakiplerini ayırıyor. Bir tanesi 5 numaralı Öztatmar. Öztatmar bir Afrika Ander temsilcisi. Safkan hayatının ilk yarışını Bursa'da kazandı. Sonra Kocaeli'ne bir şartlı 3 koşmaya gitti. İkinci kaldı. Sonra İstanbul'a geldi. Kısa vade 6 koştu ve kazandı. Hani Bursa, Kocaeli, İstanbul arasında 3 yarış koştu. Üçünde farklı illerde koştu. Bugün İstanbul'da ikinci yarışına çıkacak. Kocaeli'nde hazırlanıyor ve iyi işlerle, çok kolay işlerle buraya geliyor. Fazla sıkmadılar, üzmediler bu yarışa. İyi hazırladılar. Dinşik'le koşacak ve bir numaralı Alamaç'ın da en ciddi rakibi olacak ki Alamaç'ta Bursa'da hazırlanan, Bursa'dan bu yarışa gelen bir safkan. Alamaç'ta bir Baba Mevlüt temsilcisi. Alamaç'ta Halis Karataş'la bugün ilk defa start alacak. Alamaç'ın ilk yarışları iki tane ikincilikti. Okan Gökçe ile start almıştı. Şartlı bir ve Maiden'da Bursa'da ikinci olduktan sonra Çim'e çıktığı ilk yarışta yine Okan Gökçe ile ağır da bir Çim pisti. Biraz ağır bir Çim pisti ve kazanmayı başarmıştı. Arkasından İstanbul'da 3 şart yarışa geldi. 1300 metrede Selim Kaya ile yarışın favorilerinden biriyken kazandı ve kendine güvenenleri haklı çıkardı. Bugün 5 numaralı Öztatmar'ın en ciddi rakibi olur. 5 numaralı 5-1 yazarak bu koşuyu da iki safkanla geçebiliriz. 8. koşu şartlı bir koşu. Beta Force 8 numaralı safkan koşmayacak Orhan Kibar'ın safkanı ve 11 safkan kaldı burada. 11 safkan içinde çok cazip bir isim 11 numaralı White Castle, benim ilk şans vereceğim isim. Bir Natif Kan temsilcisi Ali Yıldız da start alacak ve bugün %2'lerde şu anda en ciddi rakibi olan Sanof Kerem, Ahmet Çelik, Ayhan Arasoğlu'nun safkanı çok favori çıkmış. %41 çıkmış. Ben birazcık daha o safkanı geri planda tutuyorum. Burada 9 numaralı Elite Touch'ı da mutlaka yazacağım. Yani 11 başta, daha sonra 7-9 ve yanlarına da 2 numaralı Ed Celso dedim. Necati Demirkol'un safkanı. Ed Celso'nun da ilk yarışından iyi bir performans çıkarmasını bekliyorum. Burayı da 4 safkanla, 11-7-9-2 şeklinde 4 safkanla geçtim. Son koşuya geldik. Handikap 15 yarışta 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre Çim'de start alacaklar. 9 numaralı Senkron. Senkron olmazsa çok at olur diye bir düşüncem var. Senkron kazanmaya çok yakın bence. Gökhan Kocakaya'yla koşacak. Bir kere koştular, onu da kazandılar. Son yarışında Ali Kaçmaz da 2400 metrede denenmişti. Ve Line Cardin'in arkası ikinci kalmıştı. Çok az bir fark vardı. 2 boy kadar farkla ikinci kalmıştı. Bugün mesafe bir 400-500 metre kadar kısaldı. Senkron içinde daha çok avantajlı durum meydana geldi. Bektaş Ekürsü ve Senkron bugün burada birinciliği almaya yakın görünüyor. Hazır durumda İstanbul'da iyi hazırlandı. 37-24 içinde seyreden dostlar tam not verdiler bu safkana. Bu safkan da tek yazacaksanız, hani sonunda kapanışa bir kupon getireyim tek yazayım diyorsanız değerlendirebilir isim olabilir. Rakip kim? Rakip öncelikle 3 numaralı Asra İnat olur. Ali Yıldız'la 3 koşuda bir birinciliği var Taşlı Wolf Yavrusu'nun. Yine 4 numaralı Alpsfire Tizve temsilcisi. Bugün iyi hazırlanmış. O da ikinci olduğu yarıştan sonra bugün daha iyi durumda olduğu bilgisi bana ulaşan bir isim. Ve 6 numaralı Miremle yazıp burayı da bu finesse temsilcisiyle kapatacağız. Günü bu şekilde bitireceğiz. Son ayağı da 9-3-4-6 ile bitirmiş olacağız. Evet, Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu foto finişteydi. Son düzlüğünde tüm tahminlere, yerli yabancı tüm tahminleri ve kampanyaları ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hazır kuponlar ve uzman yorumlarını Son Düzlük'te takip edebilirsiniz diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Hem İzmir'de hem İstanbul'da şans yanınızda olsun. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
5: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz tatili.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: diye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Bankamton Bank kartıma bir.
5: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Başka yere taşır Toyota.
8: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Başka yere taşır Toyota.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Bay Günlük Dağ'ın sunduğu Bastıgırız programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Birazcık tabii ki moralimiz bozuk bir şekilde stüdyoya geldik. Milli takımımız dün sabaha karşı, yani bu sabaha karşı Avustralya ile oynadığı mücadeleyi maalesef 2-0 kaybetti ve grupta da işimizi zora soktuk diyebiliriz. Konuşacağız, değerlendireceğiz, sizlerden gelen mesajlara da önem vereceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımıza devam edeceğiz. Bültendeki karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Dün basketbol mücadelesi vardı. Fenerbahçe Beko iç sahada Beşiktaş Gey'ini ağırladı ve kazanan tarafta Beşiktaş oldu. Beşiktaş bu galibiyetle taraf bahsinde de öne geçmiş oldu.

0: oldu. Avantajı ele geçirmiş oldu. İç sahada oynayacağı iki mücadeleyi kazanırsa Fenerbahçe'yi geçmiş olacak ve şampiyon olmuş olacak. Bu sezon 4'e varan değil 3'e varan basketbolda şampiyon olacak değerli dinleyenlerimiz. Ozan Özturan ismiyle Instagram'da son fotoğrafımın altına soru, görüş ve önerilerinizi de yazabilirsiniz. DM yoluyla değil lütfen son fotoğrafın altına yorumları alalım. Diğer dinleyicilerimiz de görmüş olsun. Ozan Özturan ismiyle paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, dün Dünya Kupası C grubunda iki mücadele vardı. İlk mücadele Brezilya-Fas karşılaşması, ikinci mücadelede Haiti-İskoçya karşılaşmasıydı. Dün canlı yayından çıkarken 1.45 orandan Baygün iddia farkıyla, kral oran farkıyla İskoçya'ya yüklü oynayacağımı belirtmiştim. Oran çok tatmin etti. 1.45 civarında bir oranı vardı. Rakip takım Haiti ama zor yendiler. Yani ilk başta 1 ve 1.5 gol üstü önermiştim. Daha sonradan oran tatmin etmedi. 1.60 oranı tekrardan 1.45'e çekip İskoçya kazanır olarak önermiştim. Gerçekten zar zor mücadeleyi kazandı diyebilirim. İddia anlamında çok kötü geçirmedik dün ama milli takımımızdan dolayı buruk bir şekilde stüdyoya geldik diyebilirim. Montella'nın açıklamalarını birazdan sizlerle paylaşacağım efendim. Bakacağız değerli dinleyenlerimiz, dün Avustralya'ya da yener diyen birçok değerli dinleyicimiz vardı. En az 2 gol atar Avustralya diyen değerli dinleyenlerimiz vardı. Normal şartlarda bu gerçekleşmemesi gerekiyordu. Milli takımımızın kadrosu Avustralya'ya göre çok daha iyi, çok daha güçlü. Kadro değeri olarak da neredeyse iki katı durumdayız ama milli takımımız Avustralya karşısında bu ilk maçlar da çok önemli. Burada en iyi üçüncünün çıkması dahi kolay değil. Büyük takımlarla oynayacak. Birazdan sevgili Caner Aydaş sizlerle listeyi paylaşacak. Hemen olumsuz mesajlara başlamayalım yani milli takımımız adına da. Tamam, bir karşılaşmayı kaybettik ama daha şimdi daha yeni bir anons yaptım. Neler neler geliyor mesajlar. Yapacak bir şey yok yani, Avustralya'ya yenildik. Bu da Vincenzo Montella'ya yazar. Bunu da konuşup değerlendireceğiz. 85 dakika Kerem Aktürkoğlu'nu oyunda tuttu. 1.97 2 metrelik santraforlar arasında çok çaresiz kaldı. Ve aklıma bir önceki Avrupa Şampiyonası geldi. Hollanda mücadelesinde 10 dakikada karşılaşmayı vermiştik yani. Ve yine oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Anlayamadığım olay, Can Uzun gibi son dönemde performansını arttırmış bir isim var. Neden dolayı bu kadar geç kalınıyor? Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizlerin de fikirlerini alacağız. Deniz Gül oyuna 85. dakikada giriyor. Salih Özcan oyuna 81. dakikada giriyor. Bunlar da önemli tabii maçın gidişatına göre. Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan sonraki puan ortalamasını kontrol ettiğimizde 6.5 puan. Barış Alper 6.3 puan. Yani iyi de oynayamadık. Pozisyon anlamında pozisyon bulduk. İstatistiklerde Avustralya'nın önündeyiz ama futbol anlamında o bizi tatmin edecek o baskılı futbolu oynayamadık. Dünkü canlı yayınımızda da belirtmiştik. Avustralya'ya karşı geri planda değil, önde baskılı bir futbol oynamamız gerekiyordu. Rakip buna müsait. Ve defanstan çıkacak adamlar teknik seviyesi yüksek oyuncular değildi. Bunlar çok önemli yani futbolun içerisinde. Maalesef 2-0'lık bir mağlubiyet aldık. Mesajlar yağmur gibi geliyor tabii ki de. Selina'nın basketbol tercihleri için teşekkür ederiz demiş. Demek ki tek bir tercihimizi aldınız. Hayırlı uğurlu olsun, çünkü 5'te 2 gerçekleşmiş oldu dün basketbol tercihlerinde. Özellikle Avrupa'nın elit liglerindeki bazı mücadelelerde alt bekliyorduk ama karşılaşmalar üste gitti. Siz bizim isabetli tercihimizi aldığınız için hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok uzun mesajlar geliyor. Değerli dinleyenlerimiz, yani 3 paragraf halinde, 4 paragraf halinde biraz daha kısa ve net mesajlar atarsanız canlı yayında daha rahat okuma imkanına sahip oluruz efendim. Bir dinleyicimiz, iyi yayınlar, aylardır söylüyorum bunları. Tartışma konusu santraforsuz oyunla Montella gücümüzü yarıya düşürüyor. Ve bunu bir türlü kabul etmiyor olabilir. Yenilebilirsin ama kibri yüzünden bence Montella ile yollar ayrılmalı demiş. alt tarafına Kerem Aktürkoğlu iyi bir oyuncu. Monte'ye maalesef Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu gibi iyi oyuncularımızın değerini düşürüyor. Kerem Aktürkoğlu açık alan oyuncusu, oyuncusu, boş olan oyuncusu, kapalı defansa karşı iş yapamayacağını artık Sarı Sultan bile biliyor demiş. Hemen ismini de şöyle bir paylaşmak isterim. Hasan Gençtürk, yani yorumlarınızda aklınlık payı oldukça yüksek. Hasan Bey, ben de aynı düşüncedeyim. Ama bizim kitlemiz de farklı. Dün canlı yayınımızda milli takımımızın Okan Hoca gibi baskılı bir futbol oynatması gerekiyor dedim. Bir dinleyicimiz aman hocam Galatasaray'ı ağzına alma şeklinde, Okan Hoca'yı ağzına alma şeklinde yorum gönderdi. Yani teknik taktik anlamda Okan Hoca'nın yaptığını yapmamız gerekiyor derken inanılmaz farklı mesajlar geliyor. Farklı bir ülkeyiz gerçekten. Yani yorumlarımız da farklı, eleştirilerimiz de farklı. Göklere çıkarttığımız zaman tam göklerin zirvesine çıkartıyoruz. Ama eleştirdiğimizde de tamamen yerin dibine sokmuş oluyoruz. Yani seviyeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Sonuçta başımızdaki monte ya da milli takımımızın teknik direktörü. Mesajları şöyle bir kontrol ettiğimde. Evet, Fenerbahçe Galatasaray mesajları geliyor. Milli takımımızı değerlendirelim değerli dinleyenlerimiz. Yani milli takımımızı değerlendirelim. Milli takım tüm Türkiye'yi ve iddiayı yatırdı. Yani böyle bir mesaj atılır mı ya? Şu mesajı iki kere okumasa Kadir Bey, canlı yayında attığınız mesaja bakın. Siz bir daha mesaj göndermeyin lütfen. Canlı yayında yani şu mesajı tekrar okumasak böyle bir mesaj olur mu ya? Lütfen dikkat edelim mesajlara. Gökçe Bey, Arda serbest oynamalı, Real Madrid'de 10 numara oynuyor, milli takımda 10 numara oynamıyor demiş. Mesajlarımız da oldukça birikti. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Hukuki departmanımız tarafından mesajlar inceleniyor. Lütfen dikkat edelim efendim mesajlara. Saygı çerçevesinde mesajlarımızı gönderelim. Bu benim için, benim programımda en önem verdiğim şeydir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımı biriz yani milli takım konusunda. Takımcılık mesajlarınızı takım şahıs olan kişilere gönderebilirsiniz. Sevgili Can Aradaş, tekrardan hoş geldin, şeref verdin. Biraz buruk bir şekilde yayınımızı açtık. Bu arada Montoya'ya da inanılmaz eleştiriler gelmeye başladı. Ben de şaşırdım. Daha önceki dönemde bu eleştirileri göremiyorduk ama bu karşılaşmadan sonra ciddi eleştirileri ilk defa görmeye başladık. Bir milli karşılaşmayla ilgili yorumunu, Montoya ile ilgili yorumunu ve maçın ne yapmamız gerekiyordu sorusuna cevabını almak isterim.
1: Şimdi herkese mutlu pazarlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Birazdan reklam arasına gideceksin bildiğim kadarıyla.
0: Doğru. O yüzden İstiyorsan hani böyle bir kısa alalım. Doğru söylüyorsun.
1: Ya tabii çok üzgünüm. Çünkü dün saat 12'de çıktım ve bugün saat 12. Hiç uyumadan geldim.
0: Emeğine sağlık.
1: Maçı bir şekilde takip edelim. Milli takımımızın maçı vardı. Başka maçlar vardı. Çok üzgünüm yani. Oturduk ailemizle izledik. Sağ içinde kazanması gereken bir milli takımımız var. İşte oturduğum yerde bayağı bir açık alanda güzel bir şey yapılmış. Biz tabii evimizde seyrettik ama yani hemen karşımızda inanılmaz bir kalabalık vardı maçı izleyenler. Grubun en zayıf takımına karşı kaybettik. Bir kere en üzüldüğüm nokta bu. Yani burası evet belki herkesin birinci olup ya da işte 2-3 takımın ilk 3 iddiası olan bir gruptu. Dengeli bir gruptu. Yani çok güçlü bir takım yok. En güçlüsü biz gözüküyoruz Amerika ile beraber. Bir kere en büyük üzüntüm bu. Hani grubun en güçsüz diyebileceğimiz ya da 3 puan yani almamızın nasıl diyeyim? En net demeyeyim ama hani beklentim direkt 3 puanla başlamamız gereken bir mücadeleyi kaybettik.
0: Net.
1: Oyun anlamında birazdan değerlendiririz. Maçtan sonra hocanın açıklamalarını değerlendiririz. Hocanın tercihlerini değerlendiririz. Maç öne planı, maç içinde yaptığı oyuncu değişikliklerini değerlendiririz. Üzerine konuşuruz. Zaten konuşmamız da gerekiyor. Çünkü hani 3 maçlık bir turnuva ve biri gitti, kaldı 2 maç. Bundan sonraki yolumuza bakmak lazım. Bundan sonraki maçlarda neler olur, neler olabilir, nasıl oynarsak kazanabiliriz. Bunların hepsini bence konuşuyor olmamız lazım. Eleştirileri de gayet normal anlıyorum. Çünkü hocanın yaptığı açıklamalara göre biz müthiş bir maç oynamışız gibi algılıyorum ben. Bu kadar acımasız olmayın diyor eleştirilerde. Ne yapmak lazım onu da anlayamıyorum. Yani Tabii ki milli takımımız burası. Yani biz Montella'dan daha fazla üzülüyoruz. Ben en azından kendi adıma onu düşünüyorum. Ya yani Montella orada bir profesyonel. Ay başında maaşını alıyor ama ben karşılıksız seviyorum bu ülkemi, ülkemin futbolunu. O yüzden zaten sabaha kadar oturup bekliyorum. Bu arada hem bir iki kelime söyleyeyim. Benim evimin bir tarafı E5'e, bir tarafı E6'ya bakıyor. Yani balkondan ve camdan E5'i ve E6'yı görüyorum. Sabah saat dediğim gibi uyumadım. Saat 6 falan dedim bir bakayım ya yollara. Sonra maça doğru, maça 5 dakika kala ki genelde kilit olur. Mümkün değil yani o saatte o kadar arabanın az olması. Bir baktım yollar bomboş. Ha şöyle düşündüm ya dedim ki çok şükür. Demek ki milli maçımız herkesi ya da çok büyük bir kesimi kendi ekseninde birleştirmiş. İnanılmaz mutlu oldum yani maça başlarken. Hatta oradan bir Sarıyer'e yazayım dedim. Hacı Osman normalde 55 kilometre. Bir baktım kaç dakika gösteriyor? 24-25 dakika falan gösteriyor.
0: Bir daha da göremezsin orayı.
1: Mümkünse pandemide bile göremiyordum öyle düşün. O kadar hani bu kadar insanların önem verdiği bir mücadele. Ama maalesef sonu hüsran oldu. Dediğim gibi detayları zaten konuşuruz.
0: Sevgili Can Aydaş bir virgül koymanı rica edeceğim. Ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Bankam, bank, kartıma bin.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
7: Siz de fırsatları kaçırmayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
12: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda 301-304 Baygün adıyla, Kral Oran farkıyla Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz efendim. Sevgili Can Aradaş, iddia anlamında mesajlar geliyor da dün biz Türkiye milli maçımızı 0'dan 2 yani sadece sürpriz kuponda deneme amaçlı söylemiştik. Onun dışında futbolda verdiğimiz tercihlerde %83 başarı oranı yakalamış olduk. Bazı mesajlar geliyor bize iddia ile alakalı da %83 başarı oranımız oldu. Milli karşılaşmadaki tercihimiz isabet sağlamadı ama kadro kalitesi, yapılan analizler, takımların son durumları, oyuncuların oynadığı takımlar, Türkiye'miz çok daha ön plandaydı. Yanlış bir tercihte bulunmadık. Yüklenmek isteyip kendini tatmin etmek isteyenler var. Onlara da pek müsaade etmeyiz. Bunu da söylemek
13: istedim. Şimdi onu geçelim. Boş ver. Kimin ne dediği çok da önemli değil. Umursama olabilir. Yani yanlış tercih de verilmiş olabiliriz. Sonuçta kimse kaybetmek için iddia oynamıyor. Öyle bakmak lazım. İkincisi, hani ben de mesela Avusturya 11 avut atışı kullanır dedim. Rahat geldi ama önemli Avustralya. Çok önemli bir şey değil. Ben maça biraz odaklanmak istiyorum. Yani iddiayı en azından şu maç üzerinde dediğim gibi yani KG var bekleyen, Türkiye galibiyet bekleyenler tabii ki vardı. Doğru. Ama biraz oyuna bakmak lazım. Mesela gelen mesajlar da var. Bir kere hani bilmiyorum maçı konuşalım mı?
12: Tabii ki de maçı konuşalım.
13: Şimdi maça bir planla başladı hocamız. Benim anladığım kadarıyla şu orta sahayı tutayım. Özellikle onların etkili kontra ataklarını engellemek istedi diye tahmin ediyorum. Çünkü üçlü orta sahayla başladı ama yine maç önündeki planda hani sen de gördün, herkes gördü. Sağ tarafta ön oyuncusu yoktu gördüğüm kadarıyla. Çünkü Arda biraz daha merkeze otomatik olarak kayıyor.
12: Tabii ki.
13: Real Madrid'de de orada oynuyor. Buraya kadar her şey normal. Yani rakip takımın kapalı oynayacağını maç önünde herkes biliyordu. Zaten kendileri de bunu söylediler. Biz de biliyoruz. Bugüne kadar ki izledi herhalde onlar da bizim teknik ekiple izlemiştir. Hani bu takımın kapasitesi sınırlı. Avustralya'dan bahsediyorum. Kapanan takımları genel olarak ülkemizde de bunu görüyoruz. Özellikle 3 büyük, 4 büyüklerin maçlarında dar alanda teknik becerisi yüksek oyuncularla açıyorsunuz değil mi?
12: Evet.
13: Şimdi bizim bir 11'e bir bakalım. Kim var? Sağ sol önünde Barış var. Böyle bir oyuncu mu? Bence değil. Biraz daha alan olduğu zaman çok etkili bir oyuncu. Kerem var. Yine benzer profilde bir oyuncu. Hadi o da biraz daha alan isteyen bir oyuncu. Sol tarafta da zaten kimse, sağ tarafta da kimse yok zaten. Arda'ya atmışsın. Arda da biraz daha merkeze geldiği için orayı Zeki'ye bırakmışsın. Zeki de sanki bir hakimi gibi oynamasını istemişsin. Orta sahada 3 tane orta saha oyuncusuyla oynamışsın. Hani orada bal yapacak ara bence biraz Orkun. Belki biraz daha Hakan. Hakan da sakattı. Maç önünde söyledin. Arda sakattı. Maç önünde söyledin. Kenan sakattı. Neredeyse bir aydır maç oynamıyor. Maç önünde söyledin. Kerem son hazırlık maçında 15 dakika oynadı. Yani 15-20 dakika oynadı.
9: Sakattı. Doğru.
13: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hoca maç önündeki planın, ya söylediği şeylerin tersini ya da söylediği şeyleri inkar edecek bir 11 ile çıktı. Hadi diyelim ki doğru 11. Hocanın kafasında bir plan vardı. Bu arada bir plan olduğunu da düşünmüyorum ben artık. Kimse kusura bakmasın. Ya ikinci yarıda bakıyorum şimdi 3 tane savunma oyuncusu var. Şu anda da önümüzde maç. Yani Kerem yanlarında çocukları gibi kalıyor. Ya hocam kurban olayım ya, görüyorsun. Kerem'e orta yapıyor Barış. Kerem'e orta yapıyor Arda. Kerem'e orta yapıyor Orkun, Ahmet, Mehmet, önemli değil. Ya bari Barış'ı at oraya.
9: Ya bu kadar. Ben aynısını söyleyecektim.
13: Ya bari Barış'ı at oraya. Ya. Barış'ı at yani.
9: Avrupa Şampiyonası'nda da yaptım bunu.
13: Ya olacak iş değil. Yani benim gibi, senin gibi ya da Türkiye'de herhangi bir ikinci yarı Barış. Ya maçın en kötüsü Barış mıydı ya? Maçın en kötüsü Barış mıydı? Hadi diyelim ki Barış'ı çıkardın. Kenan'ı aldın oyuna. Ki Barış da oyundan çıkarken ne kadar üzgün çıktığını
9: tabii ki
13: gördün.
9: Tabii ki de.

0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sevgili Ozan, sevgili dinleyicilerimize de en azından böyle anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsun hepimizin bir eğitim hayatı var. Ben üniversite mezunu bir insanım ve her sınavdan önce de ders çalışırdım, otururdum, çalışırdım o dersi geçmek için, iyi bir not almak için.
1: Evet.
0: Kusura bakmasın Montelli hocamız ki sen okuyacaksın açıklamaları. Hani bu maça hiç çalışmamış ya.
1: Vallahi kusura baksın Montoy
0: Ya da
1: hocamız.
0: kusura baksın. Yani dinleyicilerimiz savunanlar için söylüyorum.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Ben de savunuyum. Ben de savunmak istiyorum. Ya oyuncu değişikliğine bakıyorum. Evde izliyorum. Yani sinirimden tırnaklarımı yiyorum. Neredeyse 24 saat, 48 saattir uykusuz yine buraya geleceğimi bile bile oturup maçı izliyorum uykusuz. Diyorum ki herhalde 2-0'dan sonra hani maçı kazanmak için canı manı kim varsa atar diye bakıyorum.
1: O da yok.
0: Bir bakıyorum Mert Müldür oyuna giriyor. Bir bakıyorum Sari oyuna giriyor. Ya şimdi kendi kendime diyorum ya vardır hocanın bir bildiği. Ya hocam sevgili Ozan bak ben 7 yıldır burada futbol konuşuyorum. Ömrüm boyunca da izlediğim maçlar iyi ya da kötü. Hepimizin bir futbol görüşü var. Herkes birbirinin fikrine saygı duymalı. Genelde yenik olan takımlar dünyanın her yerinde böyledir. Savunmadan ya da orta sahadan birisini çıkarır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: İleri uca birisini atar. Doğru mu? Yani biz bunu görüyoruz değil mi işte? Zamanında Türk milli takımında da gördük. Kendi izlediğimiz ülkedeki takımlarda da görürüz. Avrupa'da da herhangi bir maçta görüyoruz. Yenik durumda olan takım skoru değiştirmek için elinde varsa malzeme öne atıyor.
1: Risk alır.
0: Biz ne yapıyoruz abi?
1: Defans hattı
0: Üçüncü
1: ve
0: golü
1: orta
0: yememek
1: saha.
0: için orta sahayı kontratakları engellemek için orta saha çıkarıp orta saha alıyoruz. Şimdi maçtan sonra hani niye bunu söylüyorum? Maçtan sonra hoca diyor ya eleştirilerinizde acımasız olmayan. Acımasız olmayalım doğru. Ama hocam ne yapalım ya biz? Senin inadın, senin Kerem'den, bu arada Kerem sevdiğim bir futbolcu. Bak burada isimler önemli değil. Ya sen Kerem'i 1.94 boy ortalaması olan 3 tane stoperin kucağında 84 dakika tutamazsın hocam. Sen Kerem'i
1: Tarihinde
0: değersiz gösteremezsin ya.
1: oynamadığı bir bölgede oynatıyorsun
0: Sen
1: Kerem'i bir de.
0: Kerem'i değersiz gösteriyorsun ya. Sen Kerem'i oynattığın bölgede bir görelim. Bir Barış'ı görelim. Ya da başka birisini görelim ya. Senin takıntıların ya da senin kafanda bir oyun planın var. Ya biz hazırlık maçlarını niye Deniz'de oynadık o zaman ya? Ben sana soruyorum. Bana de ki ya bunun için oynadık. Biz Venezuela maçını, ondan önce Kuzey Makedonya maçını neden Deniz'de oynadık? Soruyorum sana.
1: Oyuncuları denemek için oynadı.
0: Hayır denemek için değil.
1: Performansı iyi mi kötü mü ve iyi de bir performans gösterdiler.
0: Burada oynayacağımız maçlara benzer maçlarda Deniz'de nasıl yapabilirim? Acaba o bana bir bağlantı oyuncusu olabilir mi? Sırtı dönük top alıp bir şekilde alver yapabilir mi?
1: Yaptı da.
0: İki maçta oynattın 60
1: Evet.
0: dakika, 70 dakika. Gol de attı. E oynat hocam. Niye oynatmıyorsun? Neden korkuyoruz ya? Biz kimden korkuyoruz ya? Bizim takım şu Avusturya'dan daha güçlü bir takım değil mi?
1: Çok daha güçlü bir takım.
0: Hadi geçiyorum. Hani diyorsun ya Kenan, bak yine söylüyorum. Sana da soruyorum. Biz bugün ikili orta sahayla işte Hakan,
1: İki önlü
0: İsmail.
1: böyle oynadık dün.
0: 3. Yani 3 Orkun da say. İki orta sahayla oynasak. Sağ tarafa Yunus da başlasak. Merkezde Arda olsa, solda Kerem olsa. Bak
1: Evet
0: ya da Can olsa.
1: doğru.
0: Tamam neyse artık.
1: Bu
0: İsim
1: dediklerinin
0: önemli değil.
1: hepsine katılıyorum ben.
0: Önde de hadi Deniz'i de atmadım. Bak Barış'a da razıydım ya.
1: Barış'a da razıyım.
0: Ya hocam niye bu maçta bir şey deniyorsun? 3 orta saha ve kanatsız bir kanadı Zeki'ye bırakmışsın. Ya bu Zeki hani Zeki kötülemek için söylemiyorum. Ya, hakimi mi acaba? Biz mi yanlış? Dani Alves mi bu Zeki? Zaten hücum yönü çok kısıtlı bir oyuncu.
1: Ortada açamayan bir oyuncu.
0: E kime açacaksın ortayı? 1.70'lik.
1: Neden? O da var.
0: Yani maçın başından sonuna maalesef oyunculara asla bir şey söylemiyorum. Performanslarını değerlendiririz kötü. Yani bugün milli takımın yenilmesinin tek sebebi kimse kusura bakmasın. Bakan da baksın umurumda değil Montella hocadır. Yani bana kimse hikaye okumasın. Tamamen Montella hocadır.
1: Yorumlarına net bir
0: Değişiklikleri,
1: şekilde katılıyorum. Montoya
0: maç
1: hocanın
0: planı.
1: yapmış olduğu bu teknik taktiği Futbol Federasyonumuz da destekledi. Şimdi Futbol Federasyonu desteklediği zaman Montoya da bu taktikten vazgeçmez. Herhangi bir uyarı almadı, herhangi bir teknik anlamda farklı bir yorum gelmedi ve komple Montoya'ya bırakıldı.
0: Bak sevgili Ozan yine söylüyorum 4-6-0 mı oynamak istiyorsun? Oyna. Ama Fransa'ya karşı oyna hocam ya. Fransa'ya karşı oyna. Git Amerika'ya karşı yine oynama. Yani senden güçlü takımlara 4-6-0 oynayabilirsin, itiraz
1: Zaten
0: etmiyorum.
1: senin belirtmiş olduğun gibi burada zaten orta saha olarak bütün ofansif hattı vermiş olduk. Hakan İsmail önlerinde, Orkun sağ tarafta Arda. Hazırlık maçlarında dahi böyle bir kadroyla çıkmadın hocam sen.

0: Şimdi Paraguay maçı senin için de onun için de final.
1: Final maçı.
0: Kaybettiğin zaman ne olacak? Şey mi diyeceğiz? Canları sağ olsun.
1: Valla ben diyemeyeceğim. Kan
0: Yok
1: ağlayacak
0: öyle
1: bebeğim.
0: işte, bak mesela birçok dinleyicimiz diyecek ya. Bu arada enseyi karartmak için bunları
1: Valla
0: söylemiyorum
1: ben
0: ya,
1: çok
0: ama
1: üzüldüm. Moral
0: yani
1: motivasyon olarak da çöktüm yani.
0: yapılan eleştiriyi de birazcık kabul etmek lazım. Ya eleştirmeyin bizi acımasız. Ya acımasızca eleştirmiyoruz hocam ya. Bir maçta da gerçekten zamanında müdahale et ya. Zamanında müdahale et hocam. Kurban olayım ya. Hollanda maçında senin yüzünden müdahale etmediğin için Avrupa Şampiyonası'ndan elendik.
1: Ve 10 dakikada
0: Ya
1: elendik yani.
0: olacak iş değil ya. Hakikaten olacak iş değil yani. İkinci yarı, ilk yarıda top tutamıyorsun. Ya çıkar koy denizi ya. Bir maç yap hocam. Barışı çıkarmak da olmuyor bu iş. Bak Kerem'e burada oyuncular
1: Ve en
0: üzerinden
1: güçlü oyuncuyu
0: gitmiyorum ha.
1: çıkardı ya
0: Asla
1: takımdaki.
0: oyuncular üzerinden gitmiyorum. Ben sadece bu sistemi bu maçlarda kapanan takımlara karşı işlemediğini daha görmek için bizim kaç maç kaybetmemiz lazım ya. Ben anlayamıyorum ya.
1: Valla sevgili Can Aydaş, yorumlarına net katılıyorum. Sen yürekten konuştuğun için
0: Ya çok sinirliyim ya.
1: seni
0: Ben 7
1: dinlemek...
0: yaşında oğlum, 11 yaşında oğlum sabahın 5'inde kalktı maç izledi ya. Çocuk neredeyse ağlayacak ya. Ya bana şeyi soruyor. Baba Mert Müldür nerede oynuyor? Diyorum ki sağ bek. E tamam Zeki iyi oynuyordu. Niye çıkarıyor Zeki'yi diyor. Hani bizim gol atmamız lazım değil mi diyor baba. Anlatmaya
1: Senin
0: çalışıyor
1: oğlun
0: bana.
1: çünkü yani.
0: Diyorum evet. E niye o zaman diyor biz golcü girmiyor.
1: Yazık gerçekten, yazık.
0: Mesela Can Uzun'a yer bulamadım dedi ya. Ya nasıl
1: O da
0: ya?
1: ilginç.
0: Ya nasıl Ozan? Allah
1: O da
0: aşkına nasıl
1: ilginç.
0: ya? Ya burası tapulu malı değil ki kimsenin
1: Hazırlık
0: ya.
1: maçlarında da o kadar iyi oynayan bir
0: Ya
1: Can Uzun
0: çıkarırsın
1: vardı.
0: Hakan'ı alırsın şey ya. Nedir o? Çıkarırsın ya Orkun'u İsmail'i kim savunmadan çıkarırsın. Örnek veriyorum Zeki'yi çıkarırsın. Üçlü savunmaya dönersin.
1: Elindeki kadronun değerini bilmeyen bir Montoya var
0: Ya
1: maalesef.
0: Can'ın oynaması için ne olması lazım mesela? Sana soruyorum ne olması lazım mesela? Ya Can niye oynamıyor? Ben sana
1: Yorumum
0: soruyorum.
1: yok.
0: Mesela hazırlık maçında Kadıköy'deki maçta kötü mü oynadı Can?
1: Çok iyi oynadı.
0: Ya
1: Asist
0: dinleyicilerimize
1: yaptı.
0: soruyorum ya.
1: Asist
0: Gol
1: yaptı.
0: attı gol.
1: Gol
0: Gol
1: de attı,
0: attı asist
1: asist
0: yaptı.
1: de.
0: Tamam niye oynamıyor mesela Can?
1: Demek ki var bir sıkıntı
0: Peki
1: yani.
0: milli takım o anda en formda oyuncuların oynadığı bir yer değil mi?
1: Evet.
0: Yani isim değil değil mi? Şimdi
1: Ha, milli
0: mesela
1: takımımızda öyle yok.
0: yok ama
1: O yanlış.
0: öyle olması gerekmiyor mu?
1: Öyle olması gerekiyor ama bizim milli takımımız öyle değil.
0: İşte ama öyle olması
1: Bizim
0: gerekiyor.
1: milli takımımızın stoper hattında ne oyuncular var almadı. Örnek Konyaspor'daki Adil. Samet Akaydın'ı aldı. Abilik yapıyormuş takımı. Bizim milli takımımız farklı.
0: E ben de abilik yapabilirim.
1: Yani. Bir şey yap.
0: Beni de çağırsın.
1: Başvuruda bulun bir. Olabilir.
0: Neyse.
1: Montay hocamızın açıklamalarını da değerli dinleyenlerimizle de paylaşmak
0: Bak
1: isterim.
0: çok özür diliyorum.
1: Tabii.
0: Çok özür diliyorum. O kadar sinirli ve öfkeliyim ki. Bak ben 47 yaşındayım. Hayatımda ikinci defa Dünya Kupası görüyorum. Ve gerçekten heyecanımdan uyumadım. Bak görüyorsun tişörtümü de. Bir şey söylemiyorum. Ben böyle izledim maçı. Evimde kim beni görüyor? Hiç kimse. Ama oturdum milli takıma, ülkeme saygımdan dolayı formamı giyip maçı izledim.
1: Ya duygulandırırsın beni böyle
0: Eşim,
1: konuşursan.
0: hayır hayır bak eşim Azerbaycanlı. Kalktı saat 5'te evde karnaval gibi oturup maçı bekliyoruz heyecanla. Oğlum 11 yaşında. Hatta kızımı da kaldıracaktım da çok küçük daha.
1: Doğru.
0: Yani senin benim bu kadar heyecanla beklediği bir turnuvaya Montella hocanın sabit fikirliği veya denediği şeyler yüzünden ben üzülemem ya. Üzülmek istemiyorum. Avusturya'ya kaybetmek istemiyorum ben. Bak Amerika bizi yenebilir. Problem yok. Almanya'ya kaybedebiliriz Ozan. Fransa bizi yenebilir. Portekiz yenebilir ama Avusturya'ya karşı yani kaybetmemeliyiz ya. Avustralya'ya karşı özür diliyorum. Avusturya demeyeyim. Avusturya güçlü takım çünkü. Tamam, Avustralya'ya karşı böyle kaybetmemeliyiz.
1: Benim içimdekileri söylediğin için ben daha sessiz kaldım. Sana göre ağzına sağlık. Ben bütün yorumlarına katılıyorum. Montey hocamızın açıklamaları beklentimiz dışında geçmedi. Başlığımız. Maç taktiksel olarak beklediğimizin dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar. İki gol yedik. Çok üzgünüz. Daha iyisini yapacağız. Sana da söz vereceğim ara ara. Öyle bir şey yapalım. Takım ruhunu sahaya yansıttık. Yürekle oynadık. Buna devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız. Her şeyi denedik. Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak çok daha farklı olurdu. 30 tane şut var. Şans yanımızda değilse kaybediyorsunuz. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmalarını aşamadık. Hocam niye o zaman başka bir teknik taktik bir şey denemiyorsun?
0: Hoca zaten kendi açıklamalarıyla kendisini inkar ediyor.
1: Bravo.

0: hakikaten.
1: Bak sevgili Caner, söylediğimiz şeyi de söylüyor hocamız. Çok uzun boylular. Bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Hocam 1.67'li Kerem'i attın o uzun boylunun arasına. Avustralya'yı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Devam ediyoruz. Şansımız var. Eleştirileri kabul etmeliyiz. Sağ ol hocam. Teşekkür ederiz. Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor. Eleştiriler adil olmasa bile.
0: Bak işte. Görüyor musun?
1: Bu hocamız büyük takımlarda bir görev yapsaydı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da eleştirilerin en babasını görürdü ama milli takım olduğu için kısıtlı. Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu. Tamam. Doğru. Ruhu bitti oyuncunun yani.
0: Tamam.
1: Sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun konusu. Forvet arkası oynuyor Arda Güler'i. Sonuna kadar tutmak istedim. Hocam sağ açık oynattınız. Kenan Yıldız da sol oynadı. Yer bulamadık, daha maçımız var. Değerlendirmeler yapılacak diyor sevgili Caner Aydaş.
0: Fiyasko. Ozan. Çok büyük fiyasko.
1: Gol atamayınca hemen eleştirmemeliyiz diyor. Rejimiz reklam dedi. Bir virgül koyarım. Hararetimiz yüksek. Devam edeceğiz.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyiyiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Değerli dinleyenlerimizden ciddi anlamda mesajlar gelmeye başladı. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bugün biraz daha sizlerden gelen mesajlara önem vereceğiz efendim. Ayrıca Ozan Özturan ve Caner Aydaş isimleriyle bizleri de takip edebilirsiniz. İddia severleri YouTube programımız olan Ozan Özturan tahminleri programına da bekleriz her zaman.
5: Mesaj mı okuyalım?
4: Mesajları okuyalım sevgili Caner Aydaş. Şimdi, yağmur gibi geldi.
5: Evet, çok mesaj var. Hocanın da açıklamaları var. Oraya da istersen sonra değiniriz. Korkut Bey ağzınıza sağlık demiş. Ben de aynı fikirdeyim demiş. Hoca sabit fikirli biraz. Ben yer kabul ederim. Bu takım kafa olarak bu kupaya gelmemiş. Bir yerlerde kalmış diyor. Bunlara ne demiş? Bunların ben size söyleyeyim. Biraz daha yani şey söylüyorum, biraz daha aç oyuncularla dünya milli takımı çağırmak lazım demiş. Ya buna tabii katılmıyorum ama bence iyi hazırlanamadık maalesef. Onu söyleyeyim. Hazırlanamamışız. Bunu söyleyeyim.
4: Katılıyorum.
5: Çünkü zaten hoca diyor ki rakip kontratakta gelecekti. Bunu biliyorduk. Kapanacaklardı. Bunu biliyorduk. Yani iki kez geldiler. İki gol. Demek ki dersimize iyi çalışamamışız. Bir de Ozan, yani dinleyicilerimiz de hak verecektir. Bazen en iyi savunma hücumdur. Sen rakibinin tek, bu arada tek bir Ture vardı herhalde. Tek bir kontratak oyuncuları var zaten. İlk gol atan oyuncudan bahsediyorum.
4: Hiçbir şey yoktu takımla karşı takımda. Ya.
5: Hamleli oynadık mı? Sert oynadık mı?
4: Oynamadık bence.
5: Yakın oynadık mı?
4: Oynamadık.
5: Tamam. Bu tercihleri kim yaptı? Ben mi yaptım, sen mi yaptın? Mesela Merih yerine Ozan olabilir miydi? Daha böyle temasta oynamayı seven olabilir değil mi? Efendime söyleyeyim, orta sahada üçlü orta saha çıkıp da...
4: Orta saha Avustralya üçlü çıkmak, işi bitiren zaten hamle o.
5: Zaten rakibine şunu diyorsun ya, ben kontrollü bir oyun istiyorum. Yani ben de senin gibi, ya da şöyle yapacaksın Ozan böyle durumlarda. Şimdi Avusturya senin topla oynayacağını biliyor ya. Şimdi ben tabii teknik direktör değilim. Topu bırak onlara abi. Sen onların taktiğiyle oyna. Madem öyle. Doğru mu? Baktın 15 dakika çıkmıyorlar. Açamıyorsun. 0-0 olduğu zaman bize şey mi oluyor? Mesela burada kalkıp bu eleştirileri yapacak mıydık? 1 puan değil mi? 1 puanla başlamış oluyorsun yani. Grupta şansın önemli devam ediyor yani. Değil mi?
4: Tabii ki.
5: Sen 0-0 oynayamıyorsun. 1-0 oynayamıyorsun. 2-0 oynayamıyorsun hocam. 2-0, 1-0 buralardaki oyuncu değişikliklerin kimseyi tatmin etmiyor. Üzerine çıkıp diyorsun ki acımasız olmayın beyler, bayanlar. Tabii ki acımasız olmayalım. Biz size suç işlemediniz. Sonuçta bir maç bu. Kötü de oynamış olabilirsiniz. Ama siz doğruları lütfen bize gösterin artık.
4: Avustralya mücadelesine iki önlü böre çıkıp önüne üç orta saha koyup Arda'yı sağ açı atarsan hocam kusura bakma, sen milli takımımız hiç çalışmamışsın. Oynayan oyuncuların ne oynadığını hiç bilmiyorsun. 1.67'lik oyuncuyu 2 metrelik santraforların arasına atıyorsan hocam kusura bakma yani. Stoperlerin.
5: Evet.
4: Kusura bakma hocam.
5: Dün mesajımı okuyunca bana tepki gösterdiniz. Maalesef haklı çıktım. Biz Türkler çok duygusalı demiş. Hayatın gerçekleri farklı. Bence şansımız devam ediyor. Arjantin'i ilk maçı Suudi Arabistan'a kaybetmişti ama şampiyon olmuştu.
4: Son mesajı güzel.
5: Güzel, peki. Ya biz de zaten abayı yani enseyi karartmadık ama bu... Bakış açısı
4: ben biraz kararttım sevgili Caner Aydaş maalesef.
5: Yani hoca
4: zor.
5: Tercihlerinin doğru olduğunu düşünüyor. Sorun burada. Yani maçtan sonraki açıklamaları da bunu evet, söylüyor.
4: Böyle devam edecek.
5: İşte sorun burada. Ben o yüzden enseyi karartıyorum. Yani hoca yaptıklarının biz doğruyu yaptık ama olmadı diyor. 30 şut attık ama olmadı bugün diyor.
4: Yani bu hoca hiç mi Manchester City falan izlemedi? 3 sene santraforsuz Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan bir City vardı. Haaland geldi, Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar.
5: Tesadüfen olmuştur.
4: Tesadüf
5: ya.
4: Doğru. Tesadüf.
5: Avustralya'nın uzun boylu defans olduğunu biliyoruz. Acaba ileride Deniz oynamalı mı? Kerem orada kaybolacaktır. Siz ne dersiniz demiş dinleyicimiz. Bir gün
4: söyledik.
5: Önce yollamış.
4: Bunu, sağ olsun. Doğru.
5: Yani doğru. Biz de dedik ya. Ya canı oynatın top tuttuğu için.
4: Canın boyunu bunu da sen söyledin yayın öncesi. 1.86 1.87 boyu var ya.
5: Şimdi 1.87 yine makul. Bak yine söylüyorum. Şimdi buranın boyu 1.93-95 doğru mu? Ben 70 boyundayım. 73 boyundayım. Ben şimdi Burak'tan 10 topun ikisini belki yani, alabilirim. Bak belki diyorum.
4: Mantıksal açıdan böyle yani.
5: Peki şimdi sırtımı Burak'a dayayayım ben. Tamam mı? Sence alıp da sağa sola servis yapma şansın var mı? Yok, mümkün değil ya. Bak mümkün değil.
4: Oynayacak, mümkün değil.
5: Yani gelecek dizini koyacak. Gittim zaten 3 metre
4: tabii.
5: Öne gittim. Zaten yaptı. Bak Kerem
4: maçta.
5: İki defa yaptı.
4: Göğsünde
5: faal aldı. Tabii ya yaklaşamıyorsun bile. Yani biri geliyor öbürü gidiyor.
4: Ve bu çok iyi çalışmış Avustralya bizi. Yani rakip takımın oyuncuları açıklamalar yapmıştı. Milli takıma çok iyi çalıştık. Çok
5: vallahi
4: duygusallar.
5: Ben tebrik ediyorum Avustralya.
4: Mecburen ben de tebrik ediyorum.
5: Vallahi tebrik ediyorum. Adamlar ilmik ilmik çalışmışlar ya.
4: Doğru.
5: İlmik ilmik çalışmışlar.
4: Sosyal medyada da kaptanlarının yaptığı açıklamaya İsmail Yüksek'in bir cevabı vardı. Yürekten gönülden onu paylaştım. Olmadı.
5: Bakıyorum çok mesaj var.
4: Alalım.
5: Montella Hoca'yı çok eleştiren dinleyicilerimiz var. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten tercihlerini çok
4: yenilince eleştiriyorlar. Biz yenilmeden eleştirdik.
5: Evet ben birkaç senedir eleştiriyorum ama maalesef çok da linç yiyorum. Merhaba ben Burak, iyi yayınlar. Defansımız çok yavaş demiş. Arda birkaç kez pas istedi, atmadılar. Ya bir kere Arda ile alakalı da bir iki kelime söylemek istiyorum izinle. Yani
4: tabii ki.
5: Sanki bu sakatlıktan sonra her topu istiyor ve hızlı oynamıyor ki bizim bugün çok hızlı oynamamız gerekiyordu. Bu arada ilk yarıdaki en büyük eleştirim de bu Oğuzhan. Katılır mısın bilmiyorum. Pas şiddeti çok düşük.
4: Çok
5: ya.
4: Yavaş.
5: Çok yavaş ya.
4: Ya Fas maçını izledin dün.
5: Evet.
4: Nasıl bir futbol
5: ya
4: oynadılar
5: adamlar
4: ya.
5: Adamlar var ya saniyede Brezilya'nın.
4: Brezilya rakip Brezilya.
5: Evet Brezilya.
4: Tık tık tık.
5: Saniyede
4: tık.
5: Gidiyorlar ya. Bize bakıyorum. Kaan'ı gibi o Alver.
4: Ne top oynadı Fas ya. Özendim, imrendim ya sevgili
5: vallahi
4: Caner Aydaş.
5: Ben de izledim maçı. İnanılmaz hızlı pas yaptılar.
4: Arda ile ilgili ben senin yorumuna katılıyorum. Tamam takımın en teknik oyuncususun. Real Madrid'de oynuyorsun. Seni çok seviyoruz. Ama hiç pas vermiyorsun Arda. Oyuncu soldan kaçıyor, sağa dönüyor. Arkasını dönüyor. Yani bu kadar da topla oynanmaz. Ve uyarı da gelmiyor.
5: Evet biraz sanki böyle saha içi lideri benim gibi davranıyor ama bence çok erken. Bu işlere hiç girmesin. Zamanında Cengiz Ünder girmişti milli takımda hatırlarsan.
4: Hatırlamaz olur muyum?
5: O yüzden
4: kaydımız var burada seninle.
5: Hiç gerek yok. Arda'nın biraz daha
4: çok hızlı oynaması lazım
5: hızlı
4: bu kadar
5: oynaması
4: teknik
5: gerekiyor.
4: Bir oyuncunun.
5: Evet bir de zeki bir oyuncu değil mi? Ondan mesela Orkun bir pozisyonda hadi ver dedi kaçıyorum.
4: Doğru.
5: Aldı iki yani set hücumuna bir anda döndürdü.
4: Burada Orkun'un yüreğine de helal olsun ya.
5: Ya
4: o yüreğine de helal olsun Orkun'un da.
5: Ordu uyardı şeyi.
4: Ama
5: vardı.
4: Avustralya mücadelesine tekrar söylüyorum. İki ön libero, önlerinde üç orta saha, sağ tarafta Arda ile çıkıyorsan bir problem var demektir zaten. Ben kadroyu gördüm, gözlerimi kapattım ya.
5: Düşündün ya, değil mi kim nerede oynuyor
4: ya
5: diye.
4: Ya sağda niye Arda oynar ya?
5: Mesela birisini koyamıyorum. Diyorum ki Orkun 10 numara oynarsa İsmail Hakan ikisi çok fazla gerek yok. Yani
4: bir, tek İsmail'i koy ya da.
5: Bir çapa yeter zaten orada. İki çapaya gerek yok. Sonra düşündüm bu gol atan oyuncunun adı neydi? İlk gol atan oyuncu.
4: Onlarda mı?
5: Evet evet. O oyuncuyu acaba dedim bir yakın markaj mı verdik? Sonra baktım evet İsmail Baya gölge gibi onu kovalamaya çalışıyor. Allah Allah dedim. Yani onların bize tedbir alması gerekirken.
4: Metcalf ismi.
5: Evet o da gol attı zaten. O İsmail'le de gol pozisyonunda da zaten.
4: Rakun da ilk golü atan oyuncu da.
5: O değil mi?
4: Evet.
5: Evet o oyuncu işte şey vermiş markaj vermiş. Neyse yani hocanın maalesef maç önü planı ve sonraki
4: hiç plan
5: şey. Değişikliği olmadı. Bu arada Avrupa Şampiyonası'nda da benzer bir şey söylemiştim. Hala aynı fikirdim ya. Hoca gerçekten sabit fikirli. Yani aynı, fikrini değiştirmiyor ya. Ya
4: seneler önce oynadığımız futbolun aynısını oynattı. İnanamadım ya sevgili Caner Aydaş. Ben bu zamana kadar Montella'nın bir tane mücadelesini beğendim. Hırvatistan karşılaşması. Yani beni tek tatmin eden milli takımımız. Onda da mecbur öyle oynadık. Yenmek zorundaydık.
5: Bak Hüseyin Bey demiş ki Uğurcan'a yakışmadı yediği goller demiş.
4: İkinci gol kapattığı köşeden gol yedin Uğurcan. Net. Kapattığı köşe 30 metreden vuruyor yani adamda. Yakışmadı. Katılıyorum beyefendi.
5: Paraguay bizi yener demiş.
4: Yenebilir. Arjantin ve Brezilya'yı yenmiş bir takım Paraguay.
5: Metin Bey demiş. Maalesef böyle düşünüyorum demiş. Türkiye Avusturya'yı yenemezse kimse yenemez. Bence gruptan çıkamayabiliriz demiş Yağız Bey. Böyle bir düşüncesi var.
4: Haklılık payı oldukça yüksek beyefendinin.
5: Bu kadar kapanan takıma karşı takımın en yetenekli oyuncularından can uzunu almaması, yer bulamaması büyük skandal
4: yer
5: demiş.
4: Yer bulamamak ne demek sevgili Caner Aydaş?
5: Onu bir açıklıyor ya. Bize, sana bana açıklamış mesela Yücel'e demiş ki ben bulamadım. Çünkü Kerem onu 10 numara düşünüyorum diyor. Kenan var. Tamam.
4: Forvet arkası diyor. Arda Güler orada diyor. Arda Güler'i sağ açığa koyuyor.
5: Hadi diyelim değişik, ki forvet değişik. Arkası olarak Arda'yı oynatıyorsun. İkisi birlikte oynayamaz mı? Skora ihtiyacın var ya o yüzden söylüyorum. Yani 2-0 geridesin ya. 1-0 geridesin hani. Ne varsa
4: puan almamız lazım.
5: Hani puan almamız lazım ya hocam evet. O yüzden söylüyorum. Yani Hollanda ne varsa atman diyorum. Lazım evet. Yani. Samet'i Samet diyorum. Şeyi yolladık ya neydi uzun boylu. Meri'yi yolladık ya santrafor olarak. Hani Meri'nin yerine uzaktan şut menzili de 30 metre falan olan Can'ı alsak mesela. Nasıl olur? Şut atar belki.
4: Gol olur.
5: Bir oyuncu geçer. Bak pasta kapanan takımları zor açarsın. Ancak çok şiddetli paslaşırsan açarsın. City olmalısın. Bunun için Bayern Münih olmalısın.
4: Doğru.
5: Bunu yapacak kadro bizde kısmen var. Ama o al-ver yapacak oyuncular önde yok. Bu bir. İkincisi uzaktan şut da açabilirsin.
4: Onu söyleyecek.
5: Ya da adam geçen adamların ne olacak? Doku gibi. Var mı? Kenan var. Sağda var mı? Barış Yunus var olabilir.
4: Olabilir.
5: Can'ın var. Ama Can nerede? Nerede?
4: Yedeklerde.
5: Çay içiyor yedeklerde.
4: Bu arada uzaktan şut çekecek milli takımımızda çok iyi oyuncular var. Hakan var, Orkun var, Arda var. Onu da o fırsat da olmadı.
5: İşte bir opsiyon daha yaratırsın. Yani bir opsiyon daha koyarsın. Mesela Orkun çekiyor. Çıkar mı hocam? Çıkarma. Sen zaten yemişsin golü. Sana gol lazım ya. Çıkarma mesela. Savunmadan gerekse riski savunmadan al. Yani dörtlü savunmayla 90 dakika devam edip orta sahaya çıkarıp orta sahaya sokup sonucu değiştiremezsin. Zaten yapamadın da. Devam ediyorum.
4: Bu arada Montaigne'in bir başarısı yok ki sevgili Caner Adaş. Geldiği yer de belli yani zaten. Dünya Kupası'na da böyle geldik. Yapacak bir şey yok.
5: Bayağı çok ağır eleştiriler var ya. Bu arada yani küfür hakaret yok. Çok ağır eleştiriler var ve futbolun içinde yapılan eleştiriler var. Ve hiçbirine de yok diyemiyorum yani şu anda. Gerçekten yok diyemiyorum. Yani takıntılı diyenler var. Sabit fikirli diyenler var. Yani hak eden oyunculara formayı vermiyor diyenler var.
4: Vermiyor.
5: Şimdi ya Ozan bir şey soracağım ya. Vallahi gerçekten dinleyicilerimize de soruyorum ya. Affınıza sığınıyorum. Milli takım formda oyuncuların olduğu bir yer değil mi? Sen şu anda mesela bir
4: takımın... Futbol Federasyonu Başkanı bir oyuncu abilik yapacak ihtiyaç var diyorsa antrenör ne yapsın ki?
5: Ya kontenjandan alırsın bir tane. Bir şey demiyorum. Mesela şimdi sana soru soruyorum. Bak isim vermeden. Yusuf Sarı milli takımı hak etti mi? Aral peki, Şimşir hak etti mi?
4: Aral Şimşir zaten bu 3 kere yayın yaptım.
5: Nerede
4: ya.
5: Peki? Daralando
4: 21 gol.
5: Değil mi? Daralando.
4: Tabii ki. Çok beğendiğim bir oyuncuydu.
5: Pırpır bir oyuncu değil mi?
4: Hazırlık maçında da çok iyi oynadı evet. Bu arada.
5: Nerede mesela?
4: Yok almadık kadroyu.
5: Ama İrfan Can Kahveci buraya kadar bizi getirdi. Tamam anladım hocam. Ama bak biz dünya şampiyonasındayız. Yani biz 3 maç
4: İrfan
5: oynayacağız.
4: İrfan Can neye getirdi? İrfan Can ne top oynadı?
5: Hadi getirdi. Ama şu anda o formda değil.
4: Yazık oldu gerçekten Aral'a. Performansına yazık oldu.
5: Mesela diyorum yani. O eleştiriler biraz da bunun.
4: 33 golü var. Katkıda bulunmuş oyuncu ya. Sevgili Caner Adaş daha ne yapsın bu adam? 20 yaşında, 21 yaşında daha.
5: Bak mesela ilginç. Turgay Bey demiş ki şöyle bakın demiş konuya. Bak ilginç bir bakış açısı.
4: Tabii.
5: Demiş ki milli takımımızı Montella buralara kadar getirdi diyenlere de şöyle söylüyor. Ben genelde bunun tersini hep savundum. Yani bu milli takım Montella'yı Dünya Kupası'na götürdü dedim ben hep burada. Çok eleştirini aldım. Bu milli takım Montella'yı Dünya Kupası'na götürdü. Montella'nın buradan önce ne başarısı var demiş mesela Turgay.
4: Evet şimdi söyledim ben de aynısını evet. Söyledim. Hiçbir mesela... başarısı yok. Adana Demirspor'dan geldi ya. Bir de Milan'da yardımcı antrenörlük yaptı.
5: Kocaeli'de Muzaffer Bey dün sizin yayınızdan sonra bir programcı Montella'nın bu takıma ne katkısı olduğunu hiç bir katkısı olduğunu düşünmüyorum demişti. Haklıymış.
4: Yok zaten ben de aynısını söyledim.
5: İşte ben söyledim çok laf yedim.
4: Okan Hoca dedik Okan Hoca'yı istiyorum dedim ben.
5: Sustum yani.
4: Galatasaray taraftarları ayaklandı ne oldu ki?
5: Peki şimdi sana başka bir soru soracağım. Tamam dinleyicilerimize
4: ben Okan
5: Hoca'yı
4: istiyorum milli takımımızın başında ya.
5: Ya kimin olduğunu bu benim
4: ama geçti
5: bir şey
4: işten geçti evet. Yani.
5: Şimdi Kenan var elinde. Dedi ya 90 dakikayı çıkaramaz. Mesela 45 dakika oynatabilir miydin?
4: Tabii ki.
5: Maçın başında.
4: İlk 45 dakika başlat.
5: Oynatabilirdin değil mi? Mesela niye kenarda? Madem eğer oynayabiliyorsa, sonradan oyunu atabiliyorsan, 45 dakika oynuyorsa, doğru mu? Maç başında at hocam
4: Dünya
5: mesela.
4: Dünya Kupası bu zaten ya. Oynayacak yani.
5: 3 maçlık bir şey ya, periyot ya bu. Hani 3 maç sonra ya kalacaksın ya diyeceksin ki kalanları izleyeyim. Bay bay. Biz bu sefer olmadı. Niye olmadı? İşte Kenan sakattı, dönmüştü. Tamam, Can var orada. Bak be, çok da yakışıklı. Değil mi? 1.87 boyunca.
4: Ve Can atıyor ya oynamak için.
5: 50-60 milyon euro şu anda Milan falan istiyor. İtalya'dan, İngiltere'den, Türkiye'den Galatasaray'ın
4: evet.
5: Şeyi var. 50-60 milyon bandında bir 21-22 yaşında genç bir pırlanta gibi bir çocuk. Oynat hocam. Kenan madem sakatsa Barış'ı koy sağa. Sağa koy.
4: Ya bu...
5: Yani koy bu Barış'ı bir kere sağa, bir görelim. Galatasaray'da asist kralı oluyor ya bu. Bayağı asist yapıyor ya.
4: Ya vura vura gitsin ya.
5: Bir gitsin madem. Ya da koymak mı istemiyorsun? Hani diyorsun ya. Sen okudun ya, o yüzden söylüyorum. Rakip kapanacaktı. O zaman Yunus'u koy hocam.
4: Bak, hazırlık Yunus, maçında attığı golü de gördün.
5: Yunus, Can. Bak gördün mü? Arda arkasında. Hakan Orkun. Hakan İsmail. İsmail Orkun. İsmail Salih. Salih Orkun. Hakan Salih. Bak saydım. Öne de koy Deniz'i. Öne de koy Kerem'i. Kimi koyuyorsan koy. Ama en azından dar alanda bir adam çalımlayacak bir adamımız olsun ya maçın başı. Maç başı planında.
4: Bu arada hazırlık maçında kapanan takıma karşı oynadın. Yunus uzaktan attığı golle o düğümü çözmüş oldu.
5: Ve Can.
4: Ve Can. Hatırla. Hatırladım.
5: Ya.
4: Bu nerede? Adam nasıl gol attığını da gördünüz Yunus'un. Evet. Bu ne yapsın ki bu çocuk daha başka?
5: Şey de öyle attı.
4: Can da öyle
5: Can
4: attı.
5: Can da ceza sahasının dışına attı. Nerede bunlar? Yedek kulübesinde. Sonuç? Kaybettik. Ve maalesef kötü bir. Grubun en zayıf gözüken takımına kaybettik. Şimdi işimiz artık Amerika'nın son maçta acaba rotasyon yapacak mı? Önce Paraguay'ı yenip sonra da Amerika'nın...
4: İşimiz çok zor oldu ya. Benim bütün moral motivasyonum çöktü sevgili Caner Aydaş. Vallahi bütün moral motivasyonum çöktü. Burada bir mesaj dikkatimi çekti. Reklama gitmeden bu beyefendiyi de okumak isterim. Günaydın beyler. İrfan Can, Kaan, Mert gibi oyuncuların yeri yok takımda. Maç 1-0 olmuş, hala yaptığı bir şey yok. Biz burada görüyoruz. Can, Deniz, Kenan girmeli diye adam çıktı Orkun'u çıkardı. Anlayamadım yazmış. Orayı ben de değiştireyim. Ya bu işte bu. Mesaj budur.
5: Aradaki fark
4: böyle. Evet, bravo. Bak,
5: bunu profesör doktorumuz yollamış. İsmini
4: bravo hocam. Teşekkür ederim.
5: Aradaki fark bu diyor. Yani
4: ya mükemmel bir resim
5: evet,
4: ya.
5: Kerem'le iki stoperin arasındaki fark neredeyse bir metre.
4: Sevgili Caner Aydaş, bir virgül koyacağız. Karşılaşmaları da açıklayacağız. Basketbol mücadelesine de değineceğiz. Programımız biraz uzun olacak. Elimizden gelen bütün emeği göstereceğiz. Biraz burukluk var. Birazcık da sinirimiz de var
5: üzüntü
4: tabii ki.
5: Üzüntü var ya, üzüntü.
4: Biraz sesimizi de yükselttiysek değerli dinleyenlerimizden affola. Kısa bir reklam arasından sonra beraberiz efendim.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Radyo Spor!
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
6: Kupa'da yeni kurallar gerçekleşti. Hakemler Dünya Kupası'ndaki yeni kararları uygulamaya başladılar. Dünya Kupası Grup E mücadelesi 20 kuşağı Almanya Kruçağ mücadelesiyle devam edecek. Dünya Kupası Grup E mücadelesi gece 2 Fil Dişi Sahili Ekvator mücadelesi. Dünya Kupası Grup F 23 kuşağı Hollanda Japonya.
0: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. İnternet TürkNet.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor efendim. Milli takımımızı yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte değerlendirdik. Bugün mesaj rekoru neredeyse kırdık gibi gözüküyor. Sağ olsun Montoya hocamız sayesinde mesajlar yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz. Caner Aydaş ismiyle değerli program arkadaşımı takip edebilirsiniz. YouTube platformunda da Ozan Özturan tahminleri ismiyle iddia severleri bekleriz efendim. Sevgili Caner Aydaş, mesajlarımız gerçekten çok fazla. Birkaç tane istiyorsan mesaj okuyalım. Değerli dinleyenlerimizi kırmamak adına. Paragraf halinde geliyor mesajlar, evet,
7: çok
6: görüyorum.
7: Çok mesaj var. Yani insanlar da aslında hayal kırıklığı yaşadığı için haliyle mesaj yolluyorlar. Fikirlerini söylüyorlar.
6: Saygı duyuyorum efendim.
7: Güzel insanlar, biz Beşiktaşlıyız, 2 yıldır eleştiriyoruz. Ama biz eleştirdiğimiz için eleştiriliyoruz. Yani biz eleştiriliyoruz diyor Montella
6: Hoca. Çok eleştirildik, doğru.
7: Evet, bu da ilginç yani. Gerçekten.
6: Demek ki beyefendi de eleştirilmiş. Evet. Montella'dan dolayı.
7: Caner Bey, Burak Bey, Ozan Bey, kusura bakmayın ama gruptan çıkmayı bırakın. Eğer bir puan alırsak başarıdır. Bu futbolda ikinize de bir sorun var. Siz bir yorumcu ve basın mensubu olarak soruyorum. Bu Dünya Kupası'na kaç takım katıldı ve bu takımların içinden forvetsiz oynayan kaç takım var Türkiye'den başka?
6: Forvetsiz oynayan yok şu anda. Neredeyse. Ben inceledim hepsini.
7: Peki biz neden Amerika'yı yeniden keşfediyoruz?
6: Haiti maçını da kontrol ettim. İskoçya forvet var takımda.
7: Tamam, niye peki Ozan?
6: İtalyan futbolu. Vicenzo Montella taktiği.
7: Tamam, kendisi bir santrafor değil miydi?
6: Kendisi de santrafordu.
7: Tamam, niye peki yani?
6: Sorarım kendisine.
7: Bir niye basında. Kısmının cevabı yok bu arada. Doğru.
6: Yok.
7: Bak dinleyicimiz ne güzel soru sormuş. 48 takım var. Sadece biz santraforsuz evet. oynuyoruz. Diyor. Neden mesela bu sorunun cevabını biliyorsan
6: nedeni
7: sen söyle.
6: Nedeni şu. Vincenzo Montella. Cevap bu kadar. Başka yok.
7: Ama ona sorarsan diyor ki çok gol atıyoruz biz. İlla da santrafora gerek yok ki. Zaten golcü bir takımız biz. Ne gerek var diyor gole. Her türlü gol atıyoruz diyor. Bu mu yani sorun? Peki o zaman neden dünya
6: nereye gol atıyoruz hocam derdim ben de.
7: Dünya futbolunda neden santraforlar var? Mesela şu anda kulüp takımlarımız işte Beşiktaş, Fenerbahçe hatta Galatasaray.
6: Üçer üçer alıyorlar.
7: Neden mesela santrafor alıyorlar? Onlar bilmiyor mu mesela her türlü gol atmayı?
6: Bilmiyorlar.
7: Ya da işte gidip Haaland'a ömür boyu sözleşme yapıyor City. Gökereş'i alıyor. Evet. İşte Osimhen'i diyorlar ki Barcelona
6: Gökereş alıp
7: istiyor.
6: Şampiyon oluyor Premier Lig'de.
7: Değil mi? İlk geldiği sezon şampiyon oldu değil mi?
6: Evet, ilk
7: tesadüf
6: geldi.
7: Mü sence?
6: Tesadüf tabii ki ne olacak başka?
7: Değil mi? Doğru tesadüf, doğru tesadüf olur. Çünkü öncesinde Havertz'te olmaması şanssızlıktı tabii. Mesela. Değil mi? Öyle bakmak lazım. Valla bu sorunun cevabını ben bilmiyorum kıymetli dinleyicimiz. O yüzden hani Ozan'a sordum. O daha iyi bilir.
6: Montella dedim ben de. Kısa ve net.
7: Kolay gelsin İstanbul'dan Turgay. Ben milli takımımızın Montella'ya rağmen Dünya Kupası'na gitmesi büyük başarıydı zaten. Bu yetmezmiş gibi demiş. Milli takımımızın ne demiş? Şöyle bakıyorum.
6: Okunabilecek mesajlar lütfen efendim.
7: Evet bakıyorum. Paraguay maçını seyredesim gelmiyor Montella Hoca'nın tercihleri yüzünden. Biraz böyle şey yapmaya çalıştım mesajı. Yani kötü bir şey yazmamış ama hani hocanın aslında başarılı
6: nefesimiz
7: olmadığını
6: kesildi, nefesimiz
7: söylüyor. İyi yayınlar. Kerem o Aktürk ile 10 kişi oynadık. 1 kişi eksik oynadık. Kerem'in yeri kanat. 1.90'lık defansların arasına Kerem'i koyan nasıl bir teknik direktör? Yani nasıl savunanlar için söylüyor. Biz de onu söylüyoruz. Ben az önce yayının başındaydım. Yani Kerem'i oraya koyup değersiz gösterme hocam. Kerem değerli bir oyuncu ama yerinde oynatırsan. Taş
6: yerinde
7: ağırdı.
6: Kenan Yıldız da sakat ya.
7: Bir de sakat. Yani
6: ya hocam koy Barış Alper'i koy ya. Yani takımın en güçlü kim sevgili Can Aradaş bizim milli takımımızda?
7: Güçlü mü?
6: Güçlü olarak.
7: Yani Deniz'i de sayarım ama hani şu Türkiye Ligi performansına, Şampiyonlar Ligi performansına bakarsak Barış
6: Barış
7: derim.
6: Alper?
7: Tabii. Barış
6: ya
7: derim.
6: Van Dijk'a omuz attı adam ya. Yani, dünyanın en güçlü stoperlerinden birisine yıkılmadı. Ve bu oyuncuyu sen neden dolayı orada oynatmıyorsun? Avrupa Şampiyonası'nda da oynattın hocam. Bari o sistemle devam et.
7: Şimdi ben bir teknik direktör değilim. Eminim bizi dinleyen teknik direktörlerimiz vardı. Üçlü oynayan yani orijini aslında beşli oynayan bir savunmaya karşı sadece Kerem'in sağdan sola, soldan sağa, o stoperden bu stopere, oradan beke pres yapması yetmez. Bir kere Kerem'i oraya koyuyorsan o bölgesel baskıları yani o şiddetli baskıları ki bizim en önemli özelliğimiz nedir? Baskıyla top kapanıp kapıp hızlı hücumlar yapmak
6: evet.
7: Değil mi? Milli takımımızın aslında en büyük özelliği de bu.
6: Genç ve dinamik bir takımız çünkü.
7: Şimdi bakıyorsun Kerem bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Biraz Barış yardım ediyor. Arda nerede? Savunmanın önünde top alıyor. Peki Orkun nerede? O da orada. Hakan nerede?
6: O da orada.
7: İsmail nerede? O da orada.
6: İlginç gerçekten.
7: Ya hocam,
6: maçın şifresini anlatıyorsun
7: sevgili
6: canlılar.
7: Bir gariplik var bu işte yani. Barış da sen Kerem'le pres yapıp orada 6-7 oyuncu etkisiz hale top kapamazsın yani.
6: Bundan bir ay önce seninle konsol oyunu oynadık sevgili Caner Aydaş. Takımın performansı ofans hattında iyi değil diye konsol oyununda dakika 55'te oyuncu değişikliğine gittin ya. Bak ya şimdi, konsol oyunundan bahsediyoruz ya.
7: Ben sana bir şey soracağım tamam mı? Şunu soracağım. Şimdi milli takımda böyle kreatif anlamda savunmada yani kanada emanet edeceğin oyun kurucu diyebileceğin bir tane kenar oyuncumuz var. Brighton'da oynuyor kendisi.
6: Kim? Evet, Kadıoğlu.
7: Kadıoğlu. Çok kötü gözüktü değil mi?
6: Enerjisi performansının altında gözüktü.
7: Çünkü bir rol vermişsin ona. Yani bak ben ona emanet ederim o kanadı. Komple ederim.
6: Edersin.
7: Ama zeki etmem. Yani zeki üzerinden oyun kurmam.
6: Futbolu bilen birisi böyle
7: niye
6: yapar zaten.
7: Niye zeki üzerinden kurmam? Zeki değersiz değil. Hayır zeki değerli. Ama zekinin savunma özellikleri daha iyi. Yani zeki
6: tabii
7: yılda
6: ki,
7: 15 gol atan bir asist yapan bir bek değil. Ama Ferdi bunu yapabilir.
6: Yapabilir.
7: Yani Barış'ı
6: yaptı
7: sağa
6: da.
7: Koyup. Bak Barış'ı sağa koyup. Gerekirse sol tarafı feda ederim. Yani rakibin de kanatlarında şey yok yani. Adını sen söyle. İşte
6: Mbappe yok yani.
7: Olisey falan yok yani. Vinicius Junior falan yok,
6: yok
7: yani. Zaten kanattan doğru düzgün gelmiyorlar. Neyse yani neresinden bakarsan bakalım işte. Çok mesaj var. Hangisini okuyacağımı şaşırdım. Aşırı çok mesaj var. Bak demiş ki gol atamayabilirsin. Şans yoktur. Bunu kabul edebilirim. Ama gol yiyemezsin. Bunu kabul etmiyorum diyor. Bak tam da ben bunu söylüyorum. Hani hoca diyor ya. Ozan maçtan önce diyor ki rakip kontratak oynayacaktı. biliyorduk.
6: Tamam.
7: Savunma yapacaktı. Yani topu bize verecekti. Biliyorduk. Tamam. Bak her şey
6: hepsi tamam. Biliyoruz.
7: E peki sonuç? Gol yedik. E gol atamadık. Açamadık. Açmak için oyuncu değişikliklerin tartışılır. Herkes tarafından bu arada. Sadece ben söylemiyorum. Yani ben söylersem derim ki ya tamam. Benim futbol bakış açıma göre. Herkes aynı şeyi söylüyorsa. Ve sen de maçtan sonra bunu kabul etmiyorsan bu eleştirileri. Cana yer bulamadık diyoruz.
6: Bu da ben ilginç bulurum bir cevap hocam. Zaten ya.
7: Sen bana ver. Ben o milli takımda cana öyle bir yer bulurum ki. Hem de nasıl oynar biliyor musun? Çatır çatır top oynar. Kusura bakma.
6: Ya bu kadar basit.
7: Çatır çatır top oynar.
6: Can'ı Kerem'in yerine koyacaksın. Arda'nın yerinde Barış Alper'i koyacaksın. Arda'yı da forvet arkasına çekeceksin. Bu kadar basit ya.
7: Bak.
6: Tek önlü böyle oynayacaksın bir de.
7: Dikkatimi çeken bir şey var tamam. Onu da yine seninle paylaşayım. Dinleyicilerimize şu anda dertleşiyoruz. Onlar da çok mesaj yazıyor. Okuyamıyorum. Dedi ki sakat oyuncularımız vardı. Yani maç dinamini, maç ritmini kaybeden oyuncularımız da oynadık gibi bir şey söyledi. Tamam mı? Oynama hocam.
6: Ya zorlama
7: sana Hakan'ı zorlama oynatıyorlar ya. Oynatma hocam. Çık Orkun'la İsmail'le paşalar gibi oynasınlar. Orkun'la Salih'le. Salih'le İsmail'le. Senin var Kaan'ı da götürmüşsün bak yedek olarak. Bir de Kaan'ın var. Yani madem götürmüşsen.
6: Kaan alındı Aral alınmadı bu takıma. O da enteresan zaten.
7: Yani madem maç ritmi Kerem'in yok. Hani diyorsun ya sakatlıktan geri döndü. Oynatma hocam.
6: Ben dün milli duygularımız biraz ağır konuştum. Rakip takım da Avustralya'ydı ama hocayı unutmuşum sevgili Can Aradaş ya. Vallahi hocayı unutmuşum.
7: Evet.
6: Kimse kusura bakmasın.
7: Bak diyor ki yenilen golü şanssızlıkta açıklayamazsın diyor. Ne kadar doğru bir yorum değil mi? Bak gol atamazsın bunu şanssızlıkta açıklayabilirsin diyor ama yediğin golü şanssızlıkta açıklayamazsın diyor dinleyicimiz. Ne kadar güzel bakış açısı. Demek ki doğru okuyamamışsın o maçı.
6: Avustralya bize karşı çok daha iyi hazırlanmış, çok daha iyi analiz etmiş. İlmik ilmik işledik zaten demişti basın toplantısında Avustralya kaptanı. Dediklerinin hepsi doğruymuş.
7: Bak dinleyicimiz diyor ki Abdülkerim'in ağırlığından pası rakibe atmasına hiç bahsetmiyorsunuz. Ya burada oyuncu üzerinde gitmiyorum. Yani oyuncu bu değerli bu değersiz bu hata yaptı kısmında değilim ben. Ben sadece maç önü ve maç içindeki plana biraz atıfta bulunuyorum. O planın sahibi de sayın hocamız kusura bakmasın.
6: Evet.
7: Yoksa hani saha içinde... İsmail onu yaptı, Orkun bunu yaptı, Arda şunu yaptı, işte Kenan bunu yaptı. Yok Ferdi bu bindirmeyi yapmadı girersek 5 gün yayın yapsak bitmez o yayın. Bu doğru bir yayıncılık da değil bu arada.
6: Peki bir virgül koyalım sevgili Can Aradaş. Mesajlarla devam edeceğiz. 0538-052-1487 dileyen dinleyicilerimiz Ozan Özturan Instagram adresim son fotoğrafın altına da yazabilirsiniz yorumlarınızı. Kısa bir reklamdan sonra beraberiz efendim.
0: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
2: Siz de fırsatları kaçırmayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
8: Değer dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Mesajlarımız oldukça fazla. Sevgili Caner Aydın.

0: Mesajları bitirelim. Dünkü basketbol karşılaşmasını yorumlayalım ve bültendeki maçları da iddia anlamında en son yorumlamış olalım.
1: Genco Amerika'da, onun yerine Ulaş yayın yapıyor. Bence Ulaş'ı arayalım biz. 5'e kadar gelmesin çünkü mesaj bitmeyecek gibi. Bir dinleyicimiz demiş. Sevgili Ramazan Bey,
0: Sağ olsunlar.
1: isimlerinizi bilmiyorum. Ben Caner Aydar, sevgili Ozan'la beraber. Ozan Özturan. Yaklaşık 7 yıldır buradayız demiş ki, kusura bakmayın lütfen yorumculuk yapan arkadaşların isimlerini bilmiyorum ama 24 saattir uykusuz olan bir arkadaş var demiş orada. O benim. Caner Aydaş oluyorum ben. Eşiyle ve 11 yaşındaki oğluyla maçı izleyen. Onun konuşmasından çok etkilendim. Teşekkür ederim. Duygularımıza tercüman oldunuz. Valla ben ağlamakta geldim.
0: Ben de etkilendim dedim ya, duygulandım diyor yani.
1: Yani aşırı
0: hem
1: derecede...
0: duygu var hem sinir var üstümde.
1: Evet yani başka bir dinleyicimiz demiş ki ya oyuncuların hiç mi suçu yok? Tabii ki yani burada hani dediğim gibi kimseyi Montello Hoca'yı da suçlu göstermek için söylemiyorum. Sadece eleştirmeyin bizi dediği için ben sinirlendim.
0: %80 Monte'ye, %20 oyunculara yazar
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki yani orada ikinci yediğimiz golü az önce sen de izledin yani. Bu golü yemem, o şutu vurdurmamız lazım.
0: Bir de o tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Öbür köşeye lazım. Zaten vuramaz o şutu.
1: Aynen vuramaz. Ya, buralara girersek çıkamayız.
0: Evet,
1: çünkü
0: doğru.
1: Nihayetinde bu oyuncular buraya getirdi. Buradan çıkaracak olan da oyuncular. Herkes şapkasını önüne koyacak ama önce Montel Hoca'nın şapkasını önüne koyup ya bu ülkede bu kadar eleştiri ya da insanlar bunu söylerken ve bununla ilgili hazırlık maçları yapmışken neden ben hala 4-6-0 böyle bir diretiyorum? Ben biliyorum sizin düşünceleriniz, fikirleriniz, eleştirileriniz önemli değil kısmındayım. Önemli. Hani az önce dinleyicimiz demiş ya, 48 takım var. Santrofor'suz oynayan bir takım var mı? Cevap
0: yok.
1: Hayırdı. Bak yine aynı dinleyicimiz demiş ki tamam rakip böyle oynuyordu. E iki santrofor kullansaydın. Yani santrofor.
0: Ya 85. dakikada forvet oluyor.
1: Evet.
0: Sevgili Caner Aydaş, neyi konuşalım
1: top
0: şimdi?
1: Top ayağına değmedi maç.
0: 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıkartıyor. Neyi konuşalım?
1: Maç 2-0.
0: Maç 2-0 ya.
1: Evet.
0: Mert Bülnür'ü oyuna alıyor.
1: Maç
0: ben 2-0. Anlayamadım. Yani benim futbol bilgime hitap etmiyor gerçekten. Kimse kusura bakmasınlar.
1: Kolay gelsin tekrar güzel insanlar. Sefaköy'den satılmış ben demiş. Montella'nın yerine kim gelirse gelsin başarılı olur. Ben Beşiktaşlıyım. Gerçekten süper kadromuz var demiş.
0: Tarihi jenerasyon var elimizde.
1: Ya mesela sabah bir yorum vardı. Katılır mısın Ozan bilmiyorum ama ya hocaların oyuncuların üzerine çok misyon yüklemeyelim. 2002 ile kıyaslamayalım. Onlara baskı oluşturmayalım. Ben bunu söylemek istemiyorum. Her kadro kendine göre değerlidir. Ama şu anda Avrupa'da oynayan birçok lejyonerimiz var. Birçok oyuncumuz var. Bu anlamda ben şu andaki kadronun uluslararası tecrübesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim.
0: Öyle
1: Yanlış
0: zaten. Senin
1: düşünüyor
0: fikrin
1: muyum?
0: Değil. Doğrusu zaten bu.
1: Yani bu oradan daha iyiydi. Onlar süperdi. Bunlar hiper demek istemiyorum. Ben böyle bir kıyaslama yapmıyorum. Yapmayı da çok doğru görmüyorum. Ama
0: Ben de
1: şunu
0: öyle.
1: düşünüyorum. Şu anda uluslararası tecrübesi yüksek olan oyuncu sayımız çok fazla. Bu da otomatik olarak hayal kurmayı gerektiriyor.
0: Tabii ki tarihi jenerasyon diyorum ben de. Yanlış mı söylüyorum?
1: Yo doğru söylüyorsun işte. Yani şimdi Arda'sı var, o var, şu var. İşte insanlar şey diyor ya işte Inter'de oynuyor diyorsunuz. Hakan'ın üzerinde ne diyelim yani? Batman Spor'da mı oynuyor diyelim? Inter'de oynamıyor mu Hakan? Orada oynuyor. Doğru mu?
0: Inter'in
1: Oranın en
0: her
1: değerli
0: şeyi ya.
1: Oyuncusu,
0: Şampiyon
1: oyuncularından birisi değil mi?
0: geldiğinden beri şampiyon oluyor
1: tamam
0: ya.
1: Ne diyeyim ben şimdi Hakan'ı şey yaparken? Dönüp diyorum ki ya Inter'de oynayan değerli bir orta saha oyuncumuz var. Yanlış bir şey mi söylüyoruz burada? Daha fazlasını istemiyoruz yani. O kadar değerli ki Inter'de oynuyor diyoruz. Elimizde
0: Daha
1: değer.
0: ne?
1: Ya da Arda'dan bahsediyoruz. Can'dan bahsetsek de gerçi oynamıyor. Önemli değil ama. Yani oynamadığı için söylüyorum. İşte Deniz Porto'da oynuyor ama işte Portolular işi bilmiyor
0: Şimdi
1: diyor
0: ikinci
1: mesela.
0: maçta oynayacaklar ama hissediyorum yani mecburen.
1: Bak şimdi bir şey sorabilir miyim sana? 4-6-0 tamam. Hepimiz ikna olduk hocanın
0: Ben
1: fikrine.
0: olmadım ama.
1: Tamam ikna ol. Lütfen 2 dakika ikna olur musun?
0: Peki.
1: Peki 85'te niye alıyorsun Can'ı? Deniz'i. Madem senin planın 4-6-0'ın kusursuz bir plan ya. Niye denize düşen yılana sarılıyor? Hani burada deniz lafı da şey diye geçti ama atasözü uydu diye söylüyorum. Niye o zaman denizi oyuna 85'te atıyoruz sayın hocam? Madem senin 4-6-0'ın çok kusursuz ya. Biz santraforsuz da zaten çok gol atıyoruz. Herkesi
0: Bu çok gol
1: mutlu.
0: atıyoruz, ben onu da göremedim.
1: Hadi
0: Küme...
1: niye o zaman denizi alıyoruz mesela? Almayalım denizi. Doğru mu?
0: Doğru
1: Almayalım.
0: doğru.
1: Gerek yok ki. Denizi çağırmayalım da. Gerek yok çünkü. Peki.
0: Katılıyorum ben dinleyicimize.
1: Çok var ya. Çok mesaj var. Bitiremeyiz. Mümkün değil. Özür diliyorum. Ben akşam okuyayım artık mesajları. Yani akşam bu arada saat 19.24 arası buradayım. Bu mesajlarınızı okuyayım. Çünkü 50 tane mesaj var. Hangisini
0: İnanılmaz
1: okuyayım?
0: gerçekten.
1: Biz istersen hani ara ara yine okuruz. Yine özür
0: Değerli
1: dilerim.
0: dinleyenlerimize çok çok teşekkür ederiz. Çünkü bir basketbol mücadelesi ve bültenimizde de bazı karşılaşmalar var. Programımızda iddia programı bültene yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendirmek zorundayız efendim. Hazırlıklarımızı da yaptık, gerekli çalışmaları yaptık. Dünya Kupası'na da milli takım dışında bomba gibi başladık bu arada. Bunu da söylemek isterim yani. %85 başarı oranı, 7 oranlar, 9 oranlar, 14 oranlar hepsini yakaladık. Kanada mücadelesinde 2'den 0 17 oranımız isabet sağladı. Ama milli takım kupon seviyesinde görmediğimi de söylemiştim.
1: Evet.
0: Sevgili Caner Aydaş, dün bir mücadele vardı. Beşiktaş Fenerbahçe Beko Beşiktaş game mücadelesi çok önemli bir karşılaşma. Final serisinin ilk mücadelesiydi ve deplasmanda kazanan taraf aynı zamanda maçı da daha çok isteyen taraf Beşiktaş game oldu. 80-88 Fenerbahçe Beko'yu geçmeyi bildiler. Saha avantajını eline alan bir Beşiktaş gain oldu. İç sahada iki mücadeleyi de kazanırsa Beşiktaş Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin şampiyonu olacak. Bu sezon dörde varan değil, üçe varan olmuş olacak. Üçe kim varıyorsa o takım şampiyon olmuş olacak. Yorumlarını almak isterim. Fenerbahçe çok etkisiz kalmaya başladı son dönemde. Neye bağlarsın onu da?
1: Şimdi şöyle, yani biliyorsun benim basketbolu ne kadar sevdiğimi, takip ettiğimi de biliyorsun. Ben dün maçı yorumlarken Beşiktaş'taki eksikleri gördükten sonra Fenerbahçe'nin evet formsuzluk var ama kadro derinliği çok
0: Doğru.
1: Beşiktaş'a göre çok ağır basıyor. Geçen sene de biliyorsun yine bu iki takım finaldeydi. Bu sene tabii yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji mücadelesinde Zizic'i kaybetti Beşiktaş. Sonrasında Lemar'ı kaybetti ki önemli bir oyuncu Lemar Beşiktaş adına, yani ilk 5 oyuncusundan bahsediyoruz. Bu serinin totalinde, yani önceki Galatasaray maçı, Bahçeşehir Koleji maçının dahil olmak üzere o serilerin neredeyse tamamında böyle anlık reaksiyonlar hariç ortalıkta gözükmeyen bir Jonah Matthews var.
0: Doğru.
1: Yani takımın yıldızı,
0: Her şeyi.
1: her şeyi diyebileceğimiz. El yakan toplarda, o da ikinci maçta bir reaksiyon göstermişti. Pardon, üçüncü ya da dördüncü maçta, ama orada da Beşiktaş kaybetmişti. Ben dün şöyle bir tweet attım mücadeleye. Yani Beşiktaş günün sonunda şampiyon olur olamaz bilemem ama hani şampiyon olmuş kadar değerli bir galibiyet. Yani Fenerbahçe Beko'nun bu kadar 5 numarasız oynadı ya Beşiktaş dün. Yani Sertaç ve Connor Morgan'la beraber iki devşirme 4 numarayı 5 numara gibi kullanaraktan, ki zaman zaman dış
0: Berkurlu
1: atışlar
0: çok iyiydi bir de dün.
1: işte iyi, ama zaten birilerinin iyi olması lazım. Zaten takımın A plus oyuncusu işte Metus'un ortalıkta olmadığı bir şeyden izliyoruz. Hani dün yine mesela ortalıkta yoktu. 9 sayı attı
0: Doğru,
1: sadece.
0: doğru.
1: Normalde onun 30 falan atması lazım bu seride Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kafa tutması için. Üzerine Zizic yok, yani bir uzunun yok. Fenerbahçe'de var bunlar bu arada. İyi kritik anlarda sana her zaman için opsiyon olabilecek bir Lemar'ın yok. Yani buna rağmen gidip bir de
0: 88 sayı
1: Fenerbahçe'nin
0: atıyorsun.
1: sahasında bu galibiyeti almak, maçın başından sonuna kadar gerçekten savaşarak bu galibiyeti almak, vallahi ben tebrik ediyorum ya. Yani Beşiktaş şampiyon olmasa da bu galibiyeti uzun yıllar unutmayacaktır. Çünkü bu, ancak bir takım bu kadar eksik olabilir. Kolu kanadı tamamen kırılmış. 5-5 numaran yok ya. Yani bir şey var belki, sonradan oyuna giren Vito Brown var ama o da çok 5 gibi değil yani. Yani çok etkili bir 5 değil. Neyse, günün sonunda tabii ki yani Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Reaksiyon gösterebilir ama avantajı cebine koydu Beşiktaş. En kötü ihtimalle kendi sahasında kaybetse bile tekrar Kadıköy'e diyorum. Tekrar Ataşehir'e dönme şansı var. Bitirme şansı da var. Bu maç önemli, kritik şimdi. Çok değerli. Fenerbahçe'ye bakarsak ben Olympiakos maçına benzettim. Hatırlar mısın? Çok kötü bir başlangıç. Sonradan bir türlü maça giremeyen bir
0: Giremiyor. Aynı
1: Fenerbahçe
0: aynı
1: vardı.
0: aynı.
1: Dün de hatırla, bir
0: Daha
1: ara
0: önceki maçta da böyle
1: 8-9-0
0: oldu
1: oldu.
0: zaten. Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21-3'le başladığı dönem var Beşiktaş'ın bu sezon.
1: Ya bilmiyorum, yani koça tabii ki bir şey söyleyemem.
0: Söyleyeceğim ben.
1: Yasikevičius
0: Ben
1: çok
0: söyleyeceğim.
1: değerli bir koç ama dün Zagars'ta başlamasını çok anlamadım. Yani ben
0: Ben söyleyeceğim
1: şahsen
0: şimdi.
1: kendi adıma neden acaba dedim, Zagars'ta baş, Devin Hall var. Diğer Amerikalı oyuncunun adı neydi? Üçlükleri
0: Bonzik
1: atan.
0: olsun.
1: Yok, Bonzik olsun değil. Diğeri.
0: Chris Silva, Jilson Bango hiçbirini oynatmadı.
1: Diğer
0: Nando
1: ya.
0: De Colo.
1: Yok, kısa. Diğer kısa var ya. Maccabi'den gelen neydi? Şey, Bayern Münih'ten gelen. Ya arkadaş bak, şimdi böyle olunca da bir anda böyle dün bayağı da
0: Oynatmadı
1: hayır
0: isimlerde
1: hayır
0: mi?
1: oynadı oynadı. Sonradan oyunu aldı. Daha çok sonradan oyunu aldı.
0: Baldwin.
1: Ha Baldwin.
0: Ha, Baldwin.
1: Mesela neden Baldwin'le başlamadığını ben anlayamıyorum.
0: Euroleague maçında da başlamadı.
1: Çok ilginç.
0: İlginç gerçekten. İlk söyleyeceğim hepsini.
1: Yani sanki koçta da bir şey var.

0: Ne bakıyorsun? Takır'da bir sokak basketbolu oynuyor.
1: Doğru.
0: Bazen zarar veriyor aslında öyle baktığın
1: Şutları da çok
0: zaman.
1: iyi değil.
0: Girince efsane olur ama girmeyince de maç kaybedebilirsiniz. Dün biraz bunu zorladı. Beşiktaş adına önemli bir galibiyet. En azından bir hayal kurabilir bundan sonrası için.
1: Peki. Şimdi öncelikli olarak geçtiğimiz haftalarda Olimpiyeviç'e birazcık yüklenme yapmıştım. 5 finali de kaybeden bir hoca olduğunu ve yapmış olduğu tavırların çok agresif olduğunu, kendi oyuncularını dahi etkilediğini belirtmiştim. Çok zor bir seriden çıktı Bahçeşehir Koleji. Seriyi de veriyordu neredeyse. Onu da belirtmek isterim. Demek ki bir toparlanma sürecine girmiş, oyuncularla konuşmuş. Gerginliği de çok azdı Fenerbahçe-Beko mücadelesinde. Sanki dinlemiş yani. Yani buradan megalomanlık gibi de sanki dinlemiş yayınımızı. Ve Fenerbahçe-Beko mücadelesine çok ciddi hazırlıklarını yapmış. Berkurlu oynadı dün 5 numara pozisyonda Beşiktaş'ta. 20
0: Evet.
1: sayı attı. Ve Berkurlu da benim arkadaşımla özel olarak çalışan bir isimdi. Yani bu kadar genç bir yetenek Fenerbahçe-Beko Euroleague takımına karşı böyle bir performans gösterdi. Çok daha iyi hazırlanan bir Beşiktaş vardı, tebrik ediyorum. Şimdi buradan Euroleague şampiyonu olan Saras'a sormak isterim. Tamam,
0: Sor
1: büyük
0: bakalım.
1: hocasın. Zaten tek şampiyonu da Fenerbahçe'de var bildiğim kadarıyla.
0: Evet, ben yanıtlayayım mı soruların bir kısmını sonra?
1: Şimdi Brandon Boston kadroya alınmadı. Armando Bacot alınmadı. Bonzi Colson Euroleague'de inanılmaz bir performans gösteren oyuncu alınmadı. Sadece final maçları için alınan Nanda Dekola maç kadrosuna alınmadı.
0: Evet, o da ilginç.
1: İlginç. Şimdi sen bu kadar rotasyon yapıyorsun ve sezonun en iyi takımına karşı oynuyorsun, Beşiktaş'a karşı. Liderdi bu takım haftalarca.
0: Evet, doğru.
1: Hocam sen neyin rotasyonunu yaptın? Kendi sahanda Beşiktaş'a yenildin. Euroleague mücadelesinde takımın en iyi oyuncusu Baldwin'i ilk 5'te çıkartmadın. Baldwin de bir röportajında hocanın en çok değer verdiği isim Devon Hall dedi. Bütün oyuncular aynısını söyledi. Sen niye Devon Hall'la başlayıp da Baldwin'i oynatmıyorsun? İlginç. Yani tamam şampiyonsun ama eleştiriye de açık olacaksın. Hem Euroleague performansında inanılmaz bir düşüş, lig maçlarında inanılmaz bir düşüş. Final maçı bu. Bu şampiyonluk maçı var artık bu.
0: Bir de
1: Ben Saras'ın
0: üçe
1: çok düştüğünü.
0: ulaşan kazanıyor.
1: %100'den %30'a düştü performansı. Bu final serisini kaybedip şampiyonluğu verirsen ne olacak? Elinde ne Euroleague var ne de basketbol. Hiçbir şey olmamış oluyor.
0: Tebrik etmiş olacak. Başka bir şey yapacak şey
1: Yani
0: yok.
1: olmaz.
0: Peki
1: Tarık Biberovic burada
0: sen
1: yüreğini
0: neye
1: tek ortaya
0: bağlıyorsun?
1: koyan.
0: Sen
1: Ben
0: neye
1: direkt Saras'a bağlıyorum maçı.
0: yani
1: Hazırlanmamış Fenerbahçe.
0: Montella hoca
1: Aynısı.
0: burada
1: Aynısı.
0: oyuncular üzerinden çok da okumamak
1: Ya sen
0: lazım.
1: burada bu neyin rotasyonu anlamadım ki. Bonzi Colson yok. Nando Dekolo yok.
0: Ama ne olursa olsun yine Fenerbahçe bence daha etkili oynamalıydı ya. Ya çünkü bayağı ağır basıyor Fenerbahçe. Ya düşünsene.
1: Tebrik ediyorum Olimpiyeviç'i ben.
0: Vallahi ben gerçekten maçı ilmik ilmik okudular yani. Avusturya'nın bize oynadığı
1: Çalışma bu
0: oyunun
1: sevgili
0: evet
1: Caner de.
0: yani
1: Çalışma bu işte.
0: şu kadro dezavantajına rağmen bu kadar eksiğe rağmen
1: 3 gömlek üstün Fenerbahçe'nin kadrosu ya.
0: Berk'in maçın yıldızı oldu. MVP seçildi. 23-24 sayı attı. Bir maçı kazandı. Yani Berk normalde çok skorer bir
1: Doğru.
0: oyuncu değil. Daha çok oyunu yönlendiriyor.
1: Yazık gerçekten
0: Biliyorsun
1: yani.
0: şey dedi nedir o Bahçeşehir serisinde de diğer oyun kurucu yine maçı kazanmıştı. Yani Beşiktaş'ın başka çaresi yok. Yani böyle oynamak zorunda, savaşmak zorunda her maç. Çünkü arada çok ciddi bir güç farkı var. Ama koç konusunda söylediklerine katılıyorum. Ya yani bir tercih hataları görüyorum ya da oynatmak istediği oyun için o doğru ideal beşi bulamıyor bir türlü.
1: Euroleague'de de aynısını yaptı.
0: Şaşırıyorum ben şaşırıyorum yani mesela bir şey diyemiyorum
1: Ya
0: çünkü
1: Saras gibi büyük bir koça yakışacak hamleler değil bunlar.
0: Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var. Yani yine seriyi kazanabilir, 3-1 de kazanabilir bilemiyorum ama nihayetinde hani Beşiktaş'a göre daha güçlü kadrosu var. Hatta bayağı güçlü kadrosu var.
1: Bir bilgi koyuyoruz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Daha sonra da bültendeki karşılaşmalarla devam edeceğiz efendim.
2: ...301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımız.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, iddia zamanımız gelmiştir. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır efendim. Altan Bey bir mesaj göndermiş. Daha önce Barış Alper'i Montella forvet bölgesinde oynattı, eleştirdiniz. Şimdi de sırf eleştirmek adına offside'a düşüyorsunuz demiş. Biz şöyle söyledik. Can'ı oynatmıyorsan, Kenan'ı oynatmıyorsan, Deniz'i orada oynatmıyorsan bari 1.97 2 metrelik oyuncuların arasında bari Barış Alper'i oynat dedik. Yanlış mı söyledik Altan Bey?
4: Bari.
3: Bari dedik, evet. Yani.
4: Yani camı kırdın ya, her tarafı kırdın. Kimse kalmadı, kimseyi oynatmıyorsun. Bari Barış'ı oynat. Güçlü, fizikli, hani savaş.
3: Yanlış mı söyledik?
4: Yo, doğru söyledim işte.
3: Yani her anlamda eleştiriyorsunuz demiş de Altan Bey. 1.67'lik oyuncuyu oynatmadı orada, 1.85'li ligin en kuvvetli oyuncusunu 2 metre oyuncuların arasına sok dedi.
4: Yani bari onu oynatsaydın 90 dakika. Madem Kerem'i, bu arada Kerem sakatlıktan yeni çıkmıştı. Barış daha çıkmamıştı yani. Barış
3: bileğine çok ciddi bir darbe aldı. İlk maçta da oynatılmayacak dedi. Montella açıklamasında da böyleydi.
4: Yani oradaki bari sözüne
3: dikkat edelim.
4: Önemli bir söz çünkü.
3: Bir de gerçekten
4: yani,
3: sevgili Can Ardaş, Kerem Aktürkoğlu'nun yeri forvet olur mu hiç?
4: Evet, olmaz.
3: Sol açığa koy, sağ açığa koy. Hatta forvet arkasına dahi koy, oynar ya.
4: Tamamlayıcı olabilir Ozan. Yanına böyle cüsseli böyle birisi olursa olur. Tamamlayıcı olabilir.
3: Forvet
4: yani.
3: Arkası da o yüzden dedim.
4: Forvet arkası
3: da
4: olabilir.
3: İlla Arda'yı sağda oynatacağım diyorsan illa, yani bunu da yapabilirsin. Böyle bir avantajın da var.
4: Yok, Arda'yı niye sağda oynattı biliyor musun? Orada,
3: ben anlayamadım onu.
4: Ben söyleyeyim,

0: sana. Bir, Kerem'i santrafor oynatmak için. Yani öyle bir zaruriyet var herhalde. İkincisi, Barış'a yer açmak için. Yani illa da
1: İlginç.
0: Barış'ı solda. Ve hadi bunları geçiyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim. Yanlış değerlendirme olabilir. Daha da önemlisi, ben önce gol yemeyeyim diye üçlü orta sahaya çıktı
1: İşte
0: için.
1: zaten yanlış olan bu.
0: Evet,
1: Ben
0: yanlış
1: önce
0: olan bu.
1: Avustralya'ya karşı gol yemeyeyim düşüncesiyle maça çıkıyorsan zaten yanlış olan budur.
0: İşte o yemeyeyim kısmında da yedik. Şimdi sen tabii ki senden güçsüz takımlara da tedbir alabilirsin. Ama şimdi mesela Hollanda ile oynarken Hollanda sana tedbir almaz. Doğru mu?
1: Almadı da.
0: Favori olur. Şimdi sen Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş olarak kendi sahanda ya da herhangi bir statta Türkiye Ligi'nde lokal maçlarda oynarken kimseye tedbir almıyorsun. Kontratak bile oynasa. Doğru mu? Kendi oyununu oynuyorsun. Şimdi senin kendi oyunun neydi? Ben topa sahip olacağım, baskıyı yapacağım, doğru karşılama yapacağım, doğru yerlerde şiddetli baskıları yapıp top kapıp gol atacağım. Kimle? Kerem'le. Şimdi topu verdin, topu kendin aldın. Baskı yok. Baskı yapacak, bak yine söylüyorum. Yani Hakan, Orkun, İsmail baskı yapamaz. X'i yapar. 3'ü yapamaz. 3'ü olmaz. Çünkü zaten bak alan paylaşımı yapamıyorlar. Yan yanalar. Pas atıyorlar birbirine yan yana.
1: Çıkamıyorlar da.
0: Bir de yan yanalar. Yani o parselizasyonu doğru yapamıyorlar. Çünkü kimler ilk kez doğru düzgün oynuyorlar böyle üçü bir arada. Bir de ne gerek var? Ne gerek var? Yani bu takıma sen
1: İki
0: üçlü
1: önlü böyle üç
0: oynarsan
1: orta saha.
0: o zaman biz Arjantin'le, İspanya'yla bir önceki biz diyelim ki gittik devam ettik. İnşallah devam ederiz. Hayırdır? Hepsini orta saha mı yapacağız
1: Tabii
0: biz?
1: 4-6 oynayacağız. Doğru.
0: Ha
1: 4-6.
0: 4-6 ama hepsi orta saha falan mı olacak
1: Öyle
0: yani?
1: oynatacak demek ki.
0: Ya sen Avusturya'dan niye korkarsın ki? Grubun en güçsüz takımı ya. Bunu hiç tartışmaya
1: Ya
0: bile gerek yok ya.
1: gruplarda galibiyeti olmayan bir takıma galibiyet verdik
0: Ya
1: dün.
0: şunu tartışmayın. Avusturya ile işte fizik. Ya dünyada Çek Cumhuriyeti de fizikti. Bakınız Güney Kore. Bizim yarı boyumuzda. Güney Kore. Bakınız. Çatır çatır top
1: Çatı
0: oynadılar.
1: tarzı oynadı.
0: Ve kazandılar. Hatta belki de Avustralya'dan daha uzun boylu bir takım.
1: Vallahi sevgili Can Aradaş, Monte'yi hocamız açsın. Fas-Brezilya mücadelesini izlesin. Fas'ın oynadığı futbolu bir görsün. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ben böyle oynamasını istiyorum Türkiye milli takımının. Tık tık tık tık baskı. Top vermediler Brezilya'ya ya. Brezilya'dan bahsediyorum yani.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Dünya Kupası E grubu mücadelesiyle başlayalım. Zaten çok fazla karşılaşmamız yok. Bugün rahat rahat konuştuk, değerlendirmelerimizi yaptık. 20 kuşağı, Almanya, kuru çağ mücadelesi. Doğal olarak tabii ki de burada Almanya'ya açılan bir oran yok. Reklam arasında da sevgili Caner Aydaş'la birlikte kontrol ettik. İlk senin seçeneğini almak isterim.
0: Ya burada Almanya tabi açık ara favori. Şimdi bugün mesela Kuruçao Almanya maçını izleyeceğiz. Tabi bizimle Avustralya kadar aralarında güç farkı yok ama hani güçlü ve işi ciddiye alan, hani rakibi ciddiye alan, kendi oyunu rakibine nasıl empoze edildiğini bugün göreceğiz. Bakalım onlar yapabilecek mi? Orada da Nagelsmann eleştirilecek mi oyuncu tercihlerinden? Ben ilk yarıda 2 gol bekliyorum. Almanya'nın da maç boyunca Kuruçao'ya en az 5 gol atmasını bekliyorum.
1: Yani burada oranlara bakarak da mecbur bu şekilde söyleyeceğiz. Benim tercihlerim de hemen hemen aynı senle. İlk yarı mecburi olarak 1,5 gol üstü diyeceğim ki mecburu da değil yani. Bu Almanya'nın ilk yarıda 2 gol atmasını beklerim. Hatta şöyle söyleyeyim. Ev sahibi ilk yarı en az 2 gol atar seçeneği. Alternatif tercihim de ev sahibi. Burada oran beni tatmin etti. Kral oran farkıyla gayet iyi sevgili Caner Aydaş. Sen de bence onay verirsin. Ev sahibi 3,5 gol üstüne 1,45 veriyor.
0: Yani tercih edebilirim.
1: Ben dün bu orandan yüklü tek maç oynadım İskoçya'ya. Belki ben bu karşılaşmayı da oynayabilirim. Bu ara vur al kampanyasıyla devam ediyorum.
0: Haydi bakalım.
1: İnşallah Almanya'da bu maçta iddia anlamında söylüyorum. İnşallah derken 4 gol atar yani Kuruçao'ya. Bir zahmet atsın Almanya'da.
0: Atar atar.
1: Atar. Gözünün yaşına bakmaz Almanya. Normal şartlarda.
0: Onlar ciddi oynar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası mücadelelerimizle devam ediyoruz. Grup E mücadelesi, gece 2 kuşağı, fil dişi sahili, Ekvator karşılaşması.
0: Ya burada bir beraberlik bekliyorum. Fil dişi sahili iyi bir takım ama Ekvator'un da ben fena bir takım olduğunu düşünmüyorum. İyi oyuncuları var. Bir kere iyi kontratak yapıyorlar. Yani fil dişinin fiziksel kapasitesi ya da belki teknik kapasitesi de Ekvator'a göre daha yüksek olabilir ama dengeli maç olacağını düşünüyorum. Maç sonunda bir beraberlik bekliyorum. 1-1 gibi bir skorun tahminimde var.
1: Ekvator'un İlginç bir özelliğini söylemek isterim sana.
0: Tabii.
1: Yaklaşık 9 tane hazırlık maçına çıktı bu takım. Ve bu hazırlık maçlarında Meksika, Kanada, Fas, Hollanda gibi büyük takımlarla da oynadı. Yani büyük takımlar derken diğer Guatemala'ya

0: yani büyük takım. Hiç yenilmediler.
1: Ekvator
0: Hiç
1: iyi tabii.
0: yenilmedi. 9 evet. maçta hiç yenilmeyen bir Ekvator takımı var ki formda Amerika ile de oynadılar ki Amerika'da Dünya Kupası öncesi hazırlık maçına çıktı. 1-1. Zor maç sevgili Caner Aydaş. Ben TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Taraf bahsine girmek burada bana çok doğru, çok mantıklı gelmedi. Katılır mısın TGS 2 ya da 3 gol bandına?
1: Katılıyorum çünkü 1-1 bekliyorum zaten. Ben de beraberlik beklediğim için haliyle katılıyorum sana.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası Grup E mücadeleleri iki karşılaşmayı da konuştuk, değerlendirdik. Grup F, Dünya Kupası Grup F mücadelesiyle devam ediyoruz. Bugün güzel ama 20 kuşağında bir maç izleyeceğiz. Oradan 11 kuşağında bir maç izleyeceğiz. Dün yoktu yani bu tarz. 22'de başladı. 8 kuşağı yoktu dün.
1: Avrupalılara yapmışlar böyle bir kıyak.
0: Hollanda, Japonya. Bu maç da güzel. 23 kuşağı izlenecek de bir karşılaşma.
1: Ya burada tabii Hollanda normal şartlarda kazanması gerekiyor ama Japonlar hem inatçılar hem çok karakterli bir futbol oynuyorlar. Sadece futbol oynuyorlar bu arada. Başka şeylerle ilgilenmiyorlar. Ama ben gol atacağını düşünüyorum. Yani Japonya'nın mutlaka gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstü bekliyorum. Yani Hollanda kazanır mı? Genelde beklenti Japonya'nın kazanması yönünde ama ben Hollanda'yı falan karşıma almam yani. Hollanda her zaman Hollanda'dır. Japonlara saygım var yani.
0: Sevgili Caner Aydaş, her ne kadar milli takım tercihimizde yanılsak da %84, %85 başarıyla Dünya Kupası'na devam ediyoruz. Yani bir karşılaşmada milli takımımızı önerdik diye iddia anlamında başarısız mesajların hiçbirini kabul etmiyorum ve bugün bu maça risk alıyorum. Alacağım.
1: Ne yapacaksın?
0: Kral oran farkıyla Hollanda'nın oranı 1.82 şu anda.
1: Güzelmiş.
0: Yani kadro kalitesini kontrol ediyorum Hollanda'nın. Benim düşünceme göre 2 gömlek, 3 gömlek daha üstün Japonya'dan. Japonya'nın kadrosunda 2-3 oyuncu dışında hiç kimse yok yani. Tamam, yüreğiyle mücadele eden bir takım. Maçtan hayatta kopmayan bir takım. Birkaç hazırlık maçını da izledim yayın olan. Ama bu açılış maçı Hollanda oynuyor yani. Açılış bizim milli maçımız kadar önem verecekler bu maça. Maç sonucu 1.
1: Katılıyorum.
0: Hollanda kazanır diyeceğim. 1.82 orandan dolayı diyorum bunu.
1: Ben de Hollanda'nın kazanmasını bekliyorum. Orada biliyorsun Koeman var. O da bizim hocaya benzer bir hoca.
0: Ronald Koeman.
1: Zaman zaman 4-6-0'ları o da deneyebilen bir hoca. Hani Weghorst gibi bir uzun boylu, size'dı, boyu posu yakışıklı bir abimiz var. Ona rağmen zaman zaman tercih etmiyor. İşte biliyorsun yıllarca Depay'la falan oynadı. Orada da tercihleri biraz eleştiriliyor.
0: Zaten o da başarısız bir antrenör yani.
1: Ama ona rağmen yine Hollanda'nın tabii kadro kalitesi. Avrupa'da oynayan oyuncuların neredeyse çoğusu iyi takımlarda oynuyor. Ya da oynamıyorsa da kendi liginde PSV'de, Feyenoord'da ya da Ajax'da oynuyor. İyi oyuncuları var. Hollanda'nın kazanması sürpriz olmaz.
0: Ya bu kadroyla kazanamıyorsa Hollanda'da bir sıkıntı var demektir zaten.
1: Evet, katılıyorum sana.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Hollanda'da bugünkü karşılaşmada De Ligt sakatlığından dolayı oynayamayacak gözüküyor. Timber defans hattında gözükmüyor. Xavi Simons bu karşılaşmada oynayamayacak olarak gözüküyor. Japonya tarafını kontrol ettiğimizde Minamino, orta alandaki ismi iyi de bir oyuncu bu arada, oynayamayacak. Yine orta alanda Mitoma bu karşılaşmada oynayamayacak olarak açıklanmış ve yine orta sahadan bir isim Endo, Liverpool'da oynayan isim, bu karşılaşmada oynayamayacak olarak ön plana çıkıyor. Ben bu maçı tek maç bile oynayabilirim. Hollanda maçı kazanır tek maç. 1.82 bay gün iddia farkıyla, kral oran farkıyla kuponumu almayı düşünüyorum. Sevgili Caner Aydaş, çok ideal geldi bana Hollanda. Açılış mücadelesi bu.
1: Evet, ciddi alıyorum.
0: Yani herkes bir çanza Montoya gibi geri planda oynatmaz takımını. Yapacak bir şey yok. Sabah 5'e götüreyim mi seni?
1: Götür.
0: Sabah 5, İsveç-Tunus mücadelesi.
1: Ya burada İsveç'in daha kaliteli bir kadrosu var. Kazanması da daha muhtemel gözüküyor ama dün Fas'ı da gördük. Yani Katar'ı da gördük. Futbolda rakibinden daha fazla koşmadığın, daha fazla efektif mücadele etmediğin sürece, doğruları daha fazla yapamadığın sürece kazanamıyorsun. İsviçre'yi gördük. Laubali İsviçre. Katar karşısında 2-3'ü atmadı. Hatırla, Endo özellikle. Sağlı solu geliyor. Dağlara taşlara vuruyor. Vargas'ı, Hakan Yakın yani elinde olsaydı 270 dakika sahada tutacaktı. Halbuki kenarda Zeki Andoni var. Çok iyi bir oyuncu var. O da biliyorsun Türk kökenli bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Beklerdim mesela. Laubali'nden puan kaybetti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bugün
0: İsviçre'yi hak etmedi ya.
1: Ama çok pozisyona girdiler. Yani 4 gol
0: Doğru. İzledin maçı?
1: XG'leri 4 yani gol beklentisi. Allah aşkına nasıl hak
0: Atacaksın abi
1: etmediler
0: bu
1: yani.
0: takıma gol atamayınca hangi takım atacaksın İsviçre?
1: İşte ama işte şey orada biraz laballik vardı biraz. Uzaktan
0: Onu
1: vurmalar
0: söyledim. Onu
1: evet o
0: söyledim.
1: anlamda söyledim.
0: Murat
1: Yok.
0: Yakın.
1: Yoksa bayağı üstün oynadılar ya. Tek kale maç oynadılar neredeyse.
0: Tek gelen golde golü yediler zaten Katar. Bir tane pozisyonu var Katar'ın.
1: Bu maça gelirsek işte şeyi söylüyorum yani futbolda doğruları 90 dakika en doğru şekilde yapmanız gerekiyor. Anlar size puan kaybettirir. Neyi eksik görüyorsanız, neyi fazla görüyorsanız, neyi doğru yapmanız gerekiyorsa bunu aynı konsantrasyonda sürdürmeniz gerekiyor. Maça gelirsek de ben İsveç'in öyle ya da böyle kazanmasını bekliyorum. Yani İsveç bence Tunus'a göre daha iyi takım. Oza. Maç sonu belirteceğim.
0: Sevgili Can Aydaş, bu oranlar bana öyle gel gel yaptı ki biraz da sinir de var ya üzerimde. Yani şimdi yayından çıktıktan sonra açıkçası yüklü oynamayı düşündüğüm karşılaşmalar arasına girdi İsveç maçı da. Ben hatta 2-3 gün önceden özür dilerim hazırlıklarımı yaptım. Şimdi şöyle bir forvet hattını kontrol ettim. Eğer oynatırsa son maçlarda da oynatmadı İsa ki kesin oynatması gerekiyor. İsa oynatmamak bir çılgınlık zaten. Gökereç, İshak var forvette ya.
1: Evet.
0: Şimdi Tunus takımına baktığımda tanınmış bir tane iki tane oyuncusu var.
1: 4-6-0 oynamıyor mu
0: Oynamıyor
1: şey
0: 4-6-0.
1: İsveç?
0: Oynamıyor.
1: Yani gerek yok ya o da
0: Gerek yok.
1: çok önemli bir sistem ya. Oynatabilirler mesela.
0: 3-4-1-2 oynuyor takım.
1: 3-4-1-2.
0: 3-4-1-2.
1: Ha santraforlar işe yarıyor yani
0: İki
1: orada.
0: santraforla çıkıyor. İşte bu. Tunus
1: Evet.
0: maçında iki
1: Ha
0: santraforla
1: şimdi
0: çıkıyor.
1: onu da şey
0: Ama
1: söyle yani
0: göreceğiz
1: bu.
0: tabii. Bu
1: Tabii şimdi
0: uygulama
1: oradaki
0: kadrosu.
1: aynen öyle
0: İsa
1: bilemiyoruz.
0: abi görelim. Bu kadroyu görmek istiyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Bu kadroyu görürsek İsveç maç sonucu 1, Hollanda maç sonucu 1, iki maçın oranı toplam 4 oran yapıyor. Dünya Kupası'nda daha ne istiyorsunuz?
1: Yeter zaten ya. Değil mi? 4 puan yeter. Bence.
0: 4 oran çok iyi bir oran.
1: Her şey oran mı diyorsun?
0: Oran.
1: Pardon.
0: İsveç kazanır, Hollanda kazanır. İki maçın oranı 4 yapıyor. İsveç Tunus'la, Hollanda'da Japonya ile oynuyor.
1: Yani Avrupa takımları güçlüler ya. Ne olursa olsun. Bence hani Güney Amerika'da işte Brezilya, Arjantin'i bir kenara bırakıyorum. Kim olursa olsun. Özellikle Avrupa'daki büyük takımlar kazanır bence. Ya
0: Ben bir risk
1: İsveç de iyi bir
0: alacağım.
1: takım.
0: Canlı yayında da belirtiyorum. Çünkü değer dinleyenlerimizle beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Temel felsefelerimizden birisi de budur. Biz de oyuncuyuz yani yayınlarımızı yapıyoruz ama yayıncılıktan ziyade oyunculuk şeyimiz daha da yüksek. Ben bir de risk alacağım. Şöyle oynuyorum. Söylüyorum.
1: Hazırım.
0: Hollanda kazanır, İsveç kazanır. Bu ayrı bir kupon. Bu tamam.
1: Tamam.
0: Bir de şöyle bir risk alıyorum. Hollanda, Japonya 0'dan 1. İsveç, Tunus 0'dan 1. Toplam oran 18.
1: Dene bence.
0: Bu da bir sürpriz kuponda. Tabii ki düşük miktarlarla deneme amaçlı, keyif amaçlı.
1: Denenebilir güzel yani.
0: 18 oran.
1: Evet ilk yarılar sıfır dengeli geçiyor çünkü. Bence denemende problem yok.
0: Japonya'nın kolay kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. Tunus belki ilk yarıda bir gol yiyebilir. Onun da zaten sağlamasını yapıyoruz 4 orandan. Her türlü yani gelirse karlı bir şekilde kapatmış olacağız. Karşılaşmalar 20, 23, gece 2 ve sabah 5'te başlayacak. Bunun bilgisini de aktaralım.
1: Bitti mi maçlarımız şey var. Mesajlar var. Birkaç
0: Bir
1: tane
0: tane
1: okuyorum.
0: mesajımız var sevgili
1: Tamam.
0: Caner Aydaş'ım.
1: Tamam.
0: Fenomenim. Sana o maçı da sormak
1: Olur,
0: isterim.
1: olur.
0: Çünkü önemli bir mücadele. İspanya La Liga 2 yükselme playoff final maçı.
1: Evet.
0: 22 kuşağı. Senin yorumuna göre de ben de hareket edeceğim.
1: Tamam bakalım.
0: Malaga-Almeria maçı sevgili Caner Aydaş. Neler söylersin bu mücadeleyle
1: Ya
0: ilgili?
1: burada Malaga tarafındayım. Çünkü Malaga'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Daha önce gerçi Almeria'da daha önce üst ligde oynadı ama Malaga daha köklü. Daha böyle sanki İspanya yani La Liga'nın da
0: Daha çok
1: isteyeceği
0: istiyor.
1: takımlardan birisi. Bir de uzun zamandır yok. Ben ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Malaga bence daha iyi takım.
0: Şimdi final mücadelesi olduğu için ben de tam taraf bahsine giremedim ama taraf bahsinde Malaga'dan yanayım. İki tercihim olacak yine. Ben burada da yüksek orana gitmek isterim. Sıfırdan bir Malaga 5 oranı var. Kral oran farkıyla bunu belirtmek lazım. Bay gün iddia farkıyla. Alternatif tercihim de TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak. Final mücadelesi olduğu için.
1: Dengeli maç olur
0: Dengeli bir
1: diyorsun.
0: maç
1: Olur
0: bekliyorum.
1: olur. O ikisine de yok deme.
0: Bu arada sıfırdan birin oranı da çok iyi. 5 oran. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Şöyle bir bilgi de paylaşmak isterim efendim. Dünya Kupası'na başlarken sistem kuponu yaptım. 2, 3, 4, 5. İlk maçı da en zor oranı aldım. 17 oran. Kanada-Bosna mücadelesi 2'den 0'dı. O isabet sağladı ama diğer sıfırdan birler gelmedi. bir tane daha yakalamış olsaydım çok ciddi bir ikramiye alacaktım. Sürpriz oynayanlar, sadece sürpriz oynayanlar sistem kuponu oynamalarını tercih ederim. Çünkü normal kuponda bir maç yattığı zaman kupon iptal oluyor. Ama sistem kuponunda 2-3-4 seçeneğini alırsanız 2 maç bile gelse oynadığınız rakamı geri alma ihtimaliniz oluyor.
1: Evet, önemli sistem kuponları.
0: Sistem kuponlarına önem vermeye başladım sevgili Caner Aydaş.
1: Bence denemen güzel. En azından bir amorti diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Bence denemek lazım. Ben de skorlar üzerinde deniyorum. Bakalım neler olacak.
0: Bir dinleyicimizin mesajını paylaşmak isterim. Maçta iyi diyebileceğiniz bir tane oyuncu var mıydı? Biz sabah ne izledik anlamadım. Bana çok hitap etti bu mesaj. İmaj kaygısı, saç, boya vesaire, YouTube video yüklemeleri. Bunlarla uğraşacakları yerde rakiplerin zaaflarına odaklansalar çözerlerdi. Forvet oynatmayan Montenya'da dünyada başka taktiklerin olduğunu öğrensin artık. Ciddi anlamda uzaklaştırmaya başladı. İzmit'ten Ali Çebi Bey yazmış. Ali Çebi Bey, altına imzamı atarım yapmış olduğunuz yorumu.
1: Şimdi Ali Bey'e şunu söyleyeyim. Birincisi, değişime dünyanın neresinde olursanız, dünyanın neresinde olursa olsun çok hızlı konuşayım. Değişime direnç göstermek artık özellikle bu dönemde kabul etmemem gereken, etmiyorum da bunu. Ya futbol değişiyor, oyuncu profili değişiyor, taraftarın beklentisi değişiyor. Montella Hoca şu anda bütün ülkenin yarısının, dörtte birinin, önemli değil, benim, senin, Yücel'in, Ahmet'in, önemli değil, beş kişinin burada itiraz ettiği bir şeyi değiştirmiyor. Direnç gösteriyor. Ben sana katılıyorum. Yani dinleyicimize katılıyorum. Direnç gösterme hocam.
0: Altına imzamı
1: atıyorum. Lütfen rica ediyoruz. Tarihin en iyi jenerasyonu olmayabilir ama çok iyi bir jenerasyonumuz var. Senin milli takım büyüktür Montella. Bu kadar basit.
0: Sevgili Caner Aydaş, ağzına sağlık. Rejimiz Yücel Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan Caner Aydaş isimleriyle bizleri Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri hafta içi yayınlarımı yaptığım yer. Beklerim efendim. Caydaş 1978 sevgili Caner Aydaş'ın kanalıdır. Bekleriz efendim. Aynı bizim kanallarımız. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim. Güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle efendim.
1: Hoşça kalın.
2: 301-304 Bay Gün iddianın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
9: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
10: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
12: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
13: Herkese merhaba dostlar. Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzdener, yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii Dünya Kupası var, milli maçımız da bugün oynandı. Keyifsiziz, mutsuzuz, sağdan mağlubiyetle ayrıldık ki yani çok net favori olarak çıktığımız bir müsabakayı kaybettik. Elbette ki bunu da konuşacağız. İddianın yanında milli takım performansını da konuşacağız. Diğer maçlara dair ben zaten tahminlerimi sizlere aktaracağım. Süre kalırsa alt liglerde bugün müsabakalar var, İsveç'te, Norveç'te. Onlara dair de iddia tahminlerimi yine sizlere aktaracağım. Sizlerin de tabii ki milli takım hakkındaki görüşlerinizi, performansımız hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum, merak ediyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Milli takımımızın performansı ile ilgili. Bununla birlikte eğer ki iddiadan güvenliğiniz maçlar varsa bunları da yazın. Altılı Ganyan kuponları gönderen arkadaşlarımız vardı. Eğer ki yayını bugün de dinliyorlarsa onlar da kuponlarını bizlere göndersinler. Onları da o bölüme de yer vereceğiz. Ama tabii ağırlıklı olarak özellikle ilk bölümde milli takımı konuşabiliriz. Sizlerin mesajlarını bekliyorum. Ben de tabii elbette kendi değerlendirmemi yapacağım. Çok keyifsiz başladık. Çok kötü bir şekilde başladık turnuvaya. Değerlendirmeleri yapacağız. Şimdi günün maçlarına baktığımızda, sonuçlara baktığımızda ilk olarak zaten biliyorsunuz sabah saat 7'de oynadığımız maçta biz Avustralya'ya 2-0'lık skora mağlup olduk. Sabah karşı oynanan maçlarda Brezilya ile Fas 1-1 berabere kaldı. C grubu müsabakalarıydı. Haiti-İskoçya maçında da İskoçya 1-0 kazanmayı başardı. Bugünün bülteninde Almanya Çuraçağ müsabakası var saat 20'de. Yani çok fazla üzerinde tabii konuşulacak müsabaka değil. Çünkü taraflar arasında çok belirgin bir güç farkı var ama iddia anlamında ne de oynayabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Bunu size paylaşacağım. Bilgisayar skor tahmini de vereceğim. Takımlardaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Fil dişi sahil Ekvator oynayacak sabaha karşı. Saat 23'te Hollanda, Japonya var. Yine sabaha karşı saat 5'te İsveç, Tunus müsabakaları var. Bunları da değerlendireceğiz. Hafta içi bülteninde de zaten oranlar büyük oranda açıklandı. Oradan da hafta içi bülteninden de ben tahminlerimi sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz sadece pazar günleri ben yayındayım. Hafta içi Dünya Kupası maçları ile ilgili tahminlerimi de şimdiden sizlere aktaracağım. Orada dersimizi çalıştık. Bugün şu anda devam eden maçlarda İsveç 2'de Norby Oddevold maçı başladı. 0-0 devam ediyor. 5. dakika. Bu zaten 14 seansı müsabakasıydı. Bugün 16'da maçlar var. 18'de maçlar var. Norveç Alt Ligi'nde de saat 17'de toplamda 8 tane müsabaka oynanacak. Norveç 3'te. Norveç Alt Ligi'de Norveç'in 2. ligi. Norveç 3'te de maçlar var. Onlar başladı. 14 seansı. Sotra, Bratvak, Lee Koster, Notte'den Skatrana. Bunlarda gol yok. 0-0 devam ediyor derken Skate'den gol geldi. Ev sahibi 1-0 öne geçti. Belarus'un alt liginde Gomel'in B takımıyla Niva karşı karşıya geliyor. 14 seansı maçı 0-0. Burası da devam ediyor. Golsüz bir şekilde devam ediyor. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Mesajlar gelmeye başladı. İlk önce Altılı Ganyanlar geldi. Teşekkür ediyorum Altılı Ganyan kuponları paylaşan dostlarımıza. Özellikle yaz aylarında Altılı Ganyan bizler için de oldukça keyifli oluyor. Burgazadan Murat Bey göndermiş kuponunu. Sağ olsun her hafta bize kuponunu gönderiyor. İstanbul 2. altılısı. İlk ayak 1 2 3 4 6 10 12. İkinci ayak 2 3 6 9. Üçüncü ayak 2 4 5 6 7 8 9. Dördüncü ayak 1 5. Beşinci ayak 7 numara tek. Son ayakta da 6 numara tek. Burgazadan Murat Bey'in kuponu. Tekrarlıyorum. İstanbul 2. altılısı. İlk ayak 1 2 3 4 6 10 12. İkinci ayak 2 3 6 9. Üçüncü ayak 2 4 5 6 7 8 9. Dördüncü ayak 1 5. Beşinci ayak 7 tek. Son ayakta da 6 numara tek. Erdem Emin Küpoğlu Bey'in kuponu gelmiş bizlere. Link olarak göndermiş. Açık gönderseydi daha iyiydi ama bakalım şansımız deneyelim. Eğer ki açarsa bu kuponu da sizlere aktaracağım. Açtı. Bu da İstanbul'da ilk altılı ganyan bu. İlk ayak 1, 3, 5, 7, 8. İkinci ayak 3, 5, 6. Bu arada ilk ayak koşmuş. Beşli olarak değerlendirebileceğiz bunu. İlk ayak koşmuş zaten. Beşli ganyan olarak değerlendireceğiz. 14.30'da başlıyor. Beşli olarak okuyorum şimdi. Beşli ganyanın ilk ayağı 3, 5, 6. İkinci ayağı 1, 3, 4. Üçüncü ayağı 1, 2, 6, 12. Bir sonraki ayakta 3 tek. Son ayakta da 4 tek. Bu şekilde 5'li gayan olarak değerlendirebiliriz. Son ayakta 5. ayakta 4 numara Kahramanoğlu. 4. ayakta da 3 numaralı Baldır tek. Bu kupon için de teşekkür ediyorum. Sabit fikirli hocamız ile milli takımımız yenilmiştir. Enseyi karartla onu izlemiş. Korkut Konurak Giresun'dan. Ben de bugün mağlubiyetin aslan payının Montella'da olduğunu düşünüyorum ben de. Sevgili dostlar. Santraforsuz oyun. Sahte dokuzlu oyun planı. Yani bir tek sadece elimizde bu plan olmamalı. Bunun alternatifleri olmalı. Zaten golü yediğimiz anda da bu plan tamamen boşa düşmüştü. Müdahalede de bence çok geç kaldı. Yani eldeki santrofor kim varsa şu anda Deniz var. Denizgül var. Denizgül'ün bence çok daha erken bir şekilde oyuna dahil olması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Sonuçta Kerem ileri uçta sahte dokuz olarak formayı giymeye çalıştı. Elinden geleni de yaptı. O bölgeye kimi koysanız, ilk 11'den kimi koysanız oldukça zorlanacaktı Avustralya stoperleri arasında. Ki nitekim öyle oldu. Kerem'i koydu. Kerem zorlandı. Bu sahte 9 oyunundan gol yediğimiz anda çıkmamız lazım. İlk golü atan biz olabilseydik eğer bu plan, sahte 9'lu plan bizim işimize gelecekti. Çünkü biz de kontrata iyi çıkan bir takımız. Ama golü yedik, yüklendik ki merkezden hiç oyunu açamadık. Bu arada çok da fazla pas hatası yaptık. İnanılmaz derecede fazla pas hatası yaptık. Bence yani bir maç için, böyle bir kritik müsabaka için sayı çok fazlaydı. Bir türlü merkezden Avustralya savunmasını delmeyi, aşmayı başaramadık ki yani gidişatta dakikalar erdikçe de aşamayacağımız da belli oldu. Oyun zaten ister istemez kanatlara ve kanat ortasına kaldı. Orada da orta yapıyorsunuz. Zaten kafayı vuracak oyuncu ileride Kerem olduğu zaman çok bir şansınız kalmıyor. Yani Montella oturdu bu taktiği hiç değiştirmeden maç boyunca devam ettirdi. Son 5 dakikada Deniz Gül girdikten sonra zaten yapacak bir şey kalmamıştı. Zaten 2-0'da geriye düşmüştük diye düşünüyorum. Aslan payı bence de bu mağlubiyette Montella'da. İyener ulaşmayı milli takımımız Avustralya karşısında zorlandı. Rakip fiziki güçlü oyunculardan kurulu bir takım. İlk gol atabilseydik oyun böyle olmazdı. Aynı şeyleri az önce söyledim. Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Çok boş olan bulurduk. Maçı kazanabildik. Mehmet Çoban Bey'in yorumu bu şekilde. Tabii ki yani bu taktiğini tutması için ilk golü de atmamız gerekiyor. İlk golü bulmamız gerekiyor. Bulduktan sonra kontrol bize gidecekti çünkü. Bulamadıktan sonra oyun değişti. Şablon değişti. Bu sefer Avustralya derinde savunmaya başladı ki yani yeri geldi 9 kişi bilen ceza sahası ve ceza sahasının hemen önünde dizildiler. O aradığımız boşluğu bize bir türlü vermediler. Gole en fazla yaklaşabildiğimiz an Abdülkerim'in uzaktan attığı şuttu yani. Başka bir çok da böyle bir net pozisyona girdiğimizde söyleyemeyiz. Yani grubun kağıt üzerindeki en zayıf halkasından mağlubiyet almamız tabii ki çok kötü oldu başlangıçta. İki maç daha var elbette ki. Yani açık oyun karşısında bize karşı açık oynayacak rakipler karşısında şansımız daha fazla. Ben Amerika maçının bu müsabakadan daha farklı bir senaryoda oynanacağını düşünüyorum. Ama tabii onun önce bir Paraguay müsabakamız var. Paraguay'la karşı karşıya geleceğiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani oyuncular da elbette ki bu mağlubiyetten kendilerine göre bir sonuç çıkarmışlardır diye düşünüyorum. Bakalım başka gelen mesajımız var mı? 0538-052-1487 0538-052-1487 mesajlar bu şekilde. Erdal abinin de mesajı var, onu da okuyacağım ama 10 geç reklamına bir gidelim. Reklamdan sonra o mesajı okuyalım.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
15: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
16: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi'yle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Eylül Akar Çeşme Yat Gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Kale Kilit.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Bankanton Bank kartıma bin.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik, devam ediyoruz. Milyoner'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Erdal abinin mesajını okuyacağımızı söylemiştik. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittik ve kendimizi dev aynasına gördük ve Avustralya'ya 2-0 yenildik. Bazı yorumcular golcü, futbolcu sahada yok diye eleştiri yapacaklar ama bence durum bu değil. Bence önemli olan bizim bir futbol ekolümüz ve futbol aklımız yok. Futbol ekolü ve futbol aklı olmayan bir ülkede iyi bir takım ortaya çıkmaz demiş. Erdal abi de görüşlerini bu şekilde göndermiş. Abi merhaba, ben İstanbul'dan Bilal. Dünya Kupası Amerika'da olduğundan dolayı hem saatlerden hem de hava şartlarından hem de başlamadan olan olaylardan dolayı bir türlü Dünya Kupası havasına giremedik. O gün bugün dedik ama bugün de havadan çok uzaklaştı. İnşallah diğer maçlarda istediğimiz sonuçları alırız, yolumuza devam ederiz demiş Bilal. İki maç daha var önümüzde elbette ki, henüz daha her şey bitmedi. Grupta ilk iki takım çıkıyor. Muhtemel olarak üçüncülerde en iyi 8 üçüncü takımda üst tura yükselecek bu şekilde. Yani 4 takımın 3'ü yoluna devam edecek. Umudumuz tabii ki diğer müsabakalarda bu muhalefetten bir ders çıkarılması yönünde. 0538-052-1487 0538-052-1487 mesajlarınızı bekliyorum. Mustafa Demirkay mesaj atmış. Ulaş abi, yayınlar, yaklaşık bir aydır yazmıyordum. Tatil bitti. Hayat mücadelesi kaldığı yerden devam edecek. Şu an yolculuktayım. İzmir'den Gebze'ye doğru selam vermek istedim. Şimdilik iyi yayınlar. İstanbul ikinci altısı yapıp atmak istiyorum. Müsait olunca demiş Mustafa Demirkay'a. Altılarını bekliyoruz Mustafa Demirkay'a. Özellikle yaz döneminde altılı ganyanlar bizim için de keyifli oluyor. İki tane geldi zaten. Sen de gönderirsen üçüncü altılı ganyanımız olur. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İzmir'den Murat. Olsun, bizim çocukların canı sağ olsun. Yeni imajımızı bütün dünyaya gösterdik. Bu bize yeter demiş. O da mesajını göndermiş. İzmir'den Murat Bey. Mesajı için teşekkür ediyoruz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Şöyle bakıyorum. Gol var mı diye. Yeni bir galibiyet var mı diye. Sonrasında zaten maçlarda konuşmaya yavaş yavaş geçelim. Ama milli takımla ilgili görüşlerinizi varsa, kuponlarınız, bunları bekliyorum. Geldikçe bu konu devam edecek. Bu konu, milli takım konumuz zaten yayın boyunca devam edecek. Erdal'ın kuponu da göndermiş. Belçika, Mısır ev korner 5.5 üst. Hollanda, Japonya ev korner 5.5 üst gelir mi demiş. Değerlendiririz, bakarız. Ben bilgisayar skorlarını da vereceğim zaten maçların sizlere. Parça parça detaylı bir şekilde Dünya Kupası müsabakalarını değerlendireceğiz. Yeni de bir gol haberim yok. Bu Norveç'in 3. ligindeki Skate Rana'daki golde bir geri alınma durumu olmadı. Skate 1-0 önde. Geri kalan müsabakalarda henüz gol sesi çıkmadı. Devam ediyor. Arada Finlandiya 2'de müsabaka başladı. Puku'yla Tampere karşı karşıya geliyor. Orada gol var. Konuk taraf 1-0'ına geçti. Ama yayının başında size söylediğim müsabakalarda henüz bir skor değişimi olmadı. Şimdi yayına başlamadan size bir iddiada en çok oynanan maçlar listesini sizlere aktarayım. Sonrasında öyle tahminleri o şekilde geçelim. En çok oynanma oranlarına göre en çok oynanan müsabaka, en çok oynanan tahmin İsveç-Tunus müsabakasında İsveç galibiyeti. Sabah karşı 5'te oynanacak bu. Belçika-Mısır'da yarın oynayacak maçta Belçika galibiyeti 2. sırada yer alıyor. Hollanda-Japonya bugünün maçı, burada Hollanda galibiyeti 3. sırada yer alıyor. Oranlarda 3 şekilde İsveç-Tunus'ta İsveç galibiyeti 1.73. Belçika-Mısır'da Belçika galibiyeti 1.40. Hollanda-Japonya'da Hollanda galibiyeti 1.77. Bu müsabakada karşılıklı gol var da en çok oynanan maçlar listesinde 4. sırada kendisi yer bulmuş. Yani müsabaka aslında oynanma hacmine baktığımızda en yüksek oynanan müsabaka bu. Hatta bu müsabakadaki 2.5'üsü de kendisine yer bulmuş. En fazla yapılan bahis 1 olmuş maçta. Sonrasında karşılıklı gol var. 4. sırada kendisine yer bulmuş. Fransa-Senegal'de Fransa galibiyeti en çok oynanan maçlarda 5. sırada. Hollanda-Japonya 2.5 üstü olarak listeye bir kez daha girmiş 6. sıradan. Arjantin-Cezayir'de Arjantin galibiyeti değerlendirilmiş. Portekiz-Demokratik Kongo'da ev sahibi ilk kere 1.5 üstü yazılmış. Suudi Arabistan-Uruguay'da da maç sonu 2 yazılmış. En çok oynanan maçlar bu şekilde. İlk 3 sıra İsveç galibiyeti, Belçika galibiyeti, Hollanda galibiyeti ama Hollanda, Japonya şöyle de listede bulunuyor dediğim gibi. Var ve 2.5 üstü. Yani bol gol bahisleri olarak da iddiacılar yönelmişler. O kadar fazla oynanmış ki ilk 10 maç arası, ilk 10 tahmin arasında kendisine bu tahminlerde yer bulmuş. İlerleyen dakikalarda liste güncellendikçe tekrardan sizlere aktarırım. Mustafa Demirkay diyor ki milli takım için de şunu söylemek istiyorum. Kenar oyuncuların santrafor bölgesine güven veren oyun olmadığından yapılan ortalarda başarılı olamadık. Bu da olumlu olumsuz sürekli dışarıdan şut çekmeye itti bizi demiş. Tamamen doğru bir yorum. İyi yayınlar. 6. koşuda 1 numaralı Akbel Handan büyük bir sürpriz bekliyorum. Herkes iyi pazarlar. Bursa'dan Bahadır. Babalar günü koşusuymuş. Bahadır Bey'den sana ilk kez mesaj aldık. Altılık Ayan ekibimizde olan birisi değil Bahadır Bey. İlerleyen süreçte de eğer ki bizlere katkı verirse Altılık Ayan'da seviniriz. 6. koşuda 1 numaralı Akberan özellikle bakacağız. Büyük bir sürpriz bekliyorum demiş Bursa'dan Bahadır Bey. Teşekkür ediyorum. Selamlar, iyi yayınlar abi. Ben Yalçın. Norbi üst olur mu sizce? Ne diyorsunuz? 0-0 gidiyor müsabaka. Bakalım istatistiğine ama bu maçların istatistiği sanırım çıkmıyor. Varmış. Hemen sana istatistiği okuyayım. Biz de zaten maçı yani, takip etmek gibi durumumuz yok. Sadece biz de istatistiklerden bakabiliyoruz bu alt liglere. Yalçın. Toplu oynama oranları %50-%50. İlk 21 dakika itibariyle. Norbi'nin 2 şutu var, isabeti yok. Bir topu direkten dönmüş. Ottevold'un 3 şutu var, isabeti yok. İki takım da ikişer korner kullanmış. 4 korner var. Gidişat bu şekilde. İstatistikleri ara ara sana aktarırım. Gol olursa da zaten direkt söyleyeceğim. Norwich'in 3. liginde skate öne geç demiştik. Skate 2-0'ı da buldu. Rana karşısında dakika 20'yi gösteriyor. 2-0'ı da yakaladı. O galibiyeti de söyleyelim. Abi İzmir'den Hasan, ben kafayla gol atacak bir tane oyuncu yokken neden devamlı kanatlara indik veya hadi kanatlara ineceksek neden canı uzun forvette olmaz? Bir tane uzaktan şutumuz var. Onu da defansımızda oynayan Abdülkerim vurdu. Şaka gibi demiş. Merkezden gidemediğimiz için oyun ister istemez kanatlara açıldı. Oyun ister istemez kanatlara açıldı ama dediğinizde sonuna kadar haklısınız. Ben de aynı şekilde yani Deniz Gül'ün neden bu kadar oyuna, neden böylesi geç alındığını sorguluyorum. Yani 5 dakika kalmış, zaten 2-0 olmuş artık. Maçtan çok da bir umudumuz kalmamışken oyun aldı Montella Deniz Gül'ü. Hani sanki Dünya Kupası'nda bir maç oynamış olsun değişikliği gibi bir değişiklik oldu. Halbuki oyun onu daha erken çağırıyordu. Oyun bir santrafor bölgesinde bir oyuncuyu daha erken çağırdı. Can Uzun da olabilirdi elbette ki. Ama elde yani santrafor olarak Deniz Gül düşünüldü. Alındı kadroya. İlk aklı o geliyor. Merkezden gidemeyince gol de yedik. Rakip takım tamamen savunmaya çekildi. Oyun ister istemez kanatları açılmışken Deniz Gül'ün bu kadar genç, bu kadar geç oyuna alınması gerçekten büyük hata. Merhaba yayınlar. Bu maç kesinlikle sahada taktik olarak hiçbir şey üretemeyen, önce hoca sonra da egosu bir parça tavan yapmış oyuncularımıza yazar. Umarım demiş dinleyicimiz, bu bir tokat etkisi yapar, kendilerine gelirler demiş. Önümüzdeki iki maçtan umutlu olmak istiyoruz. Bizler de 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi değerlendirmelere başlayalım. Almanya Çuraçağ müsabakası. Hemen size çok üzerinde çok fazla durulacak bir müsabaka değil ama en azından bir Almanya'nın durumuna bakalım. İlerleyen maçlar için durumuna bakalım. Onları size, Almanya'nın durumunu aktarayım sizlere. Tahminimde, iddia tahminimde sizlerle paylaşacağım. Şimdi Almanya'da Neuer'in durumu belirsizliğini koruyor. Onun dışında Almanya'da Neuer dışında durumu sakatlık listesi olan bir oyuncu yok. O da eğer görev verilirse yani bu müsabakada oynaması bekleniyormuş ama hani ilerleyen maçlara da saklanabilir diye düşünüyorum. Ben bu müsabaka biraz daha kağıt üzerinde favori çıktıkları bir müsabaka olduğu için hani çok da riske edilmeyebilir. Almanya'nın muhtemel 11'ine şöyle bakalım kimler var kimler yok diye. Kalede Neuer gösteriliyor muhtemel 11'lerde. Kim, Mitah, Stolarbeck, Brown, Pavlovic, Sané, Musiala, Firs. İleride de bu müsabakada Havers gösteriliyor. Çuraçağ'da çok böyle dikkat çeken bir isim yok. Çuraçağ zaten nüfus olarak da, yüz ölçümü olarak da turnuvanın en küçük ülkesiymiş. Çok da büyük beklentileri yok. Çuraçağ ile ilgili haberleri de okudum. Şu yazılıyor hani takımlar çok büyük bir beklenti olmadığı için oyuncuların üzerinde bir baskı da bulunmuyor diye yazılıyor. Bu takımla ilgili. Zaten Dünya Kupası'na katılması için bile, katılması bile zaten çok büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Yeni de bir sakatlık haberi bildirilmemiş. Yani burada dik advokat çalıştırıyor. Deneyimli teknik direktör çalıştırıyor takımı. Onun seçim yapabileceği çok güçlü bir oyuncu kadrosu vardı. Yani kendi güçleri için konuşuyor elbette ki. Yani Stroçak kadrosunun en güçlü aile sahaya çıkacak. Bir sakatlık durumları yok. Aston Villa'da forma giyen orta saha Bakuna dikkat çeken isimleri. Kardeş de bu arada kadroda. Leonardo Bakuna Aston Villa'da oynayan. Juninho Bakuna kardeşi müsabakada, o da forma giyecek eğer görev verirse. Almanya'nın net kazanacağı, oyuncuların istatistik için koşacağı bir müsabaka olmasını öngörüyorum. Ben olacağını öngörüyorum. Burada ilk tahminim benim. İlk yarı 1.5 gol üstü. Tabii ki golleri Almanya'dan bekliyorum. Yani ev sahibi 1.5 gol üstü açılsaydı onu değerlendirdim ama o bahis yoktu. İlk yarı 1.5 üstü. Oranın da 1.46 seviyesindeydi. Her iki yarıda 1.5 üstü var. O da oranın 2'nin üzerine çekiyor. Hani o da bu maçta değerlendirilebilir. Yani böyle bir rakip yakalamışken Almanya bir turnuva tarihine geçecek bir skorun peşine, bir rekorun peşine koşabilir. Oyuncular bireysel olarak da bir rekorun peşine koşabilirler. Her iki yarıda 1.5 üstü ideal kuponlar, sürpriz kuponlar için güzel tahmin olur sevgili dostlar. İki oranıyla. Ama hani ilk yarı 1.5 üstü de, sadece ilk yarı 1.5 üstü de bence bugün akşamın kısa bültenini değerlendirebilecek tahminlerinden, bahislerinden birisi olarak görüyorum ben. Baktığımızda takımların maçlarına baktığımızda Almanya 4 hazırlık maçı yaptı. İsviçre ile oynadı 4-3. Bütün hazırlık maçlarını kazandı bu arada. İsviçre ile oynadı 4-3. Gana ile oynadı 2-1. Finlandiya ile oynadı 4-0. ABD ile oynadı 2-1'lik skorla sağdan galibiyetle ayrıldı. Çuraça Çin ile oynadı hazırlık maçında. 2-0 kazandı. 2-0 kaybetti. Avustralya ile oynadı bizim bugünkü rakiple. 5-1 kaybetti. İskoçya ile oynadı. 4-1 kaybetti. Aruba ile oynadı son hazırlık maçı. Onu 4-0'lık skorla kazanmayı başardı. Çuraçan durumu da bu. Almanya Dünya Kupası'nın favorilerinden birisi olarak bu turnuvada gösterilmiyor. Hani biraz kendini hatırlatmak için de bence ekstra bir performansla da oynayabilirler. Biz de burada izleyebilmek için. Rakip de böylesi uygunken. Dolayısıyla bu gol bahisleri değerlendirilir diye düşünüyorum. Almanya Dünya Kupası'nda elemelerinde Slovakya'yı geçip ilk sıraya çıkmıştı 15 puanla. Slovakya ikinci bitirmişti grubu 12 puanla. Kuzey İrlanda 9 puanla 3. sıradaydı. Lüksemburg puan alamamıştı. Son sırada yer almıştı. Almanya 5 galibiyet 1 mağlubiyetle orada turnuvayı elemeleri tamamladı. O şekilde geldi. Üzerinde hazırlık maçları, dediğim gibi hazırlık maçlarını yaptı. Onların tamamını kazandı. Hani resmi olmayan maçlara baktığımızda son 9 müsabakasını Almanya'nın kazandığını görüyoruz sevgili dostlar. Dediğim tahmin dışında hani Almanya'nın 3 farklı galibiyeti, 4 farklı galibiyeti, bunlar da oran ihtiyacınıza göre değerlendirebilirsiniz. Çok uç kuponlar yapıyorsunuz. 5 farklı 5 handikaptan Almanya galibiyeti oranı mesela 4.05. Yani şöyle çok az bir miktar yatırayım, oran da çok yukarıda olsun. Bu tarz kuponlarınız varsa eğer 5 handikaptan Almanya galibiyeti değerlendirilebilir. Taraf bahsini eğer yapmak istiyorsanız, ama dediğim gibi evsa ilk yarı 1.5 gol üstü, her iki yarıda 1.5 gol üstü tercihleri güzel. Ev sahibi tek başına 4.5 gol üstü oran 2.17 değerlendirilebilir. Burada

da 5,5 işte giderseniz 3,64'e çıkıyor. Yine kuponlara eklenebilir. Risk merkezi konuk tarafın Çoraçan'ın bir golünü beklemiyor. Tek golüne bile 2,73'lük oran açıklanmış durumda sevgili dostlar. Onu da söyleyelim. Korner bahisleri var ama ben müsabakada korner bahislerine çok fazla tercih etmem. Kart bahisleri 2,5 kart üstü 1,68. Bu da denilebilir. Yani eğer ki Çoraçan'lı oyuncular Almanya'yı durdurmak için sertliğe de başvurabilirler. Yani toplamda 3 kart olması 1,68.

0: Bahadır Bey demiş ki bu kupon tutmuştu. Kasım ayında atmıştım. Yine de yine siz vardınız. Bahadır hatırlayamadım. Kasım ayında attıysan arada boşluk olduysa yani biz daha çok burada aklımıza gelen isimler Mustafa bize sürekli altılı ganyan kuponu gönderiyor. Mustafa Demirkaya. Burgazadan Murat Bey sürekli kupon gönderiyor. O da hemen hemen her yayında geliyor. Senden de her hafta kuponumuzu bekleriz. Altılı ganyanı biz seviyoruz. Takip etmesi keyifli oluyor bizler için de. İyi yayınlar güzel insan. Mağlubiyet kesinlikle hocaya yazar. Çok korkak oynatıyor. Oyuncu değişimini yanlış yapıyor. Benim fikrim bu. Allah'a emanet olunmuş. Satılmış Saat Bey. Teşekkür ediyorum Satılmış Bey. Kupon gönderdiğiniz mesaj için. Ben de mağlubiyetin yayının başında söyledim. Aslan payının Montella'da olduğunu düşünüyorum. Sanırım da yani hemen hemen de hepimiz hem fikiriz hem oyuncu değişikliğinin geç olduğu, rakibin taktiğini çözemediğimiz konusunda hemen hemen hepimiz de hem fikiriz. Varsa farklı görüşleriniz 0532 052 1480 veya söylemek istedikleriniz bir mesajınız varsa 0532 052 1480 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Saat başına gideceğim ama son bir skorlara bakayım öyle gideceğim. İsveç'te Norby Oddevold maçı dakika 30-0-0 devam ediyor. Litvanya'da bir maç var. Litvanya'nın Kaunas Žalgiris karşı karşıya geliyor. Gol yok 0-0. Norveç'in 3. liginde bir gol olmuş. Likoster Notedan maçında konuk taraf 1-0 öne geçmiş. Sotra Bratvak 0-0 devam ediyor. Skate 2-0 sürmekte. Finlandiya'da Tampere'nin golünü söylemiştik. Başka bir gol olmadı. Belarus'un alt liginde Gomel'in B takımıyla Niva karşı karşıya geliyor. 0-0'lık eşitlik var. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar, oynanan maçlar bu şekilde. Almanya Çuraço tahminimi tekrarlıyorum. İlk yarı 1.5 üstü. İlk tercihim her iki yarıda da 1.5 gol üstü. İkinci tercihim. Oran risk ihtiyacınıza göre Almanya'nın farklı galibiyetlerini değerlendirebilirsiniz. Neuer dışında durum belirsiz bir isim yok. Onun da büyük bir ihtimalle forma giymesi bekleniyor. Almanya tarafında muhtemel olmayacağı da söylemiştim. Bilgisayar skor tahminini söylemedim. Onu da söyleyeyim. Bilgisayar bu müsabakayı Almanya'nın 3-0 kazanmasını bekliyor. Almanya Çuraço maçında bilgisayar tahmini 3-0. Reklama gidelim, sonrasında buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Azim Bey bir kupon göndermiş. Kuponda iki tane oyuncu bahsi var. Şunu söyleyeyim. Kadrolar belli olmadan oyuncu bahisleri yapmayın kesinlikle. Burada Almanya Çıra Uçar müsabakasında çünkü mesela Bauman bir kurtarış yapar tercihini değerlendirmiş ama hani Neuer'in oynama ihtimali var. Dolayısıyla hani oyuncu bahisi boşta bahis yapmış olursunuz. Oyuncu bahisleri yapmadan önce ya tekli ya da aynı maç içerisinde kombi olarak değerlendirin. Kadrolara bakın, kadrolara göre yapın. Hollanda, Japonya'da da toplam 6 kaleci kurtarışı var. Bu değerlendirilebilir. Fildişsa ile Ekvator'da deplasman yeri kazanır tercihi var. Bu da değerlendirilebilir ki oran 1.79, güzel de bir oran var. İsveç Tunus'ta da bir oyuncu bahsi var. Top çalma bahsi var. Açuri 2'den fazla top çalar. Dediğim gibi oyuncu bahisleri için kadrolara bakın. Kadrolar belli olduktan sonra oynayın. Kombinlerinize dahil etmeyin derim ben. Kuponda da bol şans dileyelim. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Hollanda-Japonya demişken Hollanda-Japonya'da konuşalım o zaman. Oradaki tahminlerini de sizlere aktarayım. Bilgisayar skor tahmini de vereyim. Kent tahmini de sizlere aktarayım. Takımlardaki gelişmeleri de aktarayım. Bugünün keyifli geçmesini beklediğim maçlarından birisi. Saat 23'te iki takım karşı karşıya geliyor. F grubu müsabakası. Bu grupta Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus var. Hollanda Dünya Kupası elemeleri performansına baktığımızda grubunu 20 puanla zirveye tamamlamayı başarmıştı ki G grubundaydı. Toplamda 5 takımın olduğu bir gruptu burası. Hollanda 20 puanla zirveye tamamladı burayı. Polonya 17 puan aldı. Finlandiya 10 puanda kaldı. Malta 5, Litvanya 3 puan aldı. Hollanda 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hiç mağlubiyet yaşamadan grubu tamamladı. Grubunda 27 gol attı. 4 golde 7 Hollanda'nın elemelerdeki performansı bu şekildeydi. Norveç'te bir hazırlık maçı yaptılar. 2-1 kazandılar. Ekvator'la yaptılar. 1-1 berabere kaldılar. Cezayir'e 1-0 mağlup oldular. Son hazırlık maçını Hollanda Özbekistan'la oynadı. 2-1'lik skorla sağdan galibiyette ayrıldı. 2 golde attı. 2 golde Gakpo'nun penaltı golleriydi. Japonya uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. Yaptığı maçlara baktığımızda son maçlarına baktığımızda bu sene oynadığı 3 hazırlık maçı var. İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. İngiltere ile oynadı, 1-0 kazandı. Sonrasında İzlanda ile oynadı. O maçı da yine 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Takımlardaki gelişmeleri hemen sizlere aktarayım. Hollanda'da ilk kaleci Verbruggen, Hollanda'nın Dünya Kupası hazırlık maçlarının sonuncusunda kalçasından sakatlandı ve bu hafta sonu durumu, yani bu müsabakada durum belirsiz. O maç Özbekistan müsabakasıydı. Özbekistan müsabakasında sakatlandı. 67. dakikada oyundan çıktı. Şu anda da bu maç öncesinde de durumu belirsizliğini koruyor. Eğer forma giyemezse kalede Flecken olacak. Hollanda tarafında. Arsenal'de forma giyen Timber'ın bek oyuncusunun zaten sakatlığı var. Orada da Arsenal tarafında da yaklaşık bir yer forma giyememişti. Schouten yok. De Ligt yok. Xavi Simons da yine müsabakada yok. Yani kadro dışı kalmıştı. Yok. Burada hücum hattında Depay'a yine güvenecekler ve Malin'a güvenecekler. Malin da Roma'da, Serie A'da bu sene muazzam bir performans ortaya koydu. Yani Roma'ya geldikten sonra Roma'nın Şampiyonlar Ligi sırasını almasında, bu önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olacak olmasında Malin'in katkısı çok büyüktü. Çok inanılmaz özgüvenli bir şekilde oynayarak geldi. Çok da katkısı oldu. Bu turnuvada dikkat çeken isimlerden birisi olabilir diye düşünüyorum ben. Japonya'daki durumlar da şunlar. Japonya'da Kaptan Endo milli takımdan emekliliğini açıkladı. Yani ısrarla onun turnuvaya gelmesini teknik direktörü, Japonya teknik direktörü istedi. Bu sene zaten çok fazla sakatlığı sebebiyle de oynayabilmiş bir isim değildi. Ama Japonya'nın hazırlık döneminde de takımda tam olarak hiçbir itmanı çıkamamış. Son anda da yani sakatlığı da nüksedince kadrodan tamamen kendi çıkmış ve milli takıma da veda ettiğini söylemiş Kaptan Endo. Ve Mitoma da Japonya'da bu müsabakada forma giyemeyecek.
Onu da söyleyelim. Onlarda da forvette Ueda en önemli isim olacak ileri uçta bu müsabakada. Kubo ile Ito ona destek verecekler. Baktığımızda muhtemel 11'lere baktığımızda şöyle dikkat çeken isimlere bakalım. Japonya'da Kalidou Suzuki olacak. İtalya Serie A'da forma giyen bir isim. İleri üçlüyü zaten söyledim. Ito, Kubo, Ueda oynayacak ileri uçta. Hollanda'da Gakpo, Depay ikilisi ileride gösteriliyor. Forvet hattında Reinders orta sahada destek verecek. Savunmada Van Dijk yine oynayacak. Dumfries'e de çok güveniyorlar ama Dumfries de bu sene yani sakatlığı sebebiyle istenen performans ortaya koymadı. Bakalım turnuvada nasıl bir turnuva geçirecek Dumfries. Japonya'nın oyun anlayışı ön alanda pres yapıp kaptığı toplarla çok hızlı bir şekilde pozisyona girmek. Dikine oynamayı seven bir takım Japonya. Hollanda bir parça daha Japonya'ya nazaran topa sahip olup oyunu demlendiren pozisyon arayan bir takım. Topu demlendiren biraz da sakin pozisyon arayan bir takım. Japonya direkt oyunda karşı. Bakalım bu Hollanda'nın oyunu nasıl bir sonuç çıkaracak ortaya. Ben her şartta bu maçın bugünün en keyifli maçlarından birisi olmasını bekliyorum. Her iki takımdan da gol bekliyorum. Karşılıklı gol ver tercihi bence bu müsabakada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hollanda-Japonya müsabakasında gol bahisleri yazılabilir. Zaten bu iki takım bu grubunda İsveç'le birlikte favorisi konumunda F grubunun. Bir yerde baktığımızda hani zirve içinde karşı karşıya gelen iki takım maç olacak. Yani ilk hafta, ilk maçta karşı karşıya gelmeleri golleri beraberinde getirir. Eğer ki onlar ilk maçları kazanan iki takımın bir sonraki maçı olsaydı biraz daha denge futbolu izleyebilirdik. Ama bu sefer öyle olmaz diye düşünüyorum ilk maç olması hasebiyle. Dolayısıyla karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir. Risk merkezi az önce de iddiaların çok oynanan maçları sizlere aktardım. Bu maçta yani karşılıklı gol vardı. 2.5 üstü de en çok oynanan maçlar listesinde kendisine yer bulmuş ayrı ayrı şekilde. İddia oyuncuları da bu maçta bayağı bir gol bekliyor diyebiliriz. Alternatif ne olur? Alternatifim gene gollerdi. Onları yani VAR'ı aldıktan sonra karşılıklı gol var tercih ettikten sonra eğer ki sisteme sürpriz atacaksam 3.5 üstü denerim. 3.22'lik oranda. Bununla birlikte ilk yarı golleri yine değerlendirilebilir. İlk yarıda 1.5 gol üstü, ilk yarıda sürprizde 2.5 gol üstü. Bunlar değerlendirilebilir. Bunlar yazılabilir. 1.84, 3.22, 3.38, 1.02 oranları da bu şekilde Hollanda favori olarak açıklanmış müsabakada. Bir isim daha vardı altılı ganyan paylaşan. İsmini unuttum diyordum. Kocaeli'den Muzaffer Bey kendisi hatırlattı. Kocaeli'den Muzaffer Bey de her yayınımıza katkı veriyor, kupon gönderiyor. İstanbul 2. altılı ganyanı da gönderdi. İlk ayak 6-8-12, 2. ayak 3-6-9, 3. ayak 6-9-19, 4. ayak 1 tek, 5. ayak 2-5-6, son ayak da 3-9. Tekrarlıyorum, Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılı ganyanı ilk ayak 6-8-12, 2. ayak 3-6-9, 3. ayak 6-9-19, 4. ayak 1 tek, 5. ayak 2-5-6, son ayakta 3-9. Kupon bedeli 202 liraymış. Herkese bol şans diliyor Muzaffer Bey. Ben de herkese bol şans diliyorum. Muzaffer Bey'e de, Kocaeli'den Muzaffer Bey'e de altılı ganyan kuponu gönderdiği için teşekkür ediyorum. İzmir'den selamlar. Ben Atilla, kuponu yorumlar mısınız? Hollanda var. Az önce değerlendirdik. Ben de karşılıklı gol ver bekliyorum. Juventus'da handikap 1, Recife handikap 1. Bunlarla ilgili bir tahminim yok. Ama bilgisayara bakalım. Eğer ki varsa bilgisayar skor tahmininde sizlere aktarırım. Bakalım bir gol olmuş mu? Biz maçları konuşurken. Almanya Çuraçağı'da ilk yarı 1.5 gol üstü. Sürprizde her iki yarıda 1.5 gol üstü önerdim. Hollanda Japonya'da öncelikli tercihim karşılıklı gol var. Yine sürpriz oranı istiyorum. Yüksek oranı istiyorum derseniz de 3.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Bunun bilgisayar skor tahminini vermedik. Bilgisayar 2-2'lik eşlik bekliyor. Hollanda Japonya'da bilgisayarın skor tahmini 2-2. Bizim tahminlerimize de uyuşuyor, benzeşiyor. İsveç 2'de Norby Otdevold'da dakika 45 gol yok. Litvanya'da Kaunas Algiris deplasmanda 1-0 önde. Norveç'te Sotra Bratvak 0-0 devam ediyor. Notodden deplasmanda 1-0 önde. Skate Rana maçında gol var. Konuk taraf attı bu sefer, skor 2-1'e geldi. Dakikalar 44'ü gösteriyor. Bakıyorum. Tampere'de Finlandiya 2'de Finlandiya'nın alt liginde deplasmandaki 1-0'lık üstünlüğünü
sürdürüyor. Estonya'da maç başlamış. Nomme Kaljupayda maçı. Dakika 15, 0-0. Gol yok. Önümüzdeki şu anda devam eden müsabakalardaki durumlar bu şekilde. Bakalım mesajlar gelmiş. Barış Alper der Kenan Yıldız Avustralya'nın sağ bekini geçemedi. Geçip de orta yapamadı. Montella mı yapsın bunun için diyor. Sizin için en basit şey teknik direktörü yargılamak. Oyuncuların hiçbir kabahati yok. Serhat Bey İstanbul'dan yazmış. Sonrasında devam etmiş ama oyuncuların hatalarından bahsetmemek de olmaz. Bu şekilde yapması çok yanlış demiş. Teknik direktör hata buluyorsun sürekli vurun havalıya demiş. Bence tekrarlıyorum mağlubiyetin ilk sorumlusu, öncelikli sorumlusu Montella. Tek sorumlusu demedim zaten. Öncelikli sorumlusu dedim. Büyük sorumluluk onda. Gol yedikten sonra oyun planını hızlı bir şekilde değiştirebilseydi belki de mağlubiyet gelmezdi. Çok net bir şekilde herkes görmüş zaten. Yani burada teknik direktör olmaya da çok gerek yok. Maçı da birçoğumuz izledik sabah saat 7'sine kalkarak. Hemen de hemfikiriz. Montella'nın oyuncu değişikliğine çok geç yapmasında. Yani Deniz Gül'ün maçın bitimine 5 dakika kala oyuna alınmasının bir açıklaması varsa buyursun yapsın Montella'da bu açıklamasında. Söylesin bizlere. Skor olmuş 2-0. Zaten maçta elimizde bir şey kalmamış. Bizim oyuncularımızın birçoğu, hücum oyuncularımızın birçoğu açık alan oyuncusu. Yani eğer ki skoru ilk biz bulabilseydik sonrasında kontrol bize geçerdi. Bu oyun planı bu şekilde tutabilirdi. Ama golü yedikten sonra maç başlangıcında yapmak istediklerinizi yapamayacağınız çok net bir şekilde görüldü. Dakikalar ilerledikçe de bu görüldü. Oyun kendiliğinden ister istemez kenara açıldı. Merkezde geçemedik. Merkezde 9 tane oyuncu vardı. 1-0 öne geçmiş rakip. Kontratak kovalıyor. Biz geçsek biz kovalayacaktık. Elbette ki rakip yapacağını yaptı. Bunu açabilmek teknik direktörün maliyeti. Teknik direktörlük maliyeti. Bir alternatif planı oluşturmak teknik direktörlük maliyeti. Tabii ki Montella mağlubiyetteki baş sorumlu olacak. Mesaj geldi. 3. aya yanlış yazmışım. 19 değil 10 olacak diye. Muzaffer Bey tekrarlıyorum o zaman altılı ganyanını. İlk ayak 6-8-12, ikinci ayak 3-6-9, üçüncü ayak da 6-9-10 olacakmış. Üçüncü ayak 6-9-19 değil, 6-9-10 olacakmış. İyi yayınlar, ben Deniz'den Kasım. Biz çok büyüttük Montella'yı, gözümüzde çok büyüttük. Karşıdakileri her zaman basit aldık. Sonuçta karşımızdaki rakipleri her zaman basit aldık. Sonuçta bugün gibi oldu. Maçı bence okuyamadı. Bazı futbolcular küsecek, kırılacak diye 90 dakika boyunca oyunda tuttu. Demiş Deniz'den Kasım Bey mesajı da bu şekilde. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan o kadar reklamına gideceğiz. Reklam dönüşünde mesajlarınızı okuruz. Konuşurken Norveç'te gol oldu. Skate 2-0 öne geçmişti ama Rana maçı bırakmadı. Önce 2-1'e getirdi. Şimdi 2-2'ye getirdi. İlk yarıdaki uzatmalara girildiğimiz anda Skate Rana müsabakasında skor 2-2'ye geldi. Notedi'nin golü var 1-0 önde. Kaunas Algiers'in golü var 1-0 önde. Bakıyorum. Tampere'nin golü var. Deplasman'da 1-0 önde. Estonya'da gol yok. Nomme Kaju maçında gol yok. Kenan Yıldız gibi bir oyuncum varsa ve yedek kulübesinde ise sakat diyesi bu oyuncuyu oynatmama şansın yok. Rakibin fizik kapasitesi belli. Tek varlık Barış çıkartabilir. Bu mağlubiyet kesinlikle hocaya yazar demiş. Kenan Yıldız'ın sakatlığı düzelmişti. Takımında antrenman yapıyordu ama muhtemelen şunu düşündü Montella'da. Hani Avustralya engelini biz aşarız. Kenan Yıldız'ı ben diğer maçlara saklayayım diye düşündü. İkinci yarıda da yani gidişat değiştirmek için mecburen oyunu aldığını düşünüyorum ben. Yoksa Kenan Yıldız hani sakatlıktan geldi. Sakatlığı geçti. Takıma da itman yaptı ama hani tam hazır değildi. Burada da Avustralya maçında muhtemelen Montella'da Avustralya'ya yenileceğimiz, mevcut kadroya yenileceğimiz düşündü. Ama işler istediği gibi gitmeyince ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Yani burada Kenan Yıldız'ın da çok fazla yapacağı bir şey. Golü yedikten sonra bizim kapanan rakiplere karşı bir alternatif planımızın olması lazım. Yani biz geriye düştüğümüz müsabakalarda oyun hakimiyetini alabilmek için sahte dokuzlu oyunumuza göre bir alternatif planımız olması lazım. Bu duran top organizasyonu olabilir. Veya bir santraforla oynamak olabilir. Zaten yani dediğim gibi yayın başından beri söylüyorum. Biz merkezden Avustralya savunmasını aşamayınca, oradaki paslaşmalarda istediğimiz verimi alamayınca oyun ister istemez kanatlara açıldı. İstesek de istemesek de kenar ortaları geldi. İçeri orta yapıyorsunuz. Yani o kafayı vurabilecek kapasitede bir oyuncumuz yok. O tarzda bir oyuncumuz yok.
Onun eksikliğini aradık. Uzaktan daha fazla şut atabilirdi. Yani oyuncular bu inisiyatifi alabilirdi. Nitekim zaten gole en fazla yaklaştığımız anda Abdülkerim'in şutu oldu. Daha fazla bir şut denemesi yapabilirdik. Bununla birlikte çok da fazla, yani onu da söyledim, mağlubiyetin baş sorumlusu Montella ama tek sorumlusu değil elbette ki. Oyuncular da çok konsantrasyonla uzak bir şekilde müsabakaya çıkmıştı. Çok fazla pas hatası yaptık. Yani bir Dünya Kupası müsabakası için yaptığımız hatalı pas, anlaşmazlık çok üst düzeydeydi. Artı yani belki de üst üste 3 tane kale koysak kaleyi tutmayacak bir 5 tane şutu da bir anda gözünüzün önüne getirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şutlar da, atılan şutlar da çok etkisizdi. Yani bunlar da elbette ki mağlubiyetin sebeplerinden birisiydi. Oyuncular da tamamen bu mağlubiyette pay sahibi değil demiyorum elbette ki. Onu da eklemiş olayım bu mesaj vesilesiyle. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Milli takımla ilgili olur. Bugünkü maçlarla ilgili iddia tahmininiz varsa bunları bizlere aktarabilirsiniz. Bu şekilde olur. Altılı Gayan kuponlarımız geldi zaten. Takiplerini yapacağız. Varsa eğer başlayana kadar 15.30'da başlıyor İstanbul'da ikinci Altılı Gayan. Başka sizlerin de kuponları varsa onları da paylaşabilirsiniz. İddia kuponlarınız, iddia tahminleriniz, milli takım yorumlarınız bekliyorum. 0538-052-1487 hattına bekliyorum. 10 kadar reklamına gidelim. Bir şarkı atalım. Soluklanalım. Saat başında ben buradayım.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Döndük geldik tekrardan. Birlikteyiz, yayınımız devam ediyor. Mesajlarınızı bekliyorum. 0532-052-1487. 0532-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Montella'nın açıklamaları var. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları var müsabaka sonrasında. Bunları da detaylı bir şekilde konuşuruz. Detaylı bir şekilde değerlendiririz. Hollanda-Japonya maçında İttihat tahminimi sizlere aktardım. Karşılıklı gol var tahminini sizlere aktardım. Almanya-Çuraçağ müsabakasında ev sahibi 1.5 gol üstü. Yani Almanya ilk yarıda 1.5 gol üstü atar. Maç iki takım atardı 1.5 üstü. Eğer açıklanırsa maç saatine kadar Almanya 1.5 üstü değerlendirebilir. Ama ilk yarı 1.5 üstü durumda oranı 1.46. O da benim ilk tahminim, her iki yarıda da 1.5 gol üstü. Oranı 2. Bu da sistemde sürprizde kuponlara eklenebilir. Bu da güzel tahmin olacak. Dünya Kupası'da zaten şu ana kadar konuştuğumuz müsabakalar bu şekilde. Bilgisayar skorlarında da bilgisayar Hollanda-Japonya müsabakasında 2-2 skor bekliyor. Almanya-Çuraçağ maçında da Almanya'nın müsabakayı 3-0'lık skorla galibiyetle tamamlamasını bekliyor. Oradaki durumlar da bu şekilde. Bugün sabah karşı oynanan müsabakalarda da Brezilya-Fas maçı 1-1'lik skorla bitti. Haiti-İskoçya maçı 1-0'lık skorla bitti. Onları da söyleyelim. Tabii Brezilya'nın da müsabakayı kazanamaması, galibiyetle tamamlamaması turnuvanın sürprizlerinden birisi oldu. O da maçın favorisi olarak açıklanmıştı maç öncesinde. Onu da söyleyelim. Benim kişisel değerlendirmem, antrenör hataları dışında bu maçın kalite eksikliğinden değil, oyunun sertliğine ve Dünya Kupası'na adapte olamadığımız için kaybettiğimizi düşünüyorum. Ben, rakibimiz bile bize bu kupada daha çok tecrübesi var demiş. Bir dinleyicimiz ismini yazmıyor. Sertliğe karşılık veremediğimizi ben de düşünüyorum. Bu da etkenlerden birisi. Etkenlerden birisiydi. Bakalım başka mesaj var mı? Norbi üstten yatacağız galiba abi demiş. İlk yarı 0-0 bitti. İstatistikleri okudum Yalçın. Birazdan gene okurum. Malaga karşılıklı gol var. Olur mu diye sormuş. Ona da bakarız. Malaga karşılıklı gol var, olur mu? Bilgisayarda skor varsa bilgisayardan da bir destek alırız. Sevgili Yalçın. Mesajlarınızı bekliyorum. 0532-052-1487. Özellikle milli takımımızın bugünkü performansı ile ilgili ve ilerleyen maçlarda neler yapabiliriz bunlarla ilgili sizlerin de tahminlerinizi bekliyoruz. Saat başına gidiyoruz, sonrasında buradayız.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Biz zaten bunları biliyorduk fakat bunları bir şekilde aşamadık ve gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi. 30 tane şutumuz vardı. Şanslı olmadığın zaman bu şekilde bitiyorsunuz. Son aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık ama rakip savunmayı aşmak zor oldu. Aynı zamanda savunmaları uzun boyluydu. Bu tip rakiple mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar diye konuştu. Kerem Aktürkoğlu da 2-0 kaybettiğimiz Avustralya sınavından sonra açıklamalarda bulundu. Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Maç çalıştığımız gibi geçti. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık. İlk golü yedik. Ah vah derken hazırlıksız yakalandık. Olmaması gereken bir pozisyon oldu. İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize ediyor bizleri. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı. Maç çevirmesi lazımdı. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Her şey bizim elimizde. Kafaları kaldırıp önümüze bakacağız, hatalardan ders çıkaracağız, hatalı aramaya gerek yok. Brezilya Fas engelini aşamadı. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu ilk maçında Brezilya ile Fas 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York New Jersey stadyumunda oynanan müsabakada 5 kez Dünya Kupası'nı kaldıran Brezilya ile turnuva tarihinde yarı final gören ilk Afrika ve Arap ülkesi olan Fas karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İskoçya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu ilk maçında Haiti ile İskoçya karşı karşıya geldi. Müsabakayı İskoçya 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attınız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Merhaba Ulaş kardeşim. Dün Türkiye kazandı ve karşılıklı gol var oynadım ve Brezilya karşılıklı gol var. Ama canlıda Türkiye maçında karşılıklı gol yok. 2-50'den yakaladım. Akşama kadar oynasalardı gol olmazdı demiş. Ama Abdülkerim direkten dönüştü gol olsaydı hava bizim lehimize dönerdi diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Bu devamlık tecrübe turnuvası hata olarak her gittiğimizde büyük başarı bekliyoruz demiş. Bir başka dinleyicimiz de ismi yazmıyor. İsmini yazarsa ismini de ekleriz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Almanya Çuraçoğlu ilk yarı 1.5 gol üstü. Her iki yarıda da 1.5 gol üstü alternatif olarak değerlendirilebilir dedi. Hollanda Japonya'da karşılıklı gol var. Tercihini öneriyorum dedim. Fildişi sahili Ekvator'a geçeceğiz birazdan. Sonrasında İsveç Tunus'u konuşacağız. İsveç 2'de skorlara baktığımızda Norby Oddevold'da 0-0 devam ediyor müsabaka. Litvanya'da Lituanya Kaunas Žalgiris 1-1 devam ediyor ilk yarı sonucu. Norveç'te Notre-Dame deplasmanda 1-0 önde. Norveç 2'de ikinci yarı başladı. Skate 2, Rana 2. Burada Lorenz Ok Tromsdalen müsabakası var. Bu 15 seans maçı olmasına rağmen erken bir gol var. 1-0 öne geçti ev sahibi ekip. O gol haberini söyleyelim. Belarus'ta Niva Gomel'in B takımıyla oynuyor. Deplasmanda şu anda 1-0 öne geçtiler. Tamperen Finlandiya'da deplasmanda 1-0 önde. Nonmakar Jupay'da da gol yok. 0-0 devam ediyor. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Fildişi sahili Ekvator müsabakasına o zaman geçelim sevgili dostlar. Hem ben kendi tahminimi sizlere aktaracağım. Hem bilgisayar skor tahminini sizlerle paylaşacağım. Sabah karşı saat 2'de oynanacak bu müsabaka. 2.74, 2.48, 2.35, 1.02'nin oranları. Şu ana kadar gördüğüm, şu ana kadar olan maçlarda gördüğüm en dengeli dağılım bu. 2.56, 1.21, 2.5 üstü, 2.70, var bahsi, 2.10 yok bahsi de 1.39 olarak belirlenmiş durumda. Fildişi'ne baktığımızda hazırlık maçlarında Güney Kore ile oynadılar. 4-0 kazandılar. İskoçya'ya 1-0 mağlup oldular. Güney Kore son hazırlık maçını, en ciddi hazırlık maçını, düzeltiyorum, Fildişi ile en ciddi hazırlık maçını Fransa ile oynadı. Hangi tarih? 4 Haziran'da ve maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Doğe'nin golüyle eşitliği sağladı. Geriye düşmüştü. Amad Diallo ile de 1-1'i buldu. Zaten Fildişi'nin hücum hattında Adingir olsun, Diallo olsun oldukça etkili isim var. Diomande olsun oldukça etkili isimler var. Hızlı da atağa çıkabilen bir takım Fildişi sahili. Ekvator'a baktığımızda, Ekvator'un hazırlık maçlarına baktığımızda bu sene içerisinde oynadıklarını söyleyelim. 27 Mart'ta Fas'la berabere kaldılar 1-1. 31 Mart'ta Hollanda ile 1-1 berabere kaldılar. Son iki hazırlık maçını Ekvator kazandı. Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti. Guatemala'ydı. 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu grubun diğer iki maçı, diğer iki takımı Almanya ile Çuraçao. Almanya, Çuraçao, Fildişi ile Ekvator. Kağıt üzerinde Çuraçao'nun ilk 3 için şansının zor olduğunu görüyoruz. Yani geri kalan 3 takım üst tur için daha iddialı. İlk 2 elbette ki direkt çıkıyor. 3. takımın da turnuvaya devam etme ihtimali var. En iyi 8 3. arasından birine girebilirse devam edecek. Almanya, Fildişi ile Ekvator ilk iki için iddialı takımlar. Yani Çuraçao'yu biraz dışarıda bıraktım. Almanya zaten kağıt üzerinde favori görünüyor grupta. Fildişi ile Ekvator birbirlerinin direkt doğrudan rakibi konumunda bulunuyor. Bunu da söyleyelim. Takım haberlerini sizlere aktaracağım. Tahminimi sizlere aktaracağım ve bilgisayar skor tahminini de yine sizlere aktaracağım. Bu müsabakada şöyle bakalım takım haberlerine. Ekvator tarafından başlarsak, Fenerbahçe'den de tanıdığımız Valencia durum belirsizliğini koruyor müsabaka öncesinde. Muhtemel 11'lerde, ilk 11'de gösteriliyor baktığım birçok yerde ama henüz tam anlamıyla fiziksel olarak hazır olmadığı yazılıyor Valencia'nın. Takımının en önemli hücum silahı Valencia. Diğer tarafta Fildi sayına baktığımızda Endika Roma'da oynarken derbide sakatlanmıştı. Bir müddet forma giyememişti. Onun da bu müsabakada ilk maçta bu maçta forma giymesinin zor olduğu yazılıyor. Forvet hattına Danden vurulmuş Fildi Sahil'in. Amat Diallo, Diomande, Pepe var, Adingra var. Oldukça hücum hattında etkili hücum silahları olduğu yazılıyor. Fildi Sahil'inde de. Takımların buraya nasıl geldiği, nasıl hazırlandığını söyledik. Bilgisayar bu müsabakada bir birlik eşitlik bekliyor. Ben de toplam gol sayısında 2-3 tercihinin değerlendirebileceğini düşünüyorum. Burada alta üste baktığımızda yani TGS için 2-3 içerisinde yani maç ya 1-1 biter ya bir tarafı 2-1 kırılır diye düşünüyorum. Hani alta bir maç biraz daha yakın görünüyor. 1-1'e biraz daha yakın görünüyor ama 2.5 altı oranı sadece 1.21. Hani biraz da orana gitmek lazım. 1.21 oldukça düşük bir oran değerlendirmek için. 1.5 altın oranı 2 ama o da risk taşıyor. Yani ben maçın bir yerde 1-1'e gelmesini bekliyorum. Toplam golde 2-3 oranı 1.82. İdeal kuponlarda değerlendirmek üzere güzel bir bahis. Valencia'nın tabii durumu, Ekvador'da durumu maçın gidişatı için önemli. Eğer ki ilk 11'de sahaya çıkarsa Ekvador'un hücum gücü bir parça daha iyi olacak. Biraz daha iyi olacak. Yani ona da bakmak lazım. Kadrolara da bakmak lazım. Ekonomik kurgumuzda son 3 ayak tek hocam ilk altılı. İlk altılı Gayan geldi. Hemen okuyalım bakalım Bursa'dan Bahadır'dan. 22 liralık bir kupon sadece. Bu bayağı bir ekonomik altılı. 22 lira 50 kuruş. Yani iddianın minimum oynama oranı parası kadar bile değil. İddiada biliyorsunuz minimum 50 liralık bahisler yapabiliyoruz. 22 lira 50 kuruş. Okuyalım bakalım. 1.6.12 ilk ayak. İkinci ayak. Bakıyorum. Kupon tam anlayamadım. Üçüncü ayak. 3.4.5.6 yazıyor. Son üç ayak tek. Dördüncü ayakta 2 numaralı Vantabella tek. Beşinci ayakta 3 numaralı Baldur tek. Altıncı ayakta da 4 numaralı Kahramanoğlu tek. Buradaki tekler odaklanacağız anladığım kadarıyla. Son üç ayakta. Dördüncü ayakta 2 numaralı Vantabella. Beşinci ayakta 3 numaralı Baldur. Altıncı ayakta 4 numaralı Kahramanoğlu tek. Yapılan altı gayende 22 kere tam kupon gelirse onu da sizlere aktarırım. Teklere de odaklanalım bakalım. Tekler gelecek mi? Bir milli takım yorumu geldi. Bütün bir maç boyunca stoperlerin uzun boylu olduğunu göremeyen Montella maç sonunda uzun stoperleri var dediniz. Bana çok saçma geldi. Yani santrafor çıkarıp santrafor almak çok enteresan oldu. En azından ilk santrafor dönülebilirdi ve bunu en azından 20 dakika kala yapabilirdi. Az önce Montella'nın açıklamalarını okudum. Yani okurken ben de bir kez daha dikkat ettim. Yani bunu görüp, bu teşhisi görüp maç içerisinde bir santrafor almaması gerçekten benim için de bir garip durum. Ben de onu ekleyeyim. 10 kadar reklamlardan çıkaralım. Sonrasında ben devam ediyorum.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Radyo Spor.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
7: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
13: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
14: Tanıtıcı reklam.
15: Futbol severlerin hasretle beklediği Dünya Kupası zamanı nihayet geldi, çattı. Milyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya, bu sefer öyle bir yenilik var ki, öyle büyük bir haber var ki gerçekten üzerine uzun uzun konuşmaya değer. Futbol severleri ekran başına kilitleyecek 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT'den canlı yayınlanırken maçlar dijital spor ve şans oyunları platformları arasında yalnızca Milyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ya da herhangi bir mekanda Milyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını izleyebileceksiniz. Milyoner'e üye olan herkes turnuva boyunca sahadaki heyecanı kesintisiz ve anlık olarak takip edebilecek. Bu imkan, bu fırsat kaçmaz.
14: Tanıtıcı reklam.
15: Döndük geldik, devam ediyoruz. Hem sohbetimiz devam ediyor, hem maçları konuşmaya devam ediyoruz. 0-5-38-0-52-14-87 0-5-38-0-52-14-87 takımlarla maçlarla ilgili bilgileri size veriyorum. En son Fildisay ile Ekvator müsabakasını söylemiştim. Burada toplam gol 2-3 tahmini var dedim ideal kuponlar için. Bilgisayar skor tahminini tekrardan hatırlatıyorum. 1-1'lik skor beklentisi var bilgisayarın. Ekvator'da Fenerbahçe'den tanıdığımız Valencia'nın, ki Ekvator'un en önemli hücum oyuncusu, durumunun belirsiz olduğunu söyleyelim. Bugünkü maçlardan bir ikili yapacak olursak sevgili dostlar, öne çıkardığım iki maç Almanya Çuraçao'da ilk yarı 1.5 gol üstü, Hollanda Japonya'da karşılıklı gol var. Bugün ikili kombini bu olabilir diye düşünüyorum ben. Bildişi Ekvator'da ekstradan konuştuk ama yani öne çıkardığım iki, bugünden öne çıkardığım iki tahmin bu şekilde: Almanya maçında Almanya Çuraçao'da ilk yarı 1.5 gol üstü, Hollanda Japonya'da karşılıklı gol var. Sizlerin de bu arada tahminlerinizi bekliyorum. Varsa eğer bugün maçları olur, yarın maçları olur. Hafta arasında da maçların birçoğunun tahmini açıklandı. Onları da paylaşabilirsiniz. Hafta arası maçlarından da ben yine tahminlerimi sizlere aktaracağım. Bilgisayarın açıkladığı maçların bilgisayar skor tahmini de sizlere aktaracağım. 0-5-38-0-52-14-87 0-5-38-0-52-14-87 Mustafa Demirkaya İstanbul 2. altı Gayan'ı gönderdi. Geçtiğimiz haftalarda güzel miktar yakalamıştı. Burada canlı olarak da paylaşmıştık. Bakalım bu sefer de umarım ki şans yanımızda olur. İlk ayak 6 numara tek. İkinci ayak 2-5-9-11-12-13-14. Üçüncü ayak 4-5-8-11. Dördüncü ayak 1-2-5. Beşinci ayak 2-3-5-6-7. Son ayakta 6 numara. Tek. Tekrarlıyorum, Mustafa Demirkaya'nın İstanbul ikinci altılı ganyan tahmini. İlk ayak 6 numara tek. İkinci ayak 2-5-9-11-12-13-14. Üçüncü ayak 4-5-8-11. Dördüncü ayak 1-2-5. Beşinci ayak 2-3-5-6-7. Son ayakta 6 numara tek. Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Değerlendirenlere bol şans diliyorum. 0538-052-14-87 WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi Almanya Çuraçay'ı konuştuk. Hildiş Sahil Ekvator'u konuştuk. Hollanda Japonya'yı konuştuk. İsveç Tunus'a bakalım. Hem bir takımların durumuna bakalım. Hem de sizlere son gelişmeleri aktarayım. Bu arada Norveç 2'de skate müsabakasını yayının başından beri söylüyorum. 2-0 öne geçtiğinde söylemiştik. 2-0 geriden 2-2 bulmuştu Rana. Şimdi deplasmanda 3-2 öne geçmiş durumda. 61. dakika itibariyle 15 seansı maçında da Lorenz Kock'ta Tromsø'ne karşı karşıya geliyor. Burada ev sahibi ekibin golü var. 1-0 öne geçti. Litvanya'da goller var. Litvanya'da Kaunas maçı 1-1'e geldi dakika 52. Notedem Norveç'te deplasmanda 1-0 önde. Sotra Bratvak'ta gol yok. Orası 0-0 devam ediyor. Tampere'nin deplasmandaki 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Niva'da Gomel deplasmanda Belarus'ta 1-0 önde. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. İsveç Tunus sabah karşı saat 5'te bu iki takım karşı karşıya gelecek. Hollanda ve Japonya'nın olduğu grubun diğer maçı bu F grubu müsabakası. Burada Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus var. Baktığımızda Dünya Kupası elemeleri performansına baktığımızda İsveç'in İsveç playofflarla birlikte turnuvada vizeyi almıştı. Polonya ile oynamıştı. Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti ve turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı. Dünya Kupası'ndaki grup aşamasındaki performansına baktığımızda da elemelerdeki performansına baktığımızda B grubundaydı İsveç. Burada iyi bir performans ortaya koyamadı ama Ulusal Ligi vasıtasıyla buraya geldi. Tunus'a baktığımızda Tunus 4 tane hazırlık maçı yaptı turnuva öncesinde. Haiti ile oynadı, 1-0 kazandı. Kanada ile oynadı, 0-0 berabere kaldı. Avusturya ile oynadı, 1-0 kaybetti. Belçika'ya 5-0 kaybetti. İsveç'in de Haziran ayında 2 tane hazırlık maçı vardı. Norveç'te oynadılar, 3-1 kaybettiler. Yunanistan'da oynadılar. O müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Bakalım takımlardaki son haberlere burada hangi gelişmeler var. İsveç-Tunus müsabakasında muhtemelen birileri de bakalım. Tabii takım haberlerine de bakalım. İsveç'te Holm kadrodan çıkarıldı. Emil Holm kadrodan çıkarıldı. Sakatlık sorunu vardı. Gudmundsson hasta olduğu için, Nystrand'da forma giyen Gudmundsson hasta olduğu için bu müsabakadaki Tunus maçındaki durumu belirsizliğini koruyor. Gökereş ve Alexander Isak ileri uçta bekleniyor ki takımın en önemli hücum silahları olacak bu oyuncular. Tunus'un bu müsabakaya tam kadro çıkması bekleniyor. Takımda bir eksik oyuncu görünmüyor. Burada baktığımızda Tunus'a baktığımızda muhtemelen bir de Kedira'yı görüyoruz. Dikkat çeken isimlerde. Başka da bir oyuncu, dikkat çeken bir oyuncu göremiyorum. İsveç'te Gökereş, İsak ikilisi ilk 11'de gösteriliyor. Savunması çok kuvvetli bir takım değil İsveç'in ama ileri uçta iyi oyuncuları var. Bilgisayar burada İsveç'in 2-1'lik skorla kazanmasını bekliyor müsabakayı. Ben de İsveç'i maçta bir adım önde görüyorum. Taraf bahsinde bir adım önde görüyorum. Ama burada toplam golde 2-3 tercihi de bu müsabakada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Alternatif olarak ilk tercihim İsveç galibiyet olur. Alternatif olarak da toplam golde 2-3 tercihi olur bu müsabakada. 1.79, 3.12, 3.69, 1.02'nin oranları bu şekilde. Yani İsveç favori açıklanmış ama çok da net bir favori durumu yok risk merkezine göre de. 1.55, 2.56, 1.98, 2.5 üstü var 1.81, yok da 1.68 olarak burada belirlenmiş durumda. Bu maçın İttihat en çok oynanan maçlar listesinde dikkatimizi çekti mi bakalım. Hiç hatırlayamadım bir anda. Bakalım var mı burada? Evet, hatta İsveç en çok oynanan maçı, doğru. En çok oynanan tahmindi İsveç. Benim aklıma niyeyse yayının başında okumuştum listeyi ama Belçika en çok oynuyor diye kalmış. İsveç en çok oynuyor. İsveç galibiyeti. O, muhtemelen oranda kaynaklı olarak oynama hacmi de bir parça artmış. İlk 3 sıra şu şekilde. İlk 3 sırada taraf bahsi var. İsveç Tunus'ta İsveç galibiyeti, Belçika Mısır'da Belçika galibiyeti, Hollanda Japonya'da Hollanda galibiyeti. İlk 3 sıra iddiada en çok oynanan maçlar bu şekilde. Ya bu 3 maç arasında İsveç Tunus biraz daha ayrışıyor. Biraz daha fazla oynanmış. Belçika ile Hollanda'nın oynanma oranları birbirine yakın. Yani eğer Hollanda Japonya müsabakasında Hollanda galibiyeti Belçika galibiyetini geçebilir. İkinci sıraya yükselebilir. Aralarında çok büyük bir fark yok. İlk 3 bu şekilde 1.73, 1.40, 1.77 dilerseniz en çok oynanan maçlara eğer ki bir ilginiz varsa böyle bir kupon denemesi yapabilirsiniz. İsveç, Belçika, Hollanda galibiyeti şeklinde. Ben de İsveç'in kazanmasını bekliyorum. TGS 2-3 toplam gol. 2-3 dediğim gibi eğer ki taraf bahsi yapmak istemiyorsanız alternatifte değerlendirebileceğiniz bir tahmin. Bakıyorum. Gökhan nasıl yapmış? Demiş ki hoca bizi bu şekilde buraya kadar getir demek yerine biraz da hocaya rağmen buraya kadar gel desek nasıl olur demiş. Gökhan'ın mesajı da bu şekilde. Onu da atlamışız. Onu da okuyalım. Söyleyelim. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. İstanbul'da ilk 6 ayağında 3 ayak geride kaldı. İlk ayak 5 numaralı Boğaz 2.75. İkinci ayak 12 numaralı Maybach 14-10. Üçüncü ayakta 4 numaralı Enterprise Rock 2.05. 5-12-4 şeklinde oldu İstanbul'da. İlk 6 ayağın bu şekilde gidiyor. Birazdan koşacak, 4 dakika sonra koşacak olan ayak İstanbul'da ilk 6'lık ayağının 4. ayağı, 2. 6'lık ayağında ilk ayağı olacak. İlk 6'lık ayağında 18 milyonluk bir tevzi miktarı var. Dağıtılacak ikramiye tutar bu. 2. 6'lık ayağında 21 milyona ulaştı. 21 milyon 300 bine ulaştı hatta. Ama bir 4 dakika daha var. Bu 4 dakika içerisinde bu rakamın çok daha fazla şekilde arttığını da gözlemleyeceğiz. Son rakamı yine sizlere aktarırım. Hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Nem %62. Çim pist, kum pist, sentetik pist. Normal Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Norveç'in alt liginde Lørenskog Tromsøren karşısında 2-0 buldu. Rana deplasmanda 3-2 önde. Skjet deplasmanda. Buralarda değişiklik yok. Sotra Bratvak'ta gol var. Bratvak 1-0 öne geçti dakika 70. Yeniden bir gol haberi göremedim. Haberler bu şekilde. Bugün ve sabaha karşı oynayacak maçları konuştuk. Fildişsel Ekvator, İsveç Tunus'u da ekledik. İsveç Tunus'taki bilgisayar skor tahmininde 2-1 olduğunu söyleyelim. İspanya Yeşilburun Adaları müsabakası var. Bakalım buna tabi bu da hani iddia anlamında, taraf bahsi anlamında çok da bir cazip edici oranlar ortaya koymuyor ama yine de bakalım. Burada İspanya'nın düz galibiyeti açıklanmadı bile. 9.62 beraberlik 23.50'de Yeşilburun Adaları'nın galibiyeti. Bu grupta, burası H grubu. İspanya, Yeşilburun, Suudi Arabistan, Uruguay'dan kurulu burası. Dediğim gibi 1-0-2'de ev sahibi ekibin düz galibiyeti yok. Beraberlik 9.62, konuk taraf galibiyeti 23.50. 2.5-6, 2.76, 2.5 üstü 1.21, var 2.26, yoktu 1.33 olarak yazılmış. İddia Risk Merkezi tarafı.

0: oynadı. 0-0 berabere kaldı. Irak'ta oynadı. 1-1 bitti. Peru ile oynadı. Son hazırlık maçı buydu. 9 Haziran'da İspanya Peru'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Yeşilburun'un hazırlık maçlarına baktığımızda, 2026'da oynadı hazırlık maçlarına baktığımızda, 27 Mart'ta Şili ile oynadılar. Kaybettiler 4-2. 30 Mart'ta Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı Yeşilburun. 31 Mart'ta Sırbistan'la oynadı. 3-0 kazandı. Düzeltiyorum. 31 Mayıs'ta Sırbistan'la oynadı. 3-0 kazandı. Son hazırlık maçı, en ciddi hazırlık maçı, turnuva öncesindeki 6 Haziran'da Bermuda ile oynadılar. Maçı 3-0'lık skorla kazanmayı başardılar. Takım haberlerine baktığımızda Lamine Yamal'dan Nico Williams geçtiğimiz hafta sonunda İspanya milli takımıyla antrenmanlara döndüler. Takımla birlikte çalıştılar. İki oyuncu da sakatlığı vardı yakın zamanda biliyorsunuz. Bu sakatlıklardan tamamen kurtulmuş durumda Lamal'la Nico Williams. Ancak bu müsabakada ilk 11'de sahaya çıkmaları beklenmiyor. Muhtemel 11'lerde gösterilmiyor. Burada riske edilmeyecekleri düşünülüyor. İspanya tarafındaki durumlar bunlar. Yeşilburun adalarında bir yeni bilgi akışı yok. Herhangi bir oyuncu sağlık durumu, sağlık sorunu olduğu bildirilmedi şu ana kadar. Burada yani Yeşilburun adalarına baktığımızda dikkat çeken isimlerden Ryan Mendes dikkat çeken oyunculardan birisi. 36 yaşında Yeşilburun adalarında tüm zamanlar en golcü oyuncusu. Bu maçta da Ryan Mendes'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İspanya'nın muhtemel 11'ine baktığımızda Pedri, Ferran Torres, Oyarzabal bu oyuncuları görüyoruz. Rodri'yi ilk 11'de görüyoruz. Oldukça kuvvetli bir 11'e sahip çıkacak. Ancak dediğim gibi Yamal'la Nico Williams'ın maçta özellikle ilk 11'de riske edilmesi beklemiyor. Bu arada yücelere bakıyorum. Altılı gayne gidiyor muyuz? 3 at dönüyormuş. 3 atı bekliyoruz. 3 at girdikten sonra altılı gayne gideceğiz. Önce bilgisayarın skorunu vereyim sizlere. Skor tahminini vereyim. Bilgisayar İspanya'nın Yeşilburun adaları karşısında 3-0'lık skorla müsabakayı kazanmasını bekliyor. İspanya'nın rahat bir şekilde maçı kazanmasını ben de bekliyorum. Sevgili dostlar, yani burada tahminimi söyleyeceğim, yarışa gidelim ama önce.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yaklaşık 52+2 54 kilo siklet taşıyacak. Boltmeister Happy Valentine orijinli Toru Dişitay, Apprentice Zülfikar Karabulut'la. İlgiler onun için The Start istemiş, 13. bölme onun. Handikap puanı 15, 2 haftalık bir aradan sonra piste çıktı. Son 6 koşusunu dikkate aldığımızda o koşularında tabelin uzağında kalmıştı Shining Dragon. Onun giriş işlemi devam ediyor. 14 numaralı Silent Wind, bir Rhythm Divine yavrusu Sunday Storm anne. 52+2 54 kilo siklet taşıyacak şoki Enes Bozdağ ile 25 günlük bir aradan sonra yaşantının 6. koşusu. Silent Wind'in son koşusunda Sentilik pistte tabelaya tutunmayı başarmış ve o koşunun 5.'sini elde etmişti. Handikap puanı 18. 13 numaralı Divine Gift ise Gökhan Bektaş ile start alacak sıkleti 52.5. 10 günlük bir aradan sonra start alıyor. Son iki koşusu kum pistteydi. Bir öncesinde çim pistte çıkmış. O koşusunda 3. olmuştu. Önceki koşularında ise sentetik pistte start aldı Divine Gift. Gift İstanbul'da sentetik pistte daha önce bir kez start aldı. Dişleri mahsus Maiden mücadelede 21 Şubat 2026'da 6. olmuştu. 1500 metre mesafede sentetik pistteki bitiriş derecesi ise 1.33.80'di. On iki numaralı Sandora, bir mendip yavrusu anne Lisovska, Doru Dişitay,

0: Türkiye Vedat Aviş ile 55,5 kilometre taşıyacak. 53 günlük bir aradan sonra bu yılki 6. koşusu, geride kalan 5 koşusunun biri ki o 3. startıydı bu yıl için, kum piste çıkmış. Diğerlerinde sentetik piste boy göstermişti Lisandora. Geride kalan o koşuların tamamında tabelada kendine yer bulmayı başarmış. Sentetik pist koşularında ikinci olurken kum pist koşusundan da üçüncü çıkarmayı başarmıştı. Handikap puanı 38. An itibariyle de yarışlarımızın en çok şanslandığı isim olarak start alacak 12 numaraya kayıtlı Lisandora. Bu arada 15 numara Shining Dragon da kulvardaki yerini aldı. İkinci altılı ganyan başlamak üzere. Start verildi ve dördüncü koşu handikap 14 mücadele birlikte ikinci altılı ganyan başladı değerli seyirciler. 10 numaralı Laguna Sunset çıkışta 1,5 boy kadar oyalandı ancak doldurup grup içine kendine yer bulmayı başardı. 5 numaralı Yeşil İnci ilk 200 metre bölüm geçirdikten sonra öne geldi, liderliği aldı, farkı 2 boya kadar çıkardı. Ortadan 1 numaralı Kızıl Orman kendini gösterdi. Bariyer dibinde 12 numaralı Sendora önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. Onların dışına 15 numaralı Shining Dragon dolandı, geldi viraj üzerinde ikinciye kadar sokuldu. Hemen içinde hareketlenen 1 numaralı Kızıl Orman oldu 800'ün sonrasında o üçüncülükte. 2 boy kadar geride iç kulvarda 12 numaralı Sendora var, dışında 3 numaralı Angel of Time önlere gelmeye çalışıyor. 2,5 boy kadar geride iç kulvarı 4 numaralı Shining Life tercihledi, dışında 7 numaralı Yağız Bike. 2,5 boy kadar geride 11 numaralı Raquel, onun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Wantabella sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 400 geç geçmek üzere farklar azalmaya başladı. Pistin ortasından 1 numaralı Kızıl Orman etkili geldi, rakibini yakaladı. Onun dışından 12 numaralı Lisandora'nın dışından da 3 numaralı Angel of Time'ın atakları var. Bu 3 safkan son 200 yakın aralarda geçiyorlar. Şimdi dışarıdaki 3 numaralı Angel of Time rakiplerine hakim oldu. İçinde 12 numaralı Lisandora var. Dışarıdaki 3 numaralı Angel of Time liderliği aldı. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkartıyor. En dış kulvardan 6 numaralı Power Maker geliyor. Power Maker geldi, rakibini yakaladı. 13 numaralı Divine Gift 3. oldu. 12 numaralı Sendora 4. oldu. Çok ilginç bir biricik mücadelesi. Sonlara kadar öndeydi. 3 numaralı Angel of Time. 6 numaralı Power Maker çok etkili bir sprintle fark editti. Peki rakibini geçebildi mi? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten, Pickles'tan. Pickles'ın özelliği, çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya Müzesi'nde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da dünya kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda, kimin evinde ya da kimin çantasında?
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yaz Ne 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne 11'de.
1: Ne istersen Ne 11.
2: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: gol! Harikasınız!
1: Uzaklardan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Norby 0, Oddevold 1 oldu dakikalar 86'yı gösterirken. Litvanya'da Liotanen, Kaunozar, Giris 1-1 devam etmekte. Norveç alt liginde Bratvak 1-0 önde. Notedden deplasmanda 1-0 önde. İki takım da deplasmanda oynuyor. Tref, Bjark, Yerk, Sandviken maçları başladı. Gol yok buralarda. Skeletrana maçı yayının başından beri alt liglerde en çok dikkatimizi çeken maçtı. Skelet 2-0 öne geçmişti Rana. Geriden gelip 3-2'yi bulmuştu. Skelet 3. golü de attı. Şu anda skor 3-3 dakika 85. Devam ediyor. Lorenzok'ta Tromsten karşısında 3-0'ı buldu dakika 43. Finlandiya'nın alt liginde Tampere deplasmanda uzun süre 1-0 öndeydi Pyke karşısında. O maç 2-1 devam ediyor. Hala deplasman takımı önde. 2-1'lik skorla. Bu arada Oddevold Norby karşısında 2-0'ı buldu. Dakika 87'de. Yalçın Norby maçında üst bekliyordu. Bu maçta üst olmaz diyordu. Yattık diyordu. 2-0'a geldi Yalçın. Dakika 87. 3 dakika artı uzatmalar var. Senin için bu maçı hep birlikte üst yapalım. 2.5 üstü olsun. Bu maçın senin kuponun gelsin bakalım. 2-0 takibe başladık orada. Nusret abi mesaj göndermiş. Sevgili Ulaş, Almanya ilk kere 2.5 üst. Hollanda, Japonya var bahisleri olabilir gibi. Ne dersin? Selamlar. Benzer yerden devam etmişiz sevgili Nusret abi. Ben Almanya'da, Almanya maçında ilk kere 1.5 üst dedim. Biraz da zorlamadım yani. Ama sen oran daha yukarı olsun, tatmin edici bir orana çıksın dersen 2.5 üstü denilebilir. Ama elbette ki hani riskli bir seçim. Hollanda, Japonya'da zaten karşılıklı gol var tarafındayız. Bu arada skor oynayan, oynamayı sevenler varsa Hollanda, Japonya 2-2 skoru çok da bilgisayarı skoruydu. Hani benim de hoşuma giden bir tahmin oldu. Skor, yüksek oran skor oynamak isteyenler varsa o maçta 2-2 skoru da değerlendirebilir. Bakayım oran neymiş? Oran da iyidir diye tahmin ediyorum. 2-2 skor 3-3. 3-3'ün oranı 76. 2-2 skor 13.95. Hollanda, Japonya'da 2-2 skor 13.95. Yani skor bahisleri yapmayı seviyorsanız bilgisayarda, bilgisayarın skoru bu. Benim de hoşuma gitti. Zaten benim iki tahminimde de çelişmeyen bir skor tahmini. Ben karşılıklı gol varı ilk olarak tuttum ama çok yüksek oran için 3.5 üstü diyordum. Orada da hemfikir oluyoruz bilgisayarla. Dilerseniz eğer bunu da değerlendirebilirsiniz. Şimdi Belçika-Mısır müsabakasına bakalım. Belçika maçının, Mısır müsabakasının detaylarına bakalım. Bu arada mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız. Milli takımla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Milli maçlarla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. İddia tahmininiz varsa bunları yazabilirsiniz. İddia kuponunuz varsa paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız. Belçika-Mısır'a bakalım. Belçika-Mısır'da 1.40 Belçika galibiyeti, 3.53 beraberlik, 5.10'da Mısır galibiyeti olarak açıklandı. 2.5 altı 1.60, 2.5 üstü 1.76, var bahsi 1.81, yok bahsi de 1.56 olarak açıklandı risk merkezi tarafından. G grubu müsabakası bu. Burada bu iki ülke grubun ilk iki için net favorisi olarak ortaya çıkıyor. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Bu grup, G grubu bu takımlardan kurulu. Dünya Kupası elemelerine baktığımızda Belçika grubunu 18 puanla zirveye tamamlamıştı. Mağlubiyet yaşamadı ama grupta 3 beraberliği vardı Belçika'nın. 5 galibiyet, 3 beraberlik. Bu performans da çıktı. 18 puan topladı. Hani grupta çok zorlu bir grup değildi. Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Liechtenstein'ın olduğu grupta 18 puanla çıktı. Belçika'nın burayı, bu grubu çok da rahat bir şekilde tamamlaması gerekir diye düşünüyorum. Ama neticede vizeyi almayı başardılar. Hazırlık maçlarına baktığımızda 4 hazırlık maçı yaptı Belçika. 28 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynadı. 5-2 kazandı. 1 Nisan'da Meksika ile oynadı. 1-1 bitti. 2 Haziran'da Hırvatistan'la oynadı. 2-0 kazandı. En ciddi hazırlık maçı turnuva öncesindeki 6 Haziran'da yaptığı Tunus maçıydı. Tunus maçını Belçika 5-0'lık skorla kazandı. Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bakayoko, Raskin. 5 golde 5 farklı oyuncudan geldi o müsabakada. Çok etkili maç çıkardılar. 27 şut attılar. Bunların 12'sinde isabet sağlamayı başardılar. Turnuva öncesindeki son hazırlık maçında. Mısır'a baktığımızda İspanya ile oynadı Mısır. 0-0 bitti hazırlık maçı 31 Mart'ta. 28 Mayıs'ta Rusya ile oynadı. 1-0 kazandı. Onlar da son hazırlık maçını Brezilya ile oynadı. O maç 2-1'lik mağlubiyetle bitti. Son hazırlık maçını Mısır mağlubiyetle tamamladı. Kadrolara baktığımızda, dikkat çeken isimlere baktığımızda Belçika tarafında kalede Courtois'ı görüyoruz. Çok büyük bir ihtimalle maçta ilk 11'de sahaya çıkacak. Savunmada Théat'la birlikte N'Goye oynayacak. Tielemans ilk 11'de oynayacak isimlerden birisi ki yani şu anda baktığım sitede onun da Aston Villa'da çok mükemmel bir sezon geçirdiğini söylüyor. De Bruyne Napoli'deki iniş çıkışlı performansına rağmen ilk 11'de bekleniyor. De Bruyne'i biz değerlendirirsek evet Napoli bu sene çok büyük umutlarla gelmişti ama tam anlamıyla Napoli tarafında beklentileri karşılayamadı. Tabii sakatlığın da etkisi vardı. Bu sezon sıklıkla sakatlandığı için tam istediği performansı ortaya koyamadı. Kanatta da Trossard'la birlikte Jeremy Doku görülecek. İleri uçta da Lukaku bekleniyor. Tabii buradaki bence Belçika kadrosundaki en büyük soru işareti Lukaku. Lukaku da sakatlığı sebebiyle bu sezon neredeyse hiç oynamadı. Yani tam bir 90 dakikası yok, neredeyse hiç oynamadı. Dolayısıyla ne kadar hazır, ne kadar maç kondisyonu var Lukaku'nun, o bir soru işareti. Bence burada yani bu müsabakada Mısır karşısındaki turnuvanın ilerleyen sürecinde de kanatlardaki oynayan oyuncuların hücum performansı Belçika açısından belirleyici olacak diye düşünüyorum ben. Mısır tarafına baktığımızda Mısır'da elbette ki aklımıza gelen en dikkat çeken isim Muhammed Salah. Onun da sakatlığı vardı. Bu müsabakada oynama ihtimali var. Muhtemel 11'lerde de gösteriliyor ama tam olarak iyileşmediği de belirtiliyor. Teknik direktör karar verecek. Marmuş dikkat çeken isimlerden birisi. Trezeguet yine dikkat çeken isimlerden birisi müsabakada. Baktığımızda Belçika net favori açıklanmış ama ben maçta sevgili dostlar Mısır'dan da bir gol bekliyorum. Belçika'nın hep etkili tarafı hücum hattı oldu. Bu turnuvada Lukaku şu anda bende sezon genelinde fazla forma şansı bulamadığı için, sakatlığı sebebiyle hiç oynayamadığı için daha doğrusu. Hani bir soru işareti ama kanatlardaki oyuncular yine güveniyorum hücum anlamında. Savunması Belçika'nın zaten çok her zaman sağlam bir savunma olarak ortaya çıkmadı. Mısır'ın da ben bu savunmayı aşabileceğini düşünüyorum. Eğer ki Salah oynarsa gol şansları daha da artar. Belçika favori açıklamış ama benim buradaki öncelikli tercihim karşılıklı gol var tercih olacak. Oranda 1.81 ideal kuponda değerlendirilebilir. Bilgisayarda da hemfikiriz. Bilgisayarda Belçika Mısır müsabakasında skor tahmini olarak karşılıklı gol varı önermiş sevgili dostlar. Bilgisayarla da çelişmiyoruz. Şimdi 10 kala reklamına gideceğiz ama reklama gitmeden bir son skor hatırlatması yapacağım. Norby Oddevold'da 2-0'lık konuk tarafının üstünlüğü sürüyor. Artık maçta uzatma dakikalarına geçildi. Litvanya'da Lituanen Kaunas maçında dakika 82 1-1'lik eşitlik bozulmadı. Norveç'in alt liginde Sotra 0, Bratvak 1, Lillehammer 0, Notodden 2, Tref 1, Bjerg 0, Jerv 0, Sandviksen 0 şeklinde gidiyor. Buradaki diğer grupta da Skeid Rana maçında 3-3'lük denge bozulmuş değil. Uzatma dakikalarına geçildi. Lorenzok 3, Tromsdalen 0 ilk yarı sonucu olarak ortaya çıktı. Finlandiya'da Tampere 2-1 önde demiştik. Şu anda uzatma dakikalarına geçildi ve ev sahibi ekibin golü geldi. Maç 2-2'ye geldi. Uzatma dakikalarında şu andaki önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Günün maçlarını konuştuk. Konuşmaya da artık yarın ve hafta içine doğru gidiyoruz. Bugün ikilisi olarak da Almanya Çuraçao'da ilk yarı 1.5 gol üstü. Hollanda Japonya'da karşılıklı gol varı sizlere önerdim sevgili dostlar. 10 kala reklamına gidelim, sonrasında ben buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Spor'da eğlenmeyi kalkış milyoner. Radyo.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Mart'ta bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
13: Radyo Spor.
14: Sen de katıl.
15: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
16: Radyo Spor.
15: Saran Holding kuruluşudur.
17: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
18: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
19: Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Saat başına kadar birlikteyiz. 3-4 dakikamız var. Sonrasında at yarışına gideceğiz. İsveç'teki Norrby Oddevold maçında mucize gerçekleşmedi. Oddevold 2-0 kazandı. Baş üste gitmedi. Sonlara doğru 2 gol birde olmuştu. 87'de 2-0'a gelmiş skor ama devamı gelmedi. Litvanya'da Lituanya'nın Kauno maçı artık bitmek üzere. Dakika 88, 1-1. Norveç'in de alt liginde Sotra 0, Bratvak 1, Likoster 0, Notedden 2, bunlar bitti. 15-30 seansı maçlarında Tref 1, Bjark 1, Jer 0, Sandviken 1 şeklinde gidiyor. Norveç 2'de Skatrana maçı 3-3 bitti. Lorenzok 3, Tromstelen 0, ilk yarı sonucu oldu. Belarus'ta da Gomel'in B takımı Niva'ya kendi sahasında 2-1 mağlup oldu. Smorgon Minsk maçında da, Minsk'in B takımının maçında da İlk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı. Elimizdeki skorlar bu şekilde. Tahminlerimizi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ikilisini tekrardan söyleyeyim. Belki yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Almanya Çuraçağ maçında ilk yarı 1.5 gol üstü. Hollanda Japonya'da karşılıklı gol var. Benim bugünkü Dünya Kupası ikili kombinim. Maçlara da tek tek konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bitti zaten, yarına geçtik. Hafta arasına doğru gidiyoruz. Hafta arası maçlarını konuşacağız. Oradaki çıkardığım notları sizlere aktaracağım. İstanbul'da İlk altılı Ganyan'da ilk ayağı 5 numaralı Boğaz kazanmıştı. Ganyan'ı 2.75 olarak belirlendi. İkinci ayak 12 numaralı Maybach 14.10. Üçüncü ayak 3 numaralı Enterprising Rock 2.05. Dördüncü ayakta 6 numaralı Power Maker 3.90 olarak açıklandı. 5, 12, 4, 6 ilk altı Ganyan bu şekilde gidiyor. Bugün ilk altı Ganyan'da yaklaşık olarak 18 milyonluk bir tevzi miktarı var. İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında 6 numaralı Power Maker kazandı. 3.90 olarak açıklandı onun Ganyan'ı da. İkinci altı Ganyan'daki dağıtılacak ikramiye tutarı yaklaşık olarak 30 milyona yaklaştı sevgili dostlar. 29 milyon 800 bin yaklaşık olarak 30 bin diyebiliriz. 30 milyon diyebiliriz. Bir dağıtılacak ikramiye tutarı oluştu. Hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Nem %62. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer ki bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Şimdi at yarışına kadar eğer ki bölünmeden gidebilirsek Salı günü oynanacak. Pazartesi Salı'ya bağlayan gece oynanacak. Suudi Arabistan Uruguay müsabakası var. Bununla ilgili benim tahminim yok. Bilgisayarın bilgileri ve bilgisayar skor tahminini sizlere aktaracağım. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay'ın olduğu grupta karşı karşıya gelecekler. H grubu bu grup. Bu dört takımdan oluşuyor. İspanya, Yeşilburun, Suudi Arabistan, Uruguay. 6.93, 3.95, 1.26, 1.02 oranları bu şekilde açıklandı. 2.5 altı 1.60, 2.5 üstü 1.76, var 2.03, yok da 1.43 olarak belirlendi. Suudi Arabistan hazırlık maçları performansına baktığımızda Mısır'la oynadılar 4-0 kaybettiler. Sırbistan'la oynadılar 2-1 kaybettiler. Ekvator'la oynadılar. Ekvator'la oynadılar 2-1 kaybettiler. Porto Rico'yla oynadılar 3-0 kazandılar. Ve Suudi Arabistan'ın son hazırlık maçı 10 Haziran'da Senegal'le karşı karşıya geldiler. Bu turnuva öncesindeki en ciddi hazırlık maçıydı. Suudi Arabistan'ın 0-0 bitti o müsabaka. Uruguay'a baktığımızda Uruguay'ın 2026'daki hazırlık maç performansına baktığımızda 2 tane hazırlık maçı var. Biri 27 Mart'ta, biri 31 Mart'ta İngiltere ile oynadılar. 1-1 beraber kaldılar. Ceza ile oynadılar. O maçta 0-0'lık eşitlikte tamamlandı. Takım haberlerine baktığımızda Suudi Arabistan'da El Akdi önemli bir oyuncu olduğu yazıyor bilgisayar tarafında. Bu müsabakada forma giyemeyecekmiş. Onun dışında bir eksik görülmüyor. Salem El Devsari 34 golle takımın en golcü oyuncusu ve takım kaptanı olduğunu bahsetmiş. Takımın da önemli hücum oyuncularından birisi olduğunu söylemiş. Kadroda santrafor oynayabilecek 4 oyuncunun yer aldığını söylüyor Suudi Arabistan tarafında. Ama ilk 11'de 72 maçta 16 gol atan Firas Alburken de forma giymesi bekleniyor. At yarışına gidiyoruz. Ben bu maçı sonrasında değerlendireceğim size.
17: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
16: Şimdi o da kulvarında hazır. Bak işte hareketlenmeler var. Startgiller hemen yardıma gitti. Beyaz bayrak şimdi havada, start verildi ve 5. koşu handikap 15 mücadele başladı değerli yarışseverler. 7 numaralı Ponçikta, 2 numaralı Altın Saat, 4 numaralı Rodinia ve 9 numaralı Kral Yazıcı rakiplerinin 2 boy gerisinde koşuya başladı. İlk viraja doğru gidilirken 8 numaraya kayıtlı koşucu kız liderliği aldı. Farkı 3 boya kadar çıkardı. Peşine takılan isim 11 numaralı Cemre Ateş oldu. 12.5 boy kadar gerisi 3. 1 numaralı Kızgın Yürek var. 1 boy kadar geride Karşı düz yaklaşırken 5 numara Aktaşberk 4.'lüğe sokuldu. Hemen içinde 12 numara Doğan Efe 5.'likte. Onun dışına doğru 3 numara Balder geldi. 1600 geçirken 2 boy kadar geride ortada 6 numara Ulubedeni izliyorum. Ulubedeni'nin yaklaşık 2.5 boy kadar gerisinde ortada 10 numaralı Toz Yutturan var. Toz Yutturan'ın 1.5-2 boy kadar gerisinde içeride 13 numara Top, dışarıda 14 numara Bağını Çiçek, Tek At gibiler. Onları 2 boy kadar geride içeride 9 numara Kral Yazıcı takip ediyor. Hemen dışında 7 numara Ponçikler tutunmaya çalışıyor. 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Altın Saat. Onun da 3 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Rodinia şeklinde Safkanlar 1000'i geçmek üzere. 12 numaralı Doğan Efe liderliği alan isim. Dışarıda 11 numaralı Cemre Ateşi ikincilikte. Buralarda üçüncükte kaldı. İç kulvarda 8 numaralı Koşucu Kız. Onun hemen dışında ortada 3 numaralı Balder var. Balder'in dışından 10 numaralı Toz Yutturan önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu kalabalık grubu iç kulvarda 5 numaralı Aktaşberk yakın takip aldı. Hemen dışında ortada izlediğim isim 1 numaralı Kızgın Yürek. Onun dışında 6 numaralı Ulubeden. 2 boy kadar geride içeride 13 numaralı Toht. 12.5 boy kadar gerisinde 14 numaralı Bağını Çiçek. Onun 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Kral Yazıcı. 2 boy kadar geride ortada 2 numaralı Altın Saat. Dışarıda 7 numaralı Ponçiktay. Onun dışında 4 numaralı Rodinia şeklinde düzlükteyiz. 4'e doğru yaklaşırken pistin ortasında 12 numaralı Doğan Efe Koç'un liderliğini yapan isim. Dışarıdan 10 numaralı Toz Yutturan atakları var. Dışarıdan da 3 numaralı Balder öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışarıdan gelen 3 numaralı Balder şimdi rakiplerini yakaladı. Liderliği aldı. Son 200 geçirirken Koç'un yeni liderinin farkı 1.5-2 boya kadar çıkartan 3 numaralı Balder oldu. Dışarıdan 9 numaralı Kral Yazıcı'nın 2 numaralı Altın Saat'in atakları var. 3 numaralı Balder Koç'un lideri fark 1.5-2 boy kadar. 3 numaralı Balder koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Kral Yazıcı ikinci oldu. 2 numaralı Altın Saat üçüncü olurken 12 numaralı Doğan Efe lider geldi. Düzlükten 4'üncüne kayrıldı. 13 numaralı Top tabelayı tamamladı. 3 numaralı Balder 5. koşu handikap 15 mücadeleyi jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
20: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
21: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
17: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
19: Milyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dostlar, maçları konuşuyorduk ki tam Suudi Arabistan Uruguay'da bilgisayarın verdiği hem skor tahmini hem de gelişmeleri sizlere aktarıyordum. Suudi Arabistan'ı konuşmuştuk. Uruguay tarafında Jose Jimenez sakatlığı var. Arion'un sakatlığı var. Araquesta'nın yine bir sakatlığı var. Vina'nın sakatlığı var. Caceres'in sakatlığı var. Bu oyuncular arasında oynama ihtimali en yüksek oyuncu da Caceres olduğunu bilgisayar söylemiş. Valverde'nin takımın en önemli, en çok öne çıkan oyuncusu olduğunu, en formlu oyuncusu olduğunu söylemiş. Ugarte, Bentancur, Darwin Nunez'de tanınmış isimler. Yani Uruguay burada tabii ki kadroya baktığımızda Suudi Arabistan karşısında bir adım öne çıkıyor. Ama ben Uruguay kadrosunda, kalede bu arada Muster olduğunu tekrardan söyleyeyim, hatırlatalım. Uruguay kadrosunda bir yenilenmenin, bir gelişmenin olduğunu ben de düşünmüyorum. Turnuvada da çok fazla Uruguay'ın ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Benim bir tahminim yok bu maçla ilgili ama bilgisayar diyor ki Suudi Arabistan Uruguay müsabakasını Uruguay 2-1'lik skorla kazanır diyor. Bilgisayar açıklaması da şu şekilde: bu maçın sonucunu tahmin etmek zor çünkü her takımın da kazanabileceği yönde argümanlar var. Beraberliğe de yaklaştık ama orta saha ve hücumda daha yetenekli olan Uruguay'ı tercih etti diyor bilgisayar. Bilgisayarın skor tahmini 2-1 konuk taraf derken tabii ki iddia anlamında konuk taraf. Uruguay 2-1'lik skorla kazanması yönünde bilgisayarın skoru bu şekilde. Bakalım skor değişimi var mı? Falkenberg Orenbro başladı 16'da. 8. dakika 0-0 ile geçildi. Bjark'ta Norveç'in alt liginde oynanan maçta 2-1 öne geçmeyi başarmış Trev karşısında. O gol haberini verelim. Onlardan başka yeni bir gol haberi yok. Artık son bir saatte birlikteyiz sevgili dostlar. 0-538-052-14-87 0-538-052-14-87 WhatsApp mesaj attığımız. Başta milli takım, milli takımımızın performansı, sonrasında Dünya Kupası maçlarında varsa tahmininiz oluşturduğunuz kuponlar, bunları bizlere gönderin. Son bir saatte okuyalım, değerlendirelim, konuşalım. Bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. Bakıyorum dinleyicimizin ismini görebilirsem eğer. İsim yok. İsminizi de yazarsanız mesajı öyle okuyayım. Uzun da bir mesaj. İsminizi de mesajın sonuna eklerseniz o şekilde okuyalım. Merhaba, iyi yayınlar. Türkiye'mizin maçını izlemek için sabah erkenden uyanarak 24 yıl sonra özlemden sonra bir Dünya Kupası finallerine gittik. Finallerini izledik ki çok fazla sosyal medyada çok fazla video gördüm. Yani çok erken saatlerde kalkıp, daha da erken kalkıp evde izlemek yerine kurulan, meydanlara kurulan büyük ekranlarda maç izlemeyi tercih eden çok sayıda vatandaşımız vardı, çocuklarla beraber gittiler. O çocukları gördükçe skora çok daha fazla üzülüyoruz. Çok daha fazla skora kahroluyoruz. 2-0'lık mağlubiyete. Çünkü gerçekten çok heveslenmiştik. Tribünlerde de ağırlıklı olarak biz vardık zaten, baktığınızda görmüşsünüzdür. Yani biz bu organizasyonları da çok fazla önemsiyoruz. Çok da güzel bir sonuçta dönebilirdik. Keşke ilk maçı kazanmayı başarabilseydik. Sağlık olsun diyoruz. Artık dakikada ilerledikçe ilk, yani mağlubiyetin şokun etkisinden bir parça toparlanmayı başardık. Artık önümüzdeki iki maça bakacağız. Umut ediyorum ki o maçlardan iyi sonuçlar alırız. Turnuvada da yola devam ederiz. Dinleyicimiz diyor ki 24 yıllık özlemden sonra çok özlemişiz bu duyguları ama sanırım sadece taraftar olarak özlemişiz. Ne yazık ki beklediğimiz futbolu göremedik bizim çocuklardan. Belki de kendimizi kalite olarak gözümüzde fazla büyütüyoruz. Çünkü o kaliteli diye bahsettiğimiz dünyanın sayıda gözde takımları oynayan futbolculardan o kaliteyi sahada göremiyoruz. Sahaya yansıtabildiklerini göremiyoruz demiş. Bence Avustralya bu grubun en zayıf takımıydı. Biz bu defans açacak hareketleri, pozisyonları üretemedik. Pas hızımızı ve oyun içindeki hareketliliğimizi daha çok arttırmalıyız. Oyun maalesef bunu istiyordu ve bizim oyuncularımız bunu başaramadı. Buradan bir ders çıkarabiliriz ve kalan iki maçta umarım ki bu hataları yapmayız. Biz bu grupta elenecek takım değiliz ama kağıt üstüne değil, bunu sahada göstermeniz. Umarım bunu gösterebiliriz tüm ülkeye ve bu sevinci yaşatabilir bizim çocuklar demiş. Merhaba Ulaş abi, Genco'dan, Genco abiden çok da uzak ayrı kalmayacağız gibi, milli takımın tadı yok, dönüş yakın sanırım demiş. Genco Baran önümüzdeki iki hafta da yok. Bu hafta da yok. Önümüzdeki hafta da birlikteyiz. Ondan sonra gelecek bir 3 hafta. O durumunu ayarladı. Onda da eğer ki önümüzdeki hafta denk getirebilirsek saat dilimini, bir bağlantı alırız. Onun da görüşlerini, oradaki turnuva atmosferini Genco Baran'dan da alırız. Bizler için de iyi olur. Sevgili dostlar, 0538-052-1487 bir skorlara bakıyorum. Sonrasında reklama gideceğiz. Falkenberg Orebro başlamıştı. İsveç 2'de gol yok. 0-0. Bakıyorum Norveç'in alt liglerine, şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Yeni bir gol haberi var mı diye. Orada da yeni bir gol haberi yok. Bıraktığımız gibi, son okuduğum gibi skorlar devam ediyor. Biz milli maçları konuşmaya, milli maçları değerlendirmeye devam edeceğiz. Son olarak Suudi Arabistan Uruguay'da, Uruguay'ın 2-1 bilgisayar skor tahmini vardı. Benim maçla ilgili bir tahminim yok. Benim bugünkü ikilim Almanya Çuraçoğa ilk kere 1.5 gol üstü. Hollanda Japonya'da da karşılıklı gol var tercihi. 10 geç reklamına gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
22: Reklam.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
6: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
12: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
13: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz artık son bir saatte. Beraberiz. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız. Milli takımla ilgili mesajlarınızı bekliyorum saat 17'ye kadar. Yayındayım. Değerlendirmelerimizde, iddia değerlendirmelerimizde yapıyoruz elbette. Son olarak Suudi Arabistan, Uruguay'ı konuştuk. Hafta içinin maçlarına bakmaya devam edeceğiz. İsveç 2'de Falkenberg, Örebro ve Lunsk ile Östersund maçları, 16 seanslı maçları 0-0'lık eşitlikle devam ediyor sevgili dostlar. Norveç 2'de şu anda gol oldu. Lorenzok Tromsdalen karşısında 4-0'ı buldu dakika 60. Başka da yeni bir gol haberi göremiyorum. Şu anda gözüme çarpmadı. Şu anda size söyleyebileceğim sonuçlar, skorlar bu şekilde. Hafta arasından benim öne çıkardığım müsabakaları sizlere aktaracağım. Eğer ki bilgisayar hafta arasındaki o maçlarında skorunu söylediyse ondan da, bilgisayardan da skor tahminini alırız. Şöyle hemen bir ayarlama yapalım. A grubunda Çekya, Güney Afrika müsabakası oynanacak. Burada zaten biliyorsunuz ki ilk maçlar oynandı. A grubunda Meksika ve Güney Kore ilk maçları kazandılar. Meksika 3 puanda. Güney Kore 3 puanda, Çekya'nın puanı yok, Güney Afrika'nın puanı yok. Buradaki sıralama bu şekilde oldu. 1.55, 3.29, 4.13, 1.02 oranları. 2.5 altı 1.53, 2.5 üstü 1.86, var bahsi 1.79, yok bahsi de 1.57 olarak ortaya çıktı. Yani ilk maç performanslarına baktığımızda Meksika ile Güney Kore bu grubu ilk 2'de tamamlayacak gibi görünüyor. En iyi performans onlar çizdi. Kazanmaları dışında da söylüyorum, oyun olarak da çok iyilerdi. Hani Çekya ve Güney Afrika üçüncülük için, en iyi üçüncü olabilmek için sanki birbirinin doğrudan rakibiymiş gibi görünüyor. Güney Afrika tarafından başlarsak, Meksika ile oynadılar ilk müsabakayı, 2-0 kaybettiler. Müsabakada hiç tutunamadılar. Yani istatistikler şu şekilde: 16 şutu var Meksika'nın, bunlardan 4'ünde isabet sağladı. Güney Afrika sadece 3 şut attı, 2 isabet sağladı. 90 dakikayı izleyenler de Güney Afrika'nın Meksika karşısında biraz ezildiğini görmüşlerdir. Meksika 9. dakikada öne geçti. 67'de farkı 2'ye çıkardı. Güney Afrika 50'de Stolian'ın atılması da zaten 10 kişi kaldı. Sonrasında maçın sonlarına doğru 84'te Zivane de oyunda atıldı. Zivane oyuna sonradan dahil olmuştu. O da oyundan atıldı. 9 kişi kaldılar. Meksika'da uzatmalarda Montes'in oyundan atılmasıyla birlikte, savunmadan Montes'in atılmasıyla birlikte maçı 10 kişi tamamladı. Ama 90 dakikaya baktığımızda Güney Afrika'nın ben izlediğim turnuvada şu ana kadar izlediğim en zayıf takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Yani eksik kalmasaydı da sahada eğer ki uzun süre 11-11'de oynansaydı ben skorun çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Çekya'da Güney Kore ile oynadı. O maçı 2-1 kaybetti. Orada da Güney Kore Çekya'ya nazaran çok daha baskın bir oyun ortaya koydu. Maçın belki ilk yarısı 0-0'lık skora tamamlandı ama ilk yarıda pozisyonlara giren rakip savunmanın arkasında çok rahat bir şekilde sarkan taraf hep Güney Kore'ydi. Golü bir türlü atmayı başaramadılar. Topu ağlarla buluşturamadılar. Yani Çekya'da akan oyunda çok fazla bir varlık görmedik. Duran top organizasyonlarıyla birlikte Çekya etkili olmaya çalıştı. Zaten duran toptan bir gol attı. Offside gerekçesi sayılmadı ki. Yani offside zaten pozisyon. Çekya 60'ta öne geçen taraftı. Taç atışından bulduğu golle birlikte öne geçti ama Güney Kore baskıyı arttırarak önce 67-1 buldu. Sonrasında 80'de Beşiktaş'ta Oh'un golüyle birlikte sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 62-38 toplam oynama oranlarında Güney Kore üstündü. 15 şutu vardı. 6 isabet sağladı. Çekya 7 isabet sağladı. 7 şut attı. 4 isabet sağladı. Toplamda 9 korner oldu müsabakada. Hemen Çekya'nın o günkü performansını açıkçası çok fazla beğenmedim. Dediğim gibi bu grupta ilk maçlar itibariyle Meksika ve Güney Kore sanki ilk ikiye parselleyecekmiş. Bugün karşı karşıya gelecek iki takım da Çekya ile Güney Afrika'da üçüncülük için mücadele edecekmiş görüntüsü çizdi ilk maç performansları bana. Taraftarı tartıya koyduğumuzda elbette Çekya Güney Afrika'ya nazaran daha iyi bir takım. Bir adım daha öne çıkıyor bu müsabakada da. Ben kazanabileceklerini düşünüyorum. 1.55'lik oranı var. Yani Güney Afrika'da iki de cezalı oyuncu var. Şimdi rotasyon daraldı. Bunların biri ilk 11 oyuncusu. Diğeri sonradan oyuna dahil oldu ama iki de kırmızı kartta altan oyuncu var. Bu maçta cezalı oldukları için forma giyemeyecekler. Ben Çekya galibiyeti bekliyorum. 1.55'likte oranı var. Derseniz ki eğer ben oranı biraz daha yukarı çekmek istiyorum. Bu oran bana yeterli gelmiyor. 1 ve 4.5 gol altı ya da 1 ve 3.5 gol altı tercihlerinden birisini değerlendirebilirsiniz. Çekya galibiyetini bu şekilde oranı bir parça da yukarı çekebilirsiniz. Hafta arasındaki güvendiğim maçları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Altıgay'a bir yandan bakıyorum. İkinci Altıgay'ın ikinci ayını kazanan Baldır'ın Ganyan'ını bekliyordum. 3.15 balda ilk utan Ganyan 1.80 olarak açıklandı. Şu anda düştü. Sayfayı yenilediğim anda düştü. İlk Altıgay'ın son ayına gideceğiz birazdan 16.30'da. Ben yayından çıkana kadar ikramiye belli olursa onu da sizlere söyleyeceğim. İlk Altıgay'ın da 18 milyonluk bir dağıtılacak. İkramiye tutarı var demiştim. İlk ayak 5 numara Boğaz 2.75, ikinci ayak 12 numaralı Maybach 14.10, üçüncü ayak 4 numaralı Enterprising Rock 2.05, dördüncü ayak 6 numaralı Power Maker 3.90 ve beşinci ayak da 3.15 Baldır ilk utan 1.80 şeklinde gidiyor. 5, 12, 4, 6, 3.15 şeklinde gidiyor. 8 dakika sonra 16.30'da İlk Altıgay'ın son ayağı koşulacak. İkramiye belli olursa sizlere söyleyeceğim. İkinci Altıgay'ında 6 Power Maker 3.90. İkinci ayakta 3.15 Baldır ilk utan 1.80 şeklinde sürüyor. Hava durumu İstanbul'da parçalı bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Nem %62. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki kalan ayaklara kalan toplamdaki 4 ayağı bahis alacaksanız bu bilgileri göz önünde tutabilirsiniz. Şimdi Çekya'yı da konuştuk. Çekya Güney Afrika'yı da konuştuk. Bilgisayar yok bu arada sevgili dostlar. Bu hafta arası müsabakası olduğu için bilgisayar henüz burada devreye girmemiş. O yüzden bilgisayar skor tahminini sizlere aktaramıyorum. Sizlerle paylaşamıyorum. Şöyle bir gol var mı diye bakalım. Sonra maçlara devam edeceğim. İsveç'in alt ligine bakıyorum özellikle. Falkenberg, Örebro, Lundsik ile Östersund maçları 0-0 devam ediyor. İkisinde gol yok. Norveç'in alt liginde Lorenzo Tromsø'nün karşısında 4-0'ı bulmuştu. 5-0'ı da buldu. 5-0 önde götürüyor maçı. Norveç'in alt ligindeki 16 seansı maçlarında gol yok. Onlar 0-0 devam ediyor. Başka da buradan sizinle paylaşacağım. Yeni bir gol, yeni bir skor haberi bulunmuyor. Meksika Güney Kore'yi de konuşalım. Bu grubun diğer müsabakası. İki takımın da oyununun oldukça ilk maçları itibariyle oyunun oldukça iyi olduğunu sizlere söylemiştim. Şöyle oranları da bulursam eğer. Meksika Güney Kore müsabakasında. Şimdi açıldı. 1.74, 2.89, 3.64, 1.02'nin oranları. 2.56, 1.39, 2.5 üstü de 2.13 olarak açıklandı. Meksika zaten turnuvaya hazırlanırken iyi bir hazırlık döneminden geçmişti. Nisan'da 1 Nisan'da Belçika ile oynamıştı. 1-1 berabere kalmıştı. Sonrasında Gana'yı 2-0 mağlup ettiler. Avustralya'yı 1-0 mağlup ettiler. Son hazırlık maçı en ciddi hazırlık maçıydı. Sırbistan'la oynadı 5 Haziran'da. O maçı Meksika 5-1'lik skorla galibiyetle tamamlamayı başardı. Maçta 5 gol attılar. 5 gol de farklı oyunculardan geldi. İlk maçı zaten az önce sizlere aktardım. Güney Afrika maçında Meksika oldukça iyi bir performansla oynadı. Sert bir takım, iyi bir takım. Hani 10 kişi kalmamış olsa da Güney Afrika, ben 11-11 müsabakalarda Güney Afrika'nın Meksika'dan puan alabileceğini düşünmüyorum. Güney Kore'ye baktığımızda onlar da Çekya karşısında 2-1'lik skorla kazandı. Yani çok fazla pozisyona girdiler ilk yarıda. Bunları değerlendirememek elbette ki bir handikap. İlk yarıdan işi çözebilirdi Güney Kore. İlk yarıda Çekya'ya neredeyse hiç gol fırsatı tanımadılar. İkinci yarıda Çekya'nın attığı golden sonra demoralize olmayıp maça asılmaları, 2-1'e çevirmeleri elbette ki takımın mental gücünü de ortaya koydu. Oh Beşiktaş da oldukça iyi bir müsabaka çıkardı. Zaten Minson takımın zaten yıldızı. İlk yarıda pozisyonların içerisinde daha çok olan isim oydu. Kaleciye karşı karşıya iki kez kaçırdı. Kanginli yine takımın iyi, önemli isimlerden birisi. Maçta Kim Min-jae de savunmada gerçekten oldukça iyi performans ortaya koydu. Savunmanın lideri olduğunu gösterdi Güney Kore. İyi bir kadroya sahip. Bu eğer ki bu müsabaka, Meksika-Güney Kore müsabakası grubun açılış maçı olsaydı benim tercihim karşılıklı gol ver tercihi olurdu. Çünkü Güney Kore çok hızlı oynuyor. Hızlı presle birlikte topu hızlı bir şekilde kapıp karşı alana çıkmaya çalışıyor. Dikine gitmeye çalışıyor. Japonya'nın oyun stiline çok benzer bir oyun anlayışları var. Meksika'da kor mücadelede hiç geri duracak bir ekip değil. Grubun açılış maçı olsaydı bu maçta karşılıklı gol var beklerdim. Ama şurada bu maçta şöyle bir durum oluştu. İki takım da ilk maçını kazandı. İki takım da 3 puan ulaşmayı başardı. Şu maçtan gelebilecek bir beraberlik iki tarafı da çok fazla üzmez. İki taraf da 4 puana çıkacak. Hani Çekya Güney Afrika müsabakası zaten eşitlikle biterse işler epeyce kolaylaşır. Son maç öncesinde. Taraflardan birisi maçı kazansa bile 4-4-3 şeklinde sıralanır ve iki takımın da son müsabakası kendilerine göre daha zayıf takımlarla olacak. Yani Meksika Güney Afrika ile oynayacak. Meksika Çekya ile oynayacak. Güney Kore de Güney Afrika ile oynayacak. Dolayısıyla yani burada birbirlerini ezmedikleri müddetçe ilk iki şansları sürecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu maç biraz daha böyle beklemeli, biraz daha birbirini taraflarını tattığı bir müsabaka olabilir düşüncesi içerisindeyim. Yani bu planı ne bozar? Bu planı sadece bir ilk golün erken gelmesi bozar. Eğer ki taraflardan biri erken bir şekilde öne geçmeyi başarırsa maç kopup gidebilir. Burada risk merkezi 2.5 üstüne 2.13 karşılıklı gol var. 1.89 oran belirlemiş. 2.56 bekliyor. 1.40 sadece oranı. Çok fazla gol beklemiyor. Benzer şekilde düşünüyoruz müsabakada gidişatla ilgili. Ama yani bu bizim düşüncemizi bozabilecek durum maçta erken bir gol olması. Öyle bir gol gelirse eğer maç kopar gider. Gelmezse de bir yerde sıkışır kalır diye düşünüyorum. Ben kaçış olarak toplam gol sayısında 2-3 tercihini önerdim. İdeal kuponlara eklemek için. Bir dinleyicimiz diyor ki kamp dönemi transfer dedikoduları oyuncuların konsantrasyonunu bozmuş olabilir mi? Ben düşünmüyorum. Özellikle ilk maç özelinde böyle bir konsantrasyon bozukluğu yaşanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hani çok uzun zaman sonra bir turnuvaya gidiyoruz. Dünya Kupası da çok özel bir organizasyon. Ben herhangi bir moral motivasyon düşüklüğü transferden kaynaklı olarak bizim milli takımımızda olacağını düşünmüyorum.

0: demiş dinleyicimiz. Hollanda, Japonya 2.5-6. Serkan'dan geldi. Serkan Altıok'tan geldi. Yayının son bölümünde bir Serkan Altıok kuponu. Hollanda, Japonya 2.5-6. Fil dişi, ekvator 0 ve 2.5-6 kombini yapmış sevgili Serkan. İyi yayınlar, herkese bol şans demiş. Teşekkür ediyorum. Kupon için de teşekkür ediyorum. Hollanda, Japonya'da 2.5-6. Fil dişi, ekvatorda 0 ve 2.5-6 oynamış. Yarış artı reklama gidiyoruz biz de.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 2 numaralı zincir koparanla bu koşuya ekibi olarak katılacak. O da 15 günlük bir aradan sonra bu yılki 6. startını alacak. 4 yaşındaki Al Safkan son çim koşusunda ilk 9 dereceye girememişti. Handikap puanı 96. 4 numaralı Kahramanoğlu yerini aldı. 10 numaralı Kayıpsız. 8 numaralı Zincir Koparan'la ekil olarak katılacağı açık grup 2 mücadele Nesine Babalar Günü koşusu için yerine yaklaştırılıyor. Start görevlilerinin yoğun çabası var. Kayıpsız'ın yerini alması için. Ve şimdi arka kapaklar kapatıldı ve o da yerini alan son isim oldu. Start verildi ve 6. koşu açık grup 2 mücadele Nesine Babalar Günü koşusu başladı değerli yarışseverler. 5 numara Kral Karınca bir nesliyle öne geldi, liderliği aldı. Dışarıdan yaptı ataklarla 8 numaralı Zincir Koparan onu yakalamaya çalışıyor. Onun dışından 3 numara Gürayhan geldi. Şimdi dışarıdan gelen 3 numara Gürayhan iç kuvardaki rakibiyle farkı bir boyuna kadar düşürdü. Onların dışından bu kez ekürlerden 10 numaralı Kayıpsız önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. İç kuvarda ekürlüsü 8 numara Zincir Koparan var. Dışarıdan 11 numaralı Tahsin Sefa doldurup önlerde kendine yer bulmayı başardı. 2 boy kadar geride viraja gidilirken 2 numaralı Günötesi var bariyer tipinde. Onun hemen dışına doğru ortadan 9 numaralı Gökmete geldi. Gökmete'nin dışında 1 numaralı Akbelhan bir üçlü oluşturdular. 800'ü geçirirken 2 boy kadar geride iç kulvarda takip ediyor onları 4 numaralı Kahramanoğlu. Hemen dışında 7 numaralı Taşkent. Grubun son sırasında 6 numaralı Rüzgardan şeklinde Nesine Babalar Günü koşusunda son düzlüğe çıkılmak üzere. 5 numaralı Kral Karınca lider. Fark 1 boy kadar rekürlerden 10 numaralı Kayıpsız takipte. 2.5 boy kadar geride. Arada 2 numaralı Günötesi var. Dışında 3 numaralı Gürayhan. Onların dışından 11 numaralı Tahsin Sefa önlere gelmeye çalışıyor. Aralardan 4 numaralı Kahramanoğlu'nda çabası var. Farklar hızla erimeye başladı. 200'e doğru gidiyken iç kulvara yaslanan 5 numaralı Kral Karınca lider de ancak ekürlerden 8 numaralı Zincir Koparan onu yıkaladı. En dış kulvardan da 6 numaralı Rüzgardan 7 numaralı Taşkent'i beraberinde getirdi. İçlerinde de 9 numaralı Gökmete var. Dışarıdan gelen 6 numaralı Rüzgardan şimdi rakiplere hakim oldu. 7 numaralı Taşkent gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Rüzgardan koşuyu kazandı. 7 numaralı Taşkent 2. 9 numaralı Gökmete 3. olurken 4 numaralı Kahramanoğlu 4.'üydü ekirlerden 8 numaralı Zincir Koparan tabelayı tamamladı. 6. koşu açık grup 2 mücadele Nesine Babalar Günü koşusunu 6 numaralı Rüzgardan jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
4: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümle birlikteyiz sevgili dostlar. İyi yayınlar, Belçika'dan yazıyorum. İsmim İbrahim, radyoyu yeni açtım. Bugünkü maçları tekrar değerlendirme yapabilir misiniz demiş. Bugünkü ikilimizi paylaşayım ben sizinle. İbrahim Bey, bugün Almanya Çuroçağ müsabakası saat 20'deki maçta ilk yarı 1.5 gol üstü ve F grubunda saat 23'te oynanacak Hollanda-Japonya maçında da karşılıklı gol var. Bu iki müsabakayı kombi olarak değerlendirdim ben. Sizlere de önerdim gün ikilisi olarak. Almanya Çuroçağ ilk yarı 1.5 gol üstü, Hollanda-Japonya karşılıklı gol var. İsveç'te gol var bu arada. Örebro-Falkenberg maçında konuk taraf 1-0 öne geçti. Lundsk ile Östersund maçı 0-0 devam ediyor. Dakikalar 40. Norveç'in alt liginde Lorenzok 6.'yı da attı Tromsdalen'e. 6-0 oldu. Dakikalar 83. Ev sahibi ekip maçı 6-0 önde götürüyor. Blink-Lade maçı başladı. 0-0 devam ediyor. 16 seansı maçı. Törn-Levenger maçında da konuk taraf maçı 1-0 önde götürüyor. Şu andaki önümüzdeki sonuçlar, skorlar. Bu şekilde sevgili dostlar. Hafta arası maçlarını konuşuyorduk. Çekya-Güney Afrika'da Çekya galibiyeti beklediğimi söyledim. Oranı da 1-4.5 gol altı ya da 1-3.5 gol altı bu maçlardan biri.

birisiyle, bu tahminlerden birisiyle yükseltebilirsiniz dedim. Meksika, Güney Kore'de toplam gol 2-3 dedim. İsviçre, Bosna'yı konuşalım. İsviçre, Bosna müsabakasını konuşalım. Burada da her iki ülkede ilk müsabakasına çıktı B grubu. Buradaki görüntü şu. İsviçre, Kanada, Katar, Bosna Hersek. 4 takımda 1 puanda. Çünkü ilk 2 maç 1-1'lik eşitlikte tamamlanmıştı. İsviçre'nin Katar'la oynadığı müsabakaya bakarsak İsviçre çok baskılı bir maç oynadı. Önce istatistikleri söyleyeyim size. Sonrasında maçın nasıl cereyan ettiğini anlatayım. 68-32 toplu oynama oranlarında İsviçre üstündü. 26 şut attı. 7'sini isabet sağladı. Katar 6 şut attı. 3 isabet sağladı. Maçta toplamda 13 korner oldu. Bunların 10'u İsviçre'den, 3'ü Katar'dan geldi. Yani 97 dakikaya baktığımız zaman bu istatistikler zaten her şeyi özetliyor ama hani maçı izleyenler de İsviçre'nin çok daha baskılı oynadığını söylemiş, görmüştür. Dakika 17'de Embolo'nun penaltısıyla öne geçti İsviçre. Burada Katar kalecisi zamanlama hatası yaparak penaltıya sebebiyet verdi Abuna'da. Ama sonrasında sergilediği performansta o hatasını unutturdu. Zaten takımı ayakta tutan isim oydu. İsviçre çok net fırsatlar yakaladı. Bunları değerlendiremedi. Değerlendirememesindeki başta sebep de Katar kalecisi Abunadaydı. Kalesinde adeta devleşti diyebiliriz. Takımını ayakta tutmayı başardı. Uzatma dakikalarında Katar bir gol buldu. Maçı 1-1'lik skorla tamamlamayı başardı. Yani İsviçre farkı açacak golü bir türlü kaydedemeyince Katar'ın da direnci epeyce arttı. Diğer müsabakada da bu grubun diğer maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. O da o maçta o müsabakada bir bitti. Bosna kornerden attığı golle Kanada karşı öne geçti. 78'e kadar da Bosna Hersek iyi savunma yaptı. İyi direnmeyi başardı ama bu dakikada Kanada'da Larin golü geldi. Maç 1-1 bitti. Bosna kaleciye karşı karşıya çok net bir fırsat yakaladı. Skor daha 1-0 iken değerlendiremedi. Atsa belki maçı koparabilirdi. Ama İsviçre'de bir şutu direkten döndü. Onların da yine kaleciye karşı karşıya net bir fırsatı vardı. Yani İsviçre-Bosna maçında daha iyi oynayan taraf, bir adım daha iyi oynayan taraf İsviçre'ydi. Bunu kabul etmek lazım. Fiziksel olarak daha üstündü Bosna'ya. Çok daha üstlük sağladı. Ama onlar da bitirici vuruşlarda istedikleri durumu, istedikleri pozisyonu bir türlü bilemedi. Düzeltiyorum. Kanada müsabakasında Kanada fiziki olarak Bosna Hersek'e çok daha ağır bastı. Dediğim gibi bir topu direkten döndüğü kaleciye karşı karşıya net bir fırsat yakaladılar ama bu fiziksel üstünlüğünü pozisyon anlamında tam anlamıyla Kanada sergileyemedi. Bosna Hersek biraz daha bekleme oyunu gerçekleştirdi. Tabii Bosna'nın öne geçmesi de bunda etkendi. Öne geçtikten sonra daha çok skoru korumaya çalıştılar. Şimdi İsviçre-Bosna'ya baktığımızda, bu müsabakaya baktığımızda ben İsviçre'nin eğer ki ilk maçta Katar karşısında sergilediği performansın bir benzerini sergilerse Bosna Hersek karşısında sağdan galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada ilk tercihim benim maç sonu bir tercih olacak. Şu anda güncel oran 1.38 seviyesinde. Bu değerlendirilebilir. Alternatif tercihim de toplam gol sayısında 2-3 tercihi olacak. Yani Bosna Hersek bu maçta bir skor üretirse, skor bulursa bunu duran toplardan atabileceğini, yapabileceğini düşünüyorum. Korner, bir korner golü olabilir diye düşünüyorum. 2-1'likte bir beklentim var. İsviçre galibiyeti beklentim var. İlk tercihim maç sonu 1. Dediğim gibi alternatifte toplam gol 2-3 denilebilir. Kanada Katar'da 1-4.5 gol altı. Az önce iki takımı da özetledim. Tekrar üzerinden geçmeyeceğim ama maçın oranlarını sizlere aktarayım. Oranları söyleyelim. Eğer ki belli olduysa. Şu anda görüntüleyemedim. Tahmine geçelim. Burada Kanada'nın kazanmasını bekliyorum. 1 ve 4.5 gol altı tahmini bekliyorum. Yani Bosna sınavında dediğim gibi fiziksel olarak Kanada üstündü ama üretkenlik açısından baktığımızda üretken değildi. Katar'da söyledim, kalecisiyle ayakta kaldı. Kalecisi devleşmesiyle ayakta kaldı ama hani bu her zaman olmaz diye düşünüyorum ben. Her müsabakada olmaz. Ben Katar'ın sağlam savunma yaparak ayakta kalacağını, savunma ağırlıklı oynayacağını ve kontra ataklar üzerinden skor etmeye çalışacağını düşünüyorum ama Kanada da bu hilde açar. 1-4.5 gol altı tercihim var. Bu müsabakada Kanada Katar müsabakasında Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Buna da bakalım. Fransa Senegal müsabakasına da bakalım. Oradaki durumu da size söyleyeyim. Fransa Senegal yanlışım yoksa bilgisayarda da vardı. Bakayım tekrardan. Belki

0: Silinmediyse silinmemiş. Hemen bilgisayar skor tahminini söyleyeyim. Oradan başlayalım. Bilgisayar Fransa'nın Senegal karşısında 3-1'lik skorla kazanmasını bekliyor. Fransa grubun kağıt üzerindeki favorisi. Yine oldukça kuvvetli bir kadroyla buraya geldiler. Yani muhtemel kadroda şöyle baktığımızda dikkat çeken isimleri söyleyeyim. Kalede Maignan. Hatta muhtemel kadroyu söyleyeyim. Kalede Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Doué, Mbappé, Dembélé. Mbappé ve Dembélé'nin İleri beraber oynaması bekleniyor. Mbappe santrafor bölgesinde, Dembele biraz daha geride oynaması bekleniyor. Son hazırlık müsabakasında böyle bir diziliş ortaya çıkmıştı. Senegal'de Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakate, Diouf, Kamara, Gueye, Sar, Diarra, Mane ve Jackson 11 ile sahaya çıkacak. Senegal'in de kadrosu kötü bir kadro değil. I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç var. Fransa, Senegal ve Norveç'in ilk iki için mücadele edeceği, ilk ikiyi başaramayan takımın da üçüncü olarak yol devam edeceği öngörülüyor. İran bu kağıt üzerinde bu grupta çok fazla şansı olmadığı düşünülüyor sevgili dostlar. Ben Senegal'in bu müsabakada gol atabileceğini düşünüyorum ama gol atsa bile Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. 1-1,5 üstü ya da 1-2,5 gol üstü tercihim var. Yani benim bilgisayarın skor beklentisi 3-1, benim kendi skor beklentim 2-1. İlk tercihim 1-1,5 gol üstü olur. Bununla birlikte ideal kuponlarda 1 ve karşılıklı gol var tercihi değerlendirilebilir. Dediğim gibi bilgisayar 3-1'lik bir ev sahibi 3-1'lik bir Fransa galibiyeti bekliyor. Ben 2-1 Fransa galibiyeti bekliyorum. Irak Norveç'e baktığımızda Norveç grubun favorilerinden birisi, iyi takımlarından birisi. Fransa ile Senegal'in arasında sıyrılmaya çalışacak. Yani 3 iyi takımından birisi. 2 golcüsüyle, 2 iyi golcüsüyle fark yaratmaya çalışacaklar burada. Biliyorsunuz hücum anlamında oldukça Norveç'te iyi isimler var. Santrafor mevkisinde. Irak buraya çok uzun bir eleme sürecinden geldi. Sanırım en fazla maç oynayan takım Irak buraya gelmek için. Grubun sayı farkısı olarak görünüyorlar. Taktik disiplinden kopmayan sağlam savunma yaparak ayakta kalmaya çalışacaklar. Irak'ın elemelerde hep duran toplardan gol bulduğu kaydediliyor. Duran toplardan çok fazla gol attığı kaydediliyor. Yani savunmada sağlam durarak duran toplardan da skor etmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ama Norveç karşısında ben işlerin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Tarafları tartıya, teraziye koyduğumuzda Norveç kazanır. 2 ve 3,5 gol altı tercihim var bu müsabakada da sevgili dostlar. Hafta arasından öne çıkardığım müsabakalarda bu şekilde Dünya Kupası'nda 0538 052 1487 2-3 dakikamız kaldı. Yayını bitireceğiz. Yayını bitirmeden önce eğer ki bir mesajınız varsa mesajınızı bana iletebilirsiniz. Yayından çıkmadan mesajlarınızı da okurum. Bir skor hatırlatması yapacağım. Skorları sizlere aktaracağım. Sonrasında 10 kala reklamına gideceğiz. İsveç 2'de ilk yarılar bitmek üzere. Hatta birinde bitti. Lundskile 0, Östersund 0. Diğer maçta da Falkenberg 0, Örebro 1. İlk yarı da uzatma dakikalarına geçildi. Burada Litvanya'da Lituanya'nın Kaunas maçı bitti. 1-1'lik skorla tamamlandı. Bakıyorum. Norveç 2'de Sotra 0, Bratvak 1 maç bitti. Ljikostel 0, Notre Dame 2 bu da bitti. Şu anda 60. dakikası oynanan 2 maç var. Treff 1, Brak 2, Jerv 2, Sandviken 1. Diğer grupta da Skate Rana maçı 3-3 bitti. Şu anda Loren Skog Tromsdalen maçında uzatma dakikalarına geçildi. 6-0 ev sahibi ekip önde, maçı 6-0 önde götürüyor. Blink Lade maçında da ilk yarı bitti 0-0. Diğer müsabaka Törn Levanger maçı konuk taraf uzatma dakikalarına 2-0 önde girdi. Müsabakada uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. At yarışına da bakalım. İlk 6 ganyan belli olduysa size hemen ikramiyeyi söyleyeyim. Belli olmuş. 12.500 liralık bir ikramiye dağıtılmış. İlk ayak 5 Boğaz, ikinci ayak 12 Maybach, üçüncü ayak 4 Enterprising Rack, dördüncü ayak 6 Power Maker, beşinci ayak 3-15 Baldır İlk Utan ve son ayakta 6 Rüzgar Dahan. 5, 12, 4, 6, 3, 15, 6 kombinesini bilen yarış severler İstanbul'da ilk 6 ganyanda 12.500 lira ikramiye kazandılar. İkinci 6 ganyanda 6 numaralı Power Maker, 3, 15, Baldır, İlk Utan ve 6 Rüzgar Dahan oldu. 6, 3, 15, 6 şeklinde devam ediyor. İkinci altılı gayedeki tevzi miktarı da yaklaşık 30 milyon. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 22 derece, nem %62. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki ilerleyen ayaklara bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz sevgili dostlar. Bakıyorum yeni bir gol haberi var mı diye. İlk yarılar bitti mi diye toparlıyorum. Lunski ile Östersund'da da ilk yarı bitti. 0-0 skoru bitti. İsveç'in 16 seansında şu anda iki müsabakada da ilk yarılar bitmiş durumda. 10 kala reklamına gidelim, sonrasında vedalaşmak için buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve

0: Fasil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
5: Radyo Spor. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Artık son bölümle birlikteyiz, vedalaşmak için buradayız. Haftaya yine aynı saatte Radyo Spor'dayım. Günün geri kalan müsabakalarında şans yanınızda olsun. Radyo Spor'da kalmaya devam edin.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kadresi
3: Milyoner. Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
5: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum diye. Bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
9: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
10: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
11: Tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
12: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
13: A milli futbol takımı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya'ya İran Kunda ve Matt Calfe'nin kaydettiği gollerle 2-0 mağlup oldu. 27. dakikada topu ağlarla buluşturan İran Kunda maçta takımını öne geçiren skoru kaydetti. Soyunma odasında da yine 1-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü vardı. Matt Calfe hızlı oynadığımız bölümlerde 75. dakikada kontra atakla kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmadan da A milli takımımız Avustralya karşısında 2-0 mağlup ayrıldı. Bir sonraki mücadelemiz ise Paraguay karşısında olacak. 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 06'da Kaliforniya'da yer alacak Levi's Stadyumunda o mücadelede milli takımımız sahadan mutlak 3 puan almak zorunda. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A milli takımımızın Avustralya mağlubiyetinin ardından konuşan Montella, "Bir dahaki maçta daha iyisini yapmak zorundayız. Çok üzgün olduğumuzu ancak bu durumu düzeltebileceklerine inandıklarını açıkladı."

0: sundu. İnternet Türknet Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

0: Ve alt. Start birinci ve yedinci koşu kısa vade 8 mücadele reaken koşusu başladı. Çıkıştan sonra 5 numaralı Öz Tatmar rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisine düştü. 2 numaralı Asalli Çocuk iç kulvardan yüklendi, geldi. Rakiplerin önüne düştü. Liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 4 numaralı Dedem Hamza Reis yaptı. Ataklarla 800'ü geçmek üzereyken ikinciliğe sokuldu. Hemen içinde 3 numaralı Aydın Dayı var. 2 boy kadar geride dördüncülükte takip ediyor onları 1 numaralı Alamaç. Onun da 3 boy kadar gerisinde son sırada 5 numaralı Öz Tatmar var. Taylar Düzlü yaklaşıyor. Lider 2 numaralı Asalli Çocuk da fark 2 boy kadar. Dışarıda 4 numaralı Dedem Hamza Reis ikincilikte. Bariyer dibinde yerini korudu 3 numaralı Aydın Dayı. Onlar 2 boy kadar geride 1 numaralı Alamaç ve onun da 2 boy kadar gerisinde son sırada 5 numaralı Öz Tatmar takip ediyor. Rea Eren koşusunda son düzlüğe çıkıldı. 400'den sonra iç kulvardaki 2 numaralı Asalli Çocuk koşunun lideri dış kulvardan yaptı ataklarla 5 numaralı Öz Tatmar ikinci sokulup iç kulvardaki rakibiyle fark etmeye başladı. 200 geçirken iç kulvarda 2 numaralı Asalli Çocuk lider ancak 5 numaralı Öz Tatmar etkili geldi. Rakibini yakalamaya çalışıyor. Yine de iç kulvarda 2 numaralı Asalli Çocuk lider dışarıdan 5 numaralı Öz Tatmar geldi. Fark etti. Biricik biçerse ortak oldu. İki safkandan şimdi 5 numaralı Öz Tatmar rakibine hakim olan koşuyu kazandı. 2 numaralı Asalli Çocuk ikinci olurken 4 numaralı Dedem Hamza Reis ve içerideki 3 numaralı Aydın Dayı 3. kişiyi yakalayan çizgi geçtiler. Karar varış ekranlarına kaldı. 7. koşu kısa vade 8 mücadele. Reaiken koşusunu 5 numaralı Öz Tatmar, jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Sabah uyandık biliyorsunuz 07'de Avustralya-Türkiye mücadelesi. 24 yılın patlaması vardı belki tüm futbol severlerde, tüm halkımızda. Ya ben o saatlerde dışarıdaydım. Eline bayrağını kapan 7'den 70'e. Böyle bir atmosfer bekliyor muydun diye bana sorarsanız da ben beklemiyordum. Ha tabii ki meydanlarda katılım olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar ya 9 yaşında 10 yaşında çocuğuyla birlikte maça giden babalar vardı. Genç kızlarımız, kardeşlerimiz vardı. Enteresan bir atmosferdi. Ama milli takımımızın tabii ki oynadığı oyunu biraz konuşacak olursak yani tatmin edici bir oyun muydu? İlerisi adına pek umut verdi mi? Ben verdiğini düşünmüyorum. Ha istatistiklere maçı izlemeyenler bakıp şimdi bana diyebilir. Abi %70'in üzerinde topla oynama oranımız var. 30 tane şut girişimimiz var. 8 tane isabetli şutumuz. 8 tane kornerimiz. Ama bu şutlar ne kadar tehlike yarattı Avustralya karesinde. Ki kadro kalitesine baktığımızda çeyrek finali, yarı finali hedefleyen bir milli takımımızı düşündüğümüzde ya Avustralya engelini aşmamız gerektiğini ben düşünüyordum. Ya sahada hiçbir varlık gösteremeyen birçok oyuncumuz vardı. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Eleştiri olarak da söylemiyorum ya. Bir futbol sever olarak yorumlamaya çalışıyorum. Montella'nın seçimleri baştan sona kadar hatalıydı. İlk 11. Hadi ben maç başı Instagram'dan zaman zaman yorumlar yazıyorum hikaye bölümünde. Yanlış kadro, şu oyuncu yerine bu oynasaydı sanki daha iyi olurdu gibi eleştirilerde tırnak içerisinde kendi görüşümü aktarmaya çalışıyorum. Yine beni takip eden dinleyicilerime. Hadi dedim ben bu maçta bir susayım Görkem. Şimdi kadro planlamasının ben yanlış olduğunu zaten düşünüyordum. Pozisyona girebilecek bir ilk 11'imiz vardı. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun ileride oynaması kanat bölgesini de zayıflatacak bir hamle olabileceğinin kanısındaydım ben. Ki nitekim de yanılmadım. Kerem Aktürkoğlu'nun yakaladığı sadece bir net pozisyon vardı. Ha bunları da değerlendirmemiz gerekiyor tabii. Yani burada Barış olur, Kerem olur, Arda Güler olur. İsim önemli değil. Böyle pozisyonları değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani normal Süper Lig maçları, Avrupa maçları gibi değil, Dünya Kupası atmosferi. Az pozisyon yakalayabilirsin. Takımlar sana öyle kolay kolay gel de sen golü at demez. İnanılmaz bir mücadele gösteriyor. Tüm takımlar. Tüm takımların mücadelesi gerçekten çok üst seviyede oluyor. Avustralya çok çıkmadı. Kendi yarı alanında bizi bekledi. Ama çıktıklarında da ya bizden daha fazla net pozisyon yakaladıklarını ben söyleyebilirim. 4 tane isabetli şutu vardı Avustralya milli takımının. Bunlardan ikisi golle sonuçlandı. Üretkenlik anlamında sınıfta kaldığımızı ben düşünüyorum. Ya hamlelere gelecek olursak Galatasaray'da hatırlayalım. Barış Alper Yılmaz. Ya taraftarların burada Galatasaraylı dostlarımızın en çok eleştirdiği konulardan biridir. Ya yanılıyorsam bana yazabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Sol kanatta, sol açıkta oynadığı zaman Barış Alper Yılmaz kapalı savunmalar karşısında bir varlık gösteremiyor. Avustralya'nın oyun planı ne olacaktı maç öncesi bizim konuşmalarımızda? Kapanacak, kendi yarı alanında bizimkileri bekleyecek ve hızlı kontra ataklara çıkacak. Ve sen bu durumda sol kanatta görev veriyorsun Barış Alper Yılmaz'a. Kapalı savunmalarda ters ayaklı oyuncular karşısında zorluk yaşayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağ kanatta başlasaydı ya da o bölümde oynasaydı Barış Alper Yılmaz daha etkili olabilirdi. Ki ikinci yarıda oyundan alındı Barış Alper Yılmaz. Kenan Yıldız hamlesi geldi. Ben Kenan Yıldız'la başlanıp ikinci yarıda duruma göre tabii dakika ve skora göre de Barış Alper Yılmaz hamlesinin daha sağlıklı olabileceğinin kanısındaydım. Yunus Akgün, Orkun Kökçü evet günün etkisiz isimlerinden biriydi. Orkun Kökçü baktığımızda o hazırlık karşılaşmalarında ya da Kuzey Makedonya mücadelesinde izlediğimiz Orkun Kökçü performansının çok ama çok gerisindeydi. Yunus Akgün zaman zaman tabii ileriye çıktığı pozisyonlar oldu. Bir hareketlilik getirmedi değil. Getirdi ama yeterli seviyede bunu başaramadı Yunus Akgün'de. Benim anlamadığım bir konu var. 81. dakikada Montella, Salih, Özcan ve Mert Müldür'ün neden oyuna dahil etti? Biri bana bunu açıklayabilir mi? WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Anlam veremediğim iki değişiklik. 2-0 gerideyiz. Dakikalar 81'i gösteriyor. İsmail Yüksek ve Zeki Çelik oyundan alındı. İki futbolcumuz. Onların yerine de Salih, Özcan ve Mert Müldür dahil oldu. 85. dakikada da hani forvet oyuncumuzun olduğu mu acaba Montella'nın aklına geldi bilmiyorum.

Denizgül. Aa, kenarda Denizgül varmış 9 numara. Alayım ben oyuna. Belki atar. 5 dakikada 2 gol atar düşüncesiyle mi aldı bilmiyorum. Montella'nın bu seçimi neye dayanarak yaptı? Yani Denizgül gibi bir hücum hattında oynayabilecek çok beğendiğim bir oyuncu var. Ki elinde başka bir forvet oyuncusu yok kadroda. 2-0 geridesin. 75'te kalende golü görmüşsün. Ben 76'da hemen gol mü oldum? Alırdım. Denizgül'ü oyuna dahil ederdim. Yani skoru korumak için mi yaptı bu hamleleri Montella acaba? Size de soruyorum. Salih Özcan ve Mert Müldür neden oyuna girer 2-0 geride olan bir takımda? Bunun cevabını tüm futbol severlerden bekliyorum. Çok merak ediyorum. Ben işin içinden çıkamadım çünkü. Çok inceledim, ayrıntılı konulara baktım. Haber sitelerini takip ettim. Basın toplantısını iki kez takip ettim, izledim. Çünkü onunla alakalı net bir cevap alamadım. Bu değişikliklerle alakalı. Nitekim Avustralya gibi aslında bizden çok daha düşük bütçeli bir takım karşısında 2-0 mağlup olduk. Dünya Kupası'nda hedefi olan bir takım için çok ama çok kötü bir tabloyla merhaba dedik aslında Dünya Kupası serüvenine. 2-0'lık bir mağlubiyet. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada da Amerika Birleşik Devletleri Paraguay engelini çok rahat geçmeyi başardı 4-1'lik skorla. Ki ben zaten o maç öncesinde de yayındaydım. O maç ne olur diyordu dinleyicilerimiz. İlla ki şu an yine bana kulak veren o günkü dinleyicilerim vardır. Paraguay'ın sürpriz yapabileceğini, grupta belki sürprize imza atabileceğini düşünen birçok futbol sever vardı. Ha, ben katılmıyorum demiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosu güzel. Çok hızlı ataklara çıkabiliyorlar. Tehlikeli ayakları bulunan bir takımdan bahsediyoruz. Ev sahibi olma avantajını kullanıyorlar. Paraguay cephesine baktığımızda son dönemde bir kemik kadroyu oluşturamadılar. Oluşturamadılar. Maalesef diyorum çünkü daha önceki Dünya Kupalarında izlemekten keyif aldığım bir takımdı benim Paraguay. Renk katan takımlardan biriydi. Onu göremiyoruz. Ve ben çok rahat mağlup edeceğini düşünüyordum Amerika'nın Paraguay'ı. Nitekim de 4-1'lik bir skorla merhaba dediler Dünya Kupası grup aşaması karşılaşmasına. Grup D mücadelesinde. Şimdi puan tablosunda 3. basamaktayız. Amerika'nın 3 averajı bulunuyor. Avustralya'nın 2 averajı ve bizim eksi 2 averajımız. Yani işler pek istediğimiz gibi gitmiyor. Kalan 2 maçı da kazanmak zorundayız. Bu sebepten dolayı kazanmak zorundayız. Amerika'yı mağlup edeceğiz, Avustralya'yı mağlup edeceğiz. Ederken de tabii biraz 1-0, 2-1 değil de 2-0, 3-0 gibi skorlarla mağlup etmemiz gerekiyor. Ha, şunu da üzülerek söyleyeyim. Kimse kızmasın bana. Kimse kızmasın. Duygusal tabii ki yaklaşalım. Yani duygusal yaklaşacaksak ben söyleyeyim. Ben Türkiye'nin kupayı alacağını düşünüyorum. Alacağız kupayı. Türkiye milli takımı bence kupayı alacak. Duygusal konuşuyorum şu an tamamen. Bu günü kurtarmak, kendimizi kandırmak anlamına geliyor. Bir de gerçekler var maalesef. Hayatın da gerçekleri var. Sen istediğin kadar kendini öv ya da kendinle alakalı ben şöyleyim, böyleyim de. Ama hayatın gerçekleri karşısında susmak zorunda kalıyorsun. Çünkü o gerçekler gün yüzüne çıkma gibi bir kuralı mevcut. Hayatın kurallarından biri. Milli takımımız yarı final, çeyrek final bu oyunla yapamaz. Maalesef oyun sisteminin değişmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bizi mağlup eder bu oyunla. Çok hızlı atakları var. Bizim savunma kurgumuz çok yavaş. Meri, Abdülkerim ikilisi çok ağır kalıyor stoper mevkinde. Yani oyun kuracağız 20 saniye. Kendi eksen etrafında dönüyor. İleriye bakıyor, sağa veriyor, sola veriyor. Ya yani dikine atak yapamıyoruz. Çok yavaş oynuyoruz. Amerika dediğimiz takım, yani biz küçümsüyoruz ya. Amerika'nın oyununu ya da Avustralya'yı küçümsüyoruz. Rakiplerimizin topla savunmadan ileriye çıkma süresine bir bakalım. 6,4 saniyede Avustralya hücuma çıkmış dün akşam. 3 kez bunu başardı kontra atakla. Hani uzun attı, kanatta gönderdi, çalım attı, ileri gitti, onu ben bilmem. Sonuçta 4, 5, 6 saniye her neyse. Bu süre içerisinde ileriye çıkabilen takımlardan bahsediyoruz. Bizde ne oluyor biliyorsunuz. Top kaleci Uğurcan'a gelecek. Uğurcan arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Savunmada uzun oynayacak gibi yapıyor ama paslaşıyor. Savunma sağına bakıyor, soluna bakıyor, beke gönderiyor. Bek tekrardan kaleciye gönderiyor. Kaleci Abdülkerim ya da Merih'le oynuyor. Merih duruyor. Durduktan 2-3 saniye sonrasında da yine sol kanada doğru uzun bir top gönderiyor. Ya zaten biz çıkarken 20 saniye süre kaybediyoruz. Rakip savunma yerleşiyor. Bizim hızlı hücum etmemiz gerekiyor. Hızlı hücum etmek için de savunmadan hızlı çıkmamız lazım. Maalesef ayaklar çok yavaş stoper mevkinde. Stoper mevkisinin biraz daha hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ama diğer oyunculara da tabii haksızlık etmeyelim. Şimdi diğer

0: oyuncularımız da maalesef gününde mi değildi artık yorum yapamıyorum. Çünkü Arda Güler dahi yani takımın en yırtıcı oyuncularından biri. Tırnak içerisinde söylüyorum. O bile beklentilerin çok altında kaldı. Ben son yıllarda Arda Güler'in bu kadar kötü performans gösterdiğini hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazabilir. Ben hatırlamıyorum. Ya kötü gününde olduğu maçları hatırlıyorum da bu kadar kötü oynadığı karşılaşmayı hatırlamıyorum. Barış Alper Yılmaz, yine Kerem Aktürkoğlu keza aynı şekilde kayboldu. Rakip savunma oyuncularının arasında kayboldu Kerem Aktürkoğlu. Dribling yeteneğini de kaybetti. Daha önce eleştiriliyordu bazı maçlarda Kerem, biliyorsunuz. Hani pozisyona giremiyor ya da çok top kaybediyor. Bu sabah onu da yapamadı. Rakip oyuncuların arasında kaybolan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Dediğimiz gibi Kenan Yıldız sanki maça ilk 11 başlasaydı biraz daha farklı bir senaryo olabilirdi. Yunus Akgün ve Deniz Gül'ün yine daha erken sürelerde oyuna girmesi bizim açımızdan daha iyi olabilir miydi? Bilemiyorum ama öyle bir oyuncuları var ki Met Kalfe. Yani bu tutabilmek de biraz tabii ki meziyet istiyor. Çok büyük yeteneklerden biri. Dikkat etmemiz gereken oyunculardan biriydi. 75'te de oyunu bitiren golü kaydetti. Özledik ama Dünya Kupası maçlarını izlemeyi. Ben o 2002 yılındaki atmosfere yakın bir atmosfer gördüm meydanlarda. İyiydi. Dediğim gibi. Bayrağını alan, çoluk çocuğunu, eşini alan herkes alanlara hücum etti. Güzeldi. Ben sonunun güzel biteceğini düşünüyorum. Pozitif düşünmeye çalışıyorum. Burada biraz duygusal davranıyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sizler de bana görüşlerinizi WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Güvendiğiniz bahis anlamında tahminleriniz varsa onları da yine bana gönderebilirsiniz. Tabii ki birazdan bir sorum olacak. Şu an bana kimler kulak veriyor? Ben dinliyorum abi, şu an mesaj göndermedim ama göndereceğim diyorsanız da mesajınızı WhatsApp üzerinden iletmeye başlayın. Çünkü bir konumuz olacak ve bir soru soracağım sizlere. Kimler katılım gösterecek? Kimler hazır oldu bekliyor beni? Onu da görmek istiyorum, sizlerden ricamdır. Çok kısa bir reklam arası, sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Eylül Akarçeşme Yat Gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
2: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Radyo Spor.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
7: maksimum. Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
10: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara döneceğim ama canlı skorları da sizlere aktarmak istiyorum. Önemli karşılaşmalar olacak. Yine Dünya Kupası maçı bizleri bekliyor. Benim gollü geçmesini beklediğim karşılaşmalardan biri ki birçok kişinin aslında burada ne oynasam, nasıl bir tercihte bulunsam diye düşündüklerini ben tahmin ediyorum. Almanya Curaçao mücadelesi. Bakın adını bile söylerken zorlandım. Curaçao. Bir de geliyor Almanya'dan puan alıyor mu? Olmaz olmaz demeyin tabii. Olabilir, futbol bu. Bir bakarsınız 1-1 biter. 11 kişi savunma yapar, otobüs çeker kaleye Curaçao takımı. Almanya bir şekilde golü bulamaz ya da kontra ataktan mı artık kendi kalesine mi bilmiyorum 1-1 biter. Olmaz olmaz demeyin. Ben ne zaman böyle iddialı konuşsam hep o takım puan kaybediyor. Hafife almayayım hadi ben Curaçao'yu. Bununla alakalı bir tahminim var. Beni takip eden dostlarım biliyordur. Instagram'da Görkem Tezer Instagram adresim. Oradan takip edenler zaten kuponun nerede yayınlandığını biliyorlar. Bir de dinleyicilerime aktarayım. Güzel kuponlar paylaşıyoruz. Dün akşam sabah diyelim tabii artık gün kavramı da gitti bende. Türkiye saatiyle 07'de başlayan milli takımımızın maçı. Daha öncesinde yine voleybol maçları vesaire derken ne izlediğim, hangi saatte, hangi günlerde izlediğim belli değil. Belki şu yanlış bir saat diliminde gelmişimdir yayına. Bir kontrol edeyim ya. Bugün pazar değil mi? Saatler 17'yi gösteriyor. Doğru. Saatler 17'yi gösteriyor. 17.23'ü gösteriyor. Düzelteyim. Yok bende gitti bunlar. Bir resetlemem lazım kendimi. Şimdi kuponlarımı görmek istiyorsanız milli takım maçında da 3 offside'a düşer milli takımımız demiştim. Tabii oradan da bir kazanç oldu dinleyicilerimiz. Kazanmaya devam etti. Bahis severlerin kaçırmaması gereken önemli bilgileri veriyorum şu an. Kupon oynamak istiyorsanız ve benim tahminlerime o 1 saat, 1,5 saat emek vererek sizlere hazırlayıp arkadaşlarımızın gönderdiği kuponlara ulaşmak istiyorsanız iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınızın ve soyadınızın baş harfi yazar. A-T, M-T, bende G-T yazar mesela. Görkem Tezer'in kısaltılışı yuvarlak içerisinde. Ana sayfada sağ üst köşede profilim kısmında. Gördünüz değil mi? Oraya tıklıyorsunuz. Ve size seçenekler çıkacak oraya tıkladıktan sonra. Dördüncü sırada yer alan kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne tıklayıp kayıtlı bayimi değiştir demek tamamen sizin elinizde. Bu konuda zorlamıyorum. Şayet kayıtlı bayimi değiştir derseniz de yine benim kuponlarımı görebilirsiniz. Kazandıran kuponlarımı. Sizin başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Bayimi değiştir. Büyüteç çıkıyor karşınıza. Büyütece tıklıyorsunuz. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97 ya da rakamla aram yok diyorsanız ki tabii benim de öğrencilik yıllarımda pek rakamlarla aram yoktu. Sevmiyordum matematiği. Hadi bunu da itiraf edeyim ama matematik hocamı seviyordum tabii öğretmenimi. Ona da selamlarımı ileteyim. Dinliyor mudur? Dinlese de beni hatırlıyor mudur? Zor bir ihtimal tabii. O da ayrı bir detay. Oraya Uğur Böceği şans oyunları da yazabilir dinleyicilerim. Şayet rakamlarla arası olmayan. Aklımda nasıl tutayım Görkem, ben ilkokul numaramı bile 3 ayda aklımda tuttum diyorsanız hak verebilirim. Oraya Uğur Böceği Şans yazdığınızda zaten karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkacak. Bursa'da yer alan bir bayi, uğurlu bir bayi. Türkiye'nin en uğurlu bayisi diyebilirim. Ben oynadığım kuponlarda başarılı oluyorum. Kayıtlı bayimi eklediyorsunuz. Yapmanız gereken işlem buydu. Devamında. Şimdi gelelim kuponlarıma nasıl ulaşacaksınız? 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli WhatsApp üzerinden. Yayından geliyorum, Görkem'in yayınından geliyorum. Ben kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum derseniz de bugün Almanya maçında güzel bir tercihim var. Bence gelecektir. İnceledim, bayağı bir inceledim karşılaşma öncesinde. Hava durumuna kadar baktım. Hatta gurbetçi bir arkadaşımla da konuştum. Yani abartmıyorum. Almanya'da yaşayan çok tanıdığım var. Alman taraftarlar akın ediyormuş. Mesela meydanlara. Bizim ülkemizde yaşanılan durum gibi. Almanya'daki oradaki yaşayan vatandaşlar da ekranlardan karşılaşmayı takip edecek. Yani önemli. Curaçao maçı pek önemli değildir ya onlar açısından diye düşünmeyin. Önem veriyorlar Dünya Kupası açılış mücadelesi ilk karşılaşmalarına. Ben farklı kazanacaklarını düşünüyorum. Ama nasıl olacak? Kaç gol atacak? Kalesinde gol görecek mi? Bunu öğrenmek istiyorsanız da ki gelecektir kuponum ben eminim. Yani iddialı konuşuyorum. Yani gelir diyorum gelmez.
gelmez. Şimdi sorumlulukta kabul etmeyeyim. Genelde geliyor. İddialıyım bu konuda. 0540 300 çift 0 97. Bu WhatsApp numarasına ben kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. Bir şeyi eksik yapıyorsanız da, ben numarayı kaçırdım diyorsanız da, dediğim gibi Instagram'dan Görkem Tezer yazdığınızda arama kısmına bana ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyelim ve şöyle mesajlara bir dönelim artık. Sorum olacak demiştim. Sorayım, peki soruyu sorayım o zaman ya. Çok istek gelmiş bu konuyla alakalı. Ben kesin bir soru sormam gerekiyor tabii ki sizlere. Yani çok net cevap verebileceğiniz sorulardan biri. Şu ana kadar Dünya Kupası tarihini göz önüne aldığımızda, ama tarihten bahsediyorum, günümüzden değil, en çok karıştırılan konulardan biri bu. Dünya Kupası tarihinde Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan ülkeyi soruyorum. Çok kolay bence. Hemen cevap verebileceğiniz soru. Biraz böyle sorularla kafayı dağıtalım. Milli takımımız beklenmedik kötü bir oyunla mağlup olunca tabii kafayı da biraz dağıtmak gerekiyor. Şimdi ben konuşacağım, milli takımı anlatmaya devam edeceğim. Canımız daha da sıkılacak. Çünkü televizyonu açsanız ya da başka bir radyo kanalına gitseniz, internete, sosyal medyaya girseniz bile milli takım şöyle oynadı, kötü oynadı, bak bu çok kötüydü, biz çıkamayız gruptan, yazık ya, böyle oyun mu olur gibi birçok negatif yorumla karşılaşacaksınız ki ben o yorum yorumlarında birçok yorum yapan kişinin kazandığımızda da sustuklarını tahmin ediyorum. Susacaklarını tahmin ediyorum. O yüzden ben kendi kişisel eleştirimi yaptım oyun şablonuyla alakalı. Ama milli takımdan bir şey olmaz ya, baksana böyle oyun mu olur gibi böyle üsluplarla sizlere yorum yapmayacağım. Yapmam da. Yapanla da pek konuşmuyorum. Sohbette etmem. Hayatımda bulundurmam. Yok öyle mikrofondan sen milli takımın hocasına ya da milli takım oyuncularına sallayamazsın. Ama maalesef YouTube diye adlandırdığımız platformlarda bunu çok görüyoruz. Ben yakıştıramıyorum. Birçok kişiye yakıştıramıyorum. Milli takımımıza da güvenmeye devam edelim. Oyuncularımız bir reaksiyon gösterecektir. Ben turnuvayı iyi bir yerde tamamlayacaklarına inanıyorum canı gönülden. Diyelim ve şöyle mesajları eritelim. Hemen hızlı hızlı geçelim. Gol atamayabilirsin. Şans yoktur. Bunu kabul edebilirim. Ama gol yemezsin. Bunu şanssızlıkla açıklayamazsın. Uzaktan yenen gol olmaz demiş dinleyicimizin bir tepkisi ve görüşü bu şekilde. İsmine bakalım. İsmini paylaşmamış dinleyicim. Peki mesajlarınızın sonuna adınızı da eklerseniz çok ama çok memnun olurum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Görkem Bey selamlar. En ufak yorum yapmadan birkaç istatistik vereceğim size demiş. Peki bekliyorum. Avustralya'nın 3 stoperinin boyları 1.98,

0: İleride bir tane devşirme diyorum, forvetin varsa, ya forvet olmayan bir oyuncuysan, forvette oynatıyorsan ve onun gol atmasını bekliyorsan, orta yapıyorsan, bir de öyle bir oyun sistemi hazırladıysan, tabii ki gol atman oldukça zor olur. 1.98, 1.94, 1.90. Zor tabii ki. Burada gol atamamamızın sebeplerinden biri de aslında bu dinleyicimizin yazdıkları. Teşekkür ediyorum dinleyicimize bu bilgiler için. Hoca bütün planını 1-0 Türkiye öne geçere göre yapmış. Geriye düşünce bir planı yoktu. Kendi yüz ifadesinden de belliydi demiş yine bir başka dinleyicimiz. İsmini paylaşmamış ama ben bulmaya çalışacağım. Sevgili Mehmet Bey, profilinizde yer alan isimlere bakıyorum dinleyicilerimizin. Ben de Milli Takımlar Instagram sayfasına yazdım. Belki onları motive eder diye. Senden önceki, önümüzdeki arkadaşlara da yazdım ama oturduğumu bilmiyorum. O yüzden tekrar attım demiş dinleyicimiz. Birazdan okurum bunu. Bir yorum yazmış sevgili Fatih Bey de Instagram üzerinden. Bunu okur musun demiş dinleyicim. Tabii ki birazdan bakacağım. Sizler de hem görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz hem de iddia anlamında maçlarınız varsa, totem ihtiyacınız varsa ve güvendiğiniz karşılaşmalar varsa onları da WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Bir de sorumuz var. Naçizane cevap verirseniz, doğru cevabı arka arkaya gönderirseniz de beni mutlu edersiniz. Dünya Kupası tarihiyle alakalı sorduğumuz sorulardan biri. Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan ülkeyi sordum sizlere ve doğru cevapları da bekliyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Kısa bir araya gidiyorum, sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
2: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten, Pickles'tan. Pickles'ın özelliği, çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası, sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda? Kimin evinde ya da kimin çantasında?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

numaralı You Are Great. Rakiplerin 2-2,5 boy kadar gerisinde kaldı. Ekül zaten 6 numaralı Side Glory'de çıkıştan sonra adapte sorunu yaşadı. Ancak doldurup kurup işte kendine yer buldu. 4 numaralı Kuzgun Gökmen'de çıkıştan sonra süratlenemedi. Rakiplerinin en gerisinde koşuya devam ediyor. 7 numaralı Son of Kerem Hikmet Erel'le birlikte öne geldi. Liderliği aldı. Hemen dışına doğru gelen 3 numaralı Harun Reis düzlüğe gidilirken liderlik mücadelesine ortak oldu. Onlar 2 boy kadar geride. Ortada 9 numaralı Elit Taç takip ediyor. Onun içinden 5 numaralı Sandokan önlere gelmeye çalışıyor. Şimdi dışarıdan 3 numaralı Harun Reis geldi. Liderliği aldı. Hemen içinden 7 numaralı Son of Kerem tekrar tazimeye çalışıyor. Onların içinden de 9 numaralı Elit Taç'ın öndeki mücadeleye katılma arzusu var. Pistin ortasında 3 numaralı Harun Reis. Bariyeri yaslanan 9 numaralı Elit Taç'tan şimdi iç kuvardaki 9 numaralı Elit Taç iç kuvardaki rakibiyle fark eritti. Biricik mücadelesi ortak olmaya çalışıyor. Ancak 3 numaralı Harun Reis koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Elit Taç ikinci oldu. 10 numaralı Sanayi. 3. olurken 6 numaralı Sad Glory 4.'üydü. 7 numaralı Son of Kerem koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Harun Reis 8. koşu Bold Pilot koşusunu jokeyi Saadettin Boylan.

0: Az da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: OPET Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi OPET'liler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik OPET Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
9: Siz de fırsatları kaçırmayın.
10: Reklam.
11: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
12: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 17.40'ı gösteriyor. Şöyle bir skorlarımıza döneceğim ama bekleyen dinleyicilerim var. Yani biliyorum oldukça beklettim kendilerini. Affına sığınıyorum tüm dostlarımızın. Şöyle mesajlarımızı okuyalım. Kolay gelsin Görkem Bey. Sabah erkenden uyandık. Aynen ben uyumadım.

Uyumadan takip ettim. Şu an biraz uykum var mı? Biraz değil, bayağı bir uykum var. Uyumadım ya. Uyumadım hala. 24 saat, 48 saat oldu herhalde uyumadım. Maçımızı izledik diyor. Lakin hocanın çıkarmış olduğu kadro Kerem, Barış, Alper, Yılmaz'ın bugünün oyununda olmaması gerekirdi. Onun ikinci yarısında girmeleri daha iyi olacaktı. İlk 11'de başladılar. Deniz Gül ve Can ilk 11'de başlayabilirlerdi. Bu skorda hocaya yazar Gaziantep'te. Adem, ben saygılar demiş dinleyicimiz. Ya o olsaydı böyle olurdu, şu oynasaydı yine böyle olurdu. Bunları çok duyuyoruz. Özellikle mağlubiyetlerin ardından bunlar çok konuşuluyor. Ki konuşulacaktır, en doğal hakkımız. Yani herkesin bir yorum yapma hakkı bulunuyor. Ama Deniz oynasaydı acaba daha mı iyi olurdu? Ama denenebilirdi. Evet, buna katılıyorum. Denenebilirdi. Şimdi Deniz oynasaydı yine böyle bir tablo ortaya çıksaydı, bu sefer de aynı yorumların isimleri değişecekti eminim. Ahmet Bey, Mehmet Bey diyecekti ki ya sen hiçbir hazırlık maçında dahi oynatmadığın Deniz'i neden böyle bir turnuvada ilk 11 başlatıyorsun? Böyle eleştiriler gelecekti. Ya senin maçı kazanman gerekiyor. Kazandıktan sonra hücum hattında Veli mi oynamış, Mehmet mi oynamış, Ahmet mi oynamış? Bunlar konuşulmuyor. Skora odaklıyız. Yani doğru mu yanlış mı tartışılır. Tabii ki doğruluk yanları da bulunuyor. Dinleyicilerimize hak veriyorum. Ama haksız olduğumuz yerler var mı? Tabii ki var. Ya oyun anlamında oyuncularımızın performansı çok kötüydü. Yani sadece Montella'nın eleştirilmesine ben karşıyım. Oyuncularımızın performansı niye bu kadar kötüydü? Arda Güler neden bu kadar vasat performans gösterdi? Kerem Aktürkoğlu neden hiç topla buluşmadı, pres yapma çabası içerisinde yer almadı? Barış Alper Yılmaz neden suskundu? Savunma hattı, Pandem ikilisi neden bu kadar yavaştı? Neden çabuk oynamadı? Galatasaray'da ve Avrupa'da Merih Demiral'ın, Merih'in diyeyim düzelteyim, oynadığı futbolun %20'sini neden milli takımda bu sabah göremedik? Bunları da konuşalım. Orkun Kökçü keza aynı şekilde. Son dönemde en formda oyuncumuz diyoruz. Orkun Kökçü için. Dün neden sahada yoktu? Neden varlık gösteremedi? Yani hiçbir oyuncumuzdan randıman alamadığımız bir karşılaşmayı sonlandırıyoruz. Ben Deniz Gül'ün evet oynaması gerektiğini savunuyorum. Ha, Deniz'in forvet olmasından kaynaklı bunu savunuyorum. Bir forvetle başlaması gerekiyor. Asıl mevkisi forvet olan bir oyuncuyla ilk 11'de başlaması gerektiğini savunduğum için ben Deniz'i ön plana çıkartıyorum, Deniz Gül'ü. Ama Deniz Gül oynasaydı da biz bu değişiklik yüzünden, bu hamle yüzünden maçı kaybettik. Böyle bir yorumda bulunmam. Oyuncularımızın da performansını eleştirelim. Hani şunu anlıyorum herhalde, ya dinleyicilerimiz şöyle de düşünüyor olabilir. Ama hiçbir zaman katılmıyorum. Şayet öyle düşünenler varsa. Şimdi Galatasaraylıyım, Galatasaraylı oyuncu ya da eleştirmeyeyim. Fenerbahçeliyim ya da Beşiktaşlıyım, oyuncularımızı eleştirmeyeyim. Hepsi bizim oyuncumuz. Bakın onu söyleyeyim. Hepsi bizim oyuncumuz. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı yok. Hepsi bizim oyuncumuz. Ve kabul edelim, bütün oyuncular kalesinden hücum hattına, savunmasından orta sahasına, kanatlarından bekine kadar hepsi kötü performans gösterdi. Tek bir iyi oyuncumuz var mıydı dün akşam? Yani dün akşam diyorum. Bana göre akşam da evet, sabah diyeyim. Alışamadım Dünya Kupası'nın bu saatlerine. Bence hiçbir oyuncumuzun performansı iyi yönde değildi. Değildi. Eleştirebiliriz tabii ki Montella'nın seçimleri. Eleştirmek de hakkınızdır. Hepimizin hakkı, doğru. Ama oyuncu grubuyla da alakalı oyuncuların bireysel performanslarını da biraz eleştirmek gerekiyor. Bana kalırsa benim kendi şahsi düşüncem bu yönde. Abi kuponunu yapacağım, ama bulamıyorum demiş dinleyicimiz. Ya ben Instagram'dan paylaşmıyorum kuponlarımı. Sadece soru ve görüşünüz olursa, hani kayıt olamadım ya da gün içerisinde neler yapıyorsun abi, merak ediyorum, seni bir göreyim mi? Böyle dinleyicilerim de var. Konuşuyorsun konuşuyorsun ama gözümde canlandırdığımla uyuşuyor musun acaba? Yani dinleyicim beni niye gözünde canlandırıyor? Ben de bunu merak ediyorum. Seni bir kere görmem lazım abi diye düşünenler için verdim ben Instagram'ı. Hani bir sorunuz olur, bir görüşünüz olur, onu iletebilirsiniz diyorum. Görkem Tezer Instagram adresim, ama kuponları Uğur Böceği Şans Oyunları firması paylaşıyor. Ya yapmanız gereken şey de çok basit. 0540 300 çift 097 iddia.com'a giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Sağ üst köşe profilim sekmesi. Kayıtlı bayim bölümünde de bayimi değiştir diyorsunuz ve orada ne çıkıyordu karşınıza? Bir büyüteç, arama. Ondan sonrasında o boşluğa da 30
çift 0 97. Bunu bir

Birleşik olarak yazıyorsunuz ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz, aratıyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkıyor. Kayıtlı bayim olarak eklediyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra da yapmanız gereken şey çok basit. Hemen WhatsApp'ınızı açıyorsunuz. Yeni mesaja tıklayın. 0540 300 0097. Bu numaraya ben yayından geliyorum, kayıt oldum, Görkem'in kuponunu merak ediyorum demeniz yeterli olacaktır ki kazandırıyor kuponlarımız. Bakın bunu da belirteyim bir kez daha. Çok emek veriyorum. Yani kuponları oluştururken böyle dakikalarca, böyle 3 dakika 5 dakika değil, 45 dakika en az minimum düşünüyorum ya. İstatistiklere bakıyorum. Utanmasam oyuncuların aşk hayatını da inceleyeceğim. Çünkü morali bozuk mu? Nişanlısından mı ayrıldı? Evliliği kötü mü gidiyor? Şimdi bunun morali bozuktur. Ben bunun maçına oynamayayım. O takımdan uzak durayım. Ya bunlara da bakıyorum zaman zaman. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten etkili oluyor. Gerçekten etkili oluyor. Instagram üzerinden bir inceliyorum ya da hangi takım, Almanya mı? Almanya ajanslarına bakıyorum, haber kaynaklarına, yurt dışı sitelerine bakıyorum. Oyuncuların özel hayatlarını da takip edip kupon yapmışlığım var. Çok işe yarıyor. Ya büyük sırlarım var, o sırlardan bir tanesini paylaştım. Bunu yazın bir kenara. Bakın bir aşk hayatını inceleyin. Bahis alacağınız takımdaki en golcü oyuncu ya da kalecinin, savunma oyuncusunun, hiç fark etmiyor. Bir bakın sosyal medyada nasıl, mutlular mı? Son dönemde hikaye atıyor mu, atmıyor mu? Mutlu tabloyu bize veriyor mu? Mutsuzsa o karşılaşmada suskun kalıyorlar genelde. Ben bunu çözdüm. Uzun yıllarımı aldı ama bunu çözdüm. İşte bu uzmanlıkla hazırladığım kuponları görmek istiyorsanız da 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj atmanız, Görkem'in kuponunu görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır diyelim ve şöyle bir dinleyicilerime döneyim tekrardan. Radyosunu yeni açanlara hatırlatalım. Bir sorumuz vardı. Futbol gurmelerinin sadece doğru bilebileceği sorulardan biri. Dünya Kupası'na en fazla katılan ülkeyi soruyorum. Bugünün başlangıç sorusu. Genelde yanlış cevaplar geliyor. Serdar Bey Almanya demiş. Onun dışında bakalım kim nerelerden yazıyor. İstanbul'dan Adem ben. Büyük ihtimalle İspanya'dır abi, seviliyorsun demiş. Hafta sonu sesini duymak da beni ayrıca mutlu ediyor demiş. Teşekkür ederim. Sesinizi ben duymasam da orada olduğunuzu biliyorum ya, onu hissediyorum, bana hissettiriyorsunuz. Teşekkür ederim bu güzel mesajlarınız için. Şöyle bir bakalım bir diğer dinleyicimize, yoğun bir katılım var. Benim mesajımı neden okumadın? Beni artık yorumlarımı dikkate almıyor musun? Görmezden mi geliyorsun? Lütfen böyle tripler atmayın. Hepinize bakacağım birazdan. Tek tek geliyorum. Aşağıdan yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. Gerçekten çok mesaj var, çok katılım var. Görkem iyi yayınlar. Programa reklam alınır, sen reklama yayın almışsın demiş dinleyici bir. Tamam, reklam ekmek parası da, yani birazdan da at yarışı girecek, yayın unutuyoruz demiş. Böyle bir tepkide bulunmuş. Ya, bir yorum yapamadım dinleyicimize ama dinleyici her zaman haklıdır. Bir şey söyleyemiyorum yani, burada kırdıysam dinleyicimi, ki Akın Bey değil mi isminiz? Yani onu da söyleyeyim. Peki, teşekkür ederim Akın Bey. Benim yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Görkem merhaba, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Brezilya sorunun cevabı demiş dinleyicimiz. Yine şöyle bakalım, Nusret Özdemir. Sen böreği çok seviyorsun galiba. Paylaşımlarında hep börek var demiş. Ne zaman paylaştım ben börek ya? Şöyle bakayım. Börek mi paylaştım ben? Şimdi diyecek dinleyicim, ya sen gün içinde ne yaptığını hatırlamıyor musun kardeşim? Sen 5 saat önce börek paylaşmadın mı? Yok, ben de bir kontrol ediyorum yani, gerçekten paylaştım mı diye bakayım. Evet paylaşmışım, doğru. Hatırlamıyorum, uyku sersemiydim herhalde. Doğru, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Seviyorum canım, seviyorum tabii ki, niye sevmeyeyim. Merhaba, ben İzmir'den Mevlüt. Brezilya bütün kupalara katılmıştır demiş dinleyicim. Şöyle bakalım, İzmir'den Bahadır iyi yayınlar. Milli takımla alakalı bir anekdot paylaşıyor burada dinleyicim. Biz bu gruptan çıkarız ama Avrupa Şampiyonası'nda havayı yakalamak kolay olmayacak. Bugün 14 Haziran, Göztepe'mizin kuruluş yıl dönümü. Bugün yine görsel bir şölen olacak ve YouTube kanalından da izlemeni öneririm demiş dinleyicim. Zaman bulursam tabii bakmaya çalışırım, olmazsa da tekrar görüntülerini mutlaka izlerim. Sevdiğim takımlardan biri. İzmir derbisini ben Süper Lig'de izlemek istiyorum. Bu vesileyle birlikte de Göztepe'nin kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun diyeyim. Kutlayayım tüm Göztepe'li dostlarımın bu özel gününü. Onların da Süper Lig'deki yolculuğunda başarılar her zaman yanlarında olmasını temenni ediyorum. İzmir takımları özel takımlardır, olsunlar. İzmir, Ankara,
Adana derbisini izlemek isterdim Süper Ligimizde. Umarım ilerleyen yıllarda bunları da görürüz. Görkem lütfen okuyun demiş de ben bunu okursam yayın biter, birazdan okurum. Bakın yıldızlıyorum mesajınızı. Yıldızlıyorum, birazdan okuyacağım bunu. Daha boş bir zaman içerisinde okuyacağım, olur mu? Ama yayın içerisinde okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Erdal Bey, ya nasıl okuyayım bunu şu an? Bir 6-7 dakika mı alır? Mesaja tıkladığım zaman bile ekran dondu. Düşünsün dinleyicilerim artık. Ya nasıl bir mesaj gönderdiyse. Çorlu'dan Erdal Bey. Birazdan döneceğim o mesaja. Birazdan. Ankara'dan Ozan. Montella 2012 İspanya'sının yaptığı gibi 4-6-0 oynamıyor. 1.70'lik pivot özelliği olmayan bir kanat oyuncusunun santrafor olduğu 4-2-3-1 oynamaya çalışıyor. Kosova'yı şansla geçtik. O maçta da 3 cezalı stoper Kerem'i ezmişti. Avustralya defansının teknik kapasitesi düşük. Oyunu merkezden paslarla ceza yayına yığmaya yönelik hazırlanmalıydık. Oysa rakip bizi iyi analiz ederek kanatlara itmek durumunda bıraktı ve defans hattımızın da beceriksizliği demiş dinleyicim burada. Neticesinde maçı kaybettik. Yani tek bir yorum yaparım. Böyle uzun uzun analizimizi yaptık zaten yayının başında. Hani konuşuruz. Sabaha kadar anlatırım. Sizler de anlatırsınız. Karşılıklı böyle konuşuruz. Benim bu maçtan çıkardığım yanlış bir kadro seçimi, oyuncu değişiklikleri yanlıştı. Oyuncularımız gününde mi değildi? Gününde değilse neden bütün oyuncularımız mı gününde değildi? Mutsuz oldukları bir durum mu var? Yani hocaya mı kızgınlar, kırgınlar, bir tepki mi gösteriyorlar? Bir anlam veremedim. Yani her türlü sonuç çıkabilir bunun altından. Nereye çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Ya bütün oyuncular bir maçta, Dünya Kupası'nın açılış maçı ya, 24 yılın ardından gelen ilk maçımız, tüm insanlar dışarıda, birçok futbol sever ve çok kötü performans gösteriyorsun, sıradan hazırlık maçı performansı veriyorsun, oyuncuları da eleştirmemiz gerekiyor. Ben bunu bilir bunu söylerim. Ha tabii, Montella'nın yanlış seçimleri yok muydu? Vardı. Oyuncu değişikliklerini söylüyorum bir kere. 81. dakikada Salih Özcan ve Mert Müldür neden oyuna girdi? Skoru tutmak mı istiyordu Montella? Üçüncü golü kalemizde görmeyelim mi düşündü? Hani 2-0'dan ben geri döneyim değişikliği değil bence bunlar. Salih Özcan, Mert Müldür. Yani 2-0'dan sonra bu iki isim yıldızlaşacak. İçine Messi kaçmış mı diyeceğiz? Ve 2-2'ye mi gelecek skor? 3-2'ye mi döndürecek bizi kalan 9 dakikada? Yani Deniz Gül 85'te 86'da niye oyuna giriyor? Hani anlam veremediğim değişiklikler. Hiç değişiklik olmasa burada, Deniz Gül oyuna girmese tamam diyeceğim. Hadi oynatmadı 90 dakika. İnat ediyor. Kendi sisteminde inat ediyor Montella. Ama sen 81'de bu oyuncuları oyuna alıyorsun. Yani hücum oyuncusu değil Salih ve Mert. Ama Deniz'i niye alıyorsun 85-86'da o zaman? İlk başta yapman değişikliği, gereken değişikliği neden son bölümde yapıyorsun? Bunu anlam veremiyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii burada hem oyuncuları hem de Montella'nın seçimlerini eleştirebiliriz. En doğal hakkımız. Merhabalar İstanbul'dan. Bilal ben. Eski turnuvalara şöyle bir göz gezdirdim. Arada Brezilya'nın olmadığı turnuva hatırlamıyorum demiş dinleyicimiz. Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan o ülkeyi soruyorum. Futbol gurmelerinin genelde doğru cevap verdiğini görüyorum ama kendisinden çok emin olan dinleyicilerimin yanıldığının da farkındayım. Kesin İngiltere'dir abi, futbolun beşiği demiş mesela sevgili Özcan Bey. Bilemiyorum artık beşiği mi yoksa eşiği mi? Hani onu bilmiyorum. Birazdan öğrenmiş oluruz. Sizlere aktaracağım. Mahmut Bey ne demiş, şöyle bakalım. Brezilya en fazla katılan ülkedir. Konu kilit demiş dinleyicim peki. Takımımızın hücum yeteneği var. Problem çok tempo, fiziki mücadele ve büyük maç yönetimi olduğunu düşünüyorum. Sevgili Erkan Bey. Medyamız Avustralya'yı hafta sonu küçümsedi. Ya ben de küçümsedim. Evet doğru. Hani medyanın içerisinde yer veriyorsanız bana, ben de kendi adıma küçümsedim. Ama milli takımımızla kıyasladığımızda ben küçümsedim. Çok zayıf algısı oluşturuldu medyada. Mağlubiyette Montella kadar rakibi küçümseyip bizi de büyüten medyanın hatası var demiş Mustafa Emun Adana. Ya şimdi Mustafa Bey, küçümsemek değil, realist konuşmak gerekiyor. Bence medyamız realist konuştu. Hani ben diğer arkadaşlarımızın, diğer basın emekçilerinin ne söylediklerini tahmin ediyorum. Hani izlemedim hepsini, takip etmedim. Ama neler söyleyebileceklerini az buçuk tahmin ediyorum.
Evet, bizim Avustralya'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Avustralya'nın bize gol atması bir de bir sürprizdi.

0: Ben hala bunun düşüncesindeyim. İnanılmaz hatalar zincirinin yapılması gerekiyordu. Bu maçta gol atamadan kaybetmek için. Ve onu başardık. Onu başardık. Avustralya ile biz 10 kez karşı karşıya gelsek 9'unu milli takımımız kazanır. Ama bu oyun şablonu ve bu inanmışlıkla, yani inanmamışlık mı artık siz karar verin. Bu oyuncuların psikolojisiyle 10 maçın 9'unu kaybederiz. Kaybederiz. Nasıl kazanırız? Gerçekten oyuncular kendisini motive edip kendi gücünü sahaya yansıtırsa biz Avustralya'dan 3-4 kat daha iyi bir takımız. Yani bakın stoperden tutun, kaleciden tutun ileri hattına kadar. Bizim oyuncularımız çarpı 2'dir kalite anlamında. Ben hala aynı görüşe sahibim. Tabii şöyle bakayım, çok kısa bilgi vereceğim yine, sonrasında bir araya gitmek durumundayım. Ben iddia.com'dan oynuyorum sevgili Cemal Bey. Uğur Böceği. Hangi böcekti senin bayin demiş. Uğur Böceği. Türkiye'nin en uğurlu bayilerinden biri. 30-0097 bayi numarası. Oraya kayıt olun. Sonrasında da 0540-300-0097 bu numaraya ben yayından geliyorum deyin. Bir dakika içerisinde de bugüne özel hazırladığım, emek verdiğim o kuponu sizler de görmüş olacaksınız. Cep telefonunuza arkadaşlarımız iletmiş olacak. Cemal Bey'e de selamlarımı ileteyim peki. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben çok kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 050

0: 0532-14-87 Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538-052-14-87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

0: yerine yakın onun kulvarındaki yerini almasıyla birlikte beyaz bayrak bugün için İstanbul'da son kez havada olacak. Şimdi arka kapaklar kapatıldı. Ve Palacan da yerini tam olarak aldı. Beyaz bayrak 9. koşu için havada start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. 15 numaralı Holy Berry, 14 numaralı Okyanus İncisi rakiplerinin ikişer boy gerisinde koşuya başladı. İç kulvardan 6 numaralı Miremre kendini göstermişti. Viraj üzerinde doldurup 12 numaralı Relative kendini önlere attı. Liderliği aldı, farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Karşı düzün hemen başlarında dışarıdan yürüdü 5 numaralı Crazy Blood. Ancak onun dışından da 4 numaralı Alps Fire var. O koşunun temposunu beğenmedi ve 1500'un sonrasında geldi, koşunun yeni lideri oldu. Farkı da 2 boya kadar taşıdı. 1400'ün sonrasında iç kulvarda 12 numaralı Redditor ikincilikte takibe başlarken hemen dışında ortada 5 numaralı Crazy Blood var. Onun dışından 13 numaralı Mardi Gras önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu grubu 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Miremre takip ediyor. Miremre'nin hemen dışında ortada 8 numaralı Mariscal var. 1.5 boy kadar geride iç kulvara yakın 7 numaralı Paparan'ın, onun 3-4 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Rosaria. Rosaria'nın hemen dışında 3 numaralı Asla İnat, 2.5 boy kadar geride 9 numaralı Senkron. Senkron'un hemen dışında 11 numaralı Deep Nature River. Onun dışında 10 numaralı Palacan. 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Lord of Thunder. Bariyer dibinde 14 numaralı Okyanus İncisi. 2.5 boy kadar geride son sırada 15 numaralı Holy Berry şeklinde son koşuda düz yaklaşılıyor. 4 numaralı Abs Fire koşunun lideri. Dışarıda 5 numaralı Crazy Blood. İçeride 12 numaralı Redditive takiplerini sürdürüyorlar. Eriç kulvardan 6 numaralı Mir Emre'nin de çabası var. Dışarıdan 8 numaralı Mariscal. Onun dışından 13 numaralı Mardi Gras sırasıyla safkanlar son 400 geçti. İç kulvardan gelen 6 numaralı Mir Emre liderliği aldı. Geriden de 7 numaralı Papa Runner etkili ataklarla gelmeye çalışıyor. Ancak son 200'e doğru gidiyoruz. 6 numaralı Mir Emre koşunun lideri. Fark 3-4 boy kadar 7 numaralı Papa Runner ikincilikte takibini sürdürse de son 100'e en yakın takip takipçisinin 3-4 boy kadar önünde geliyor. 6 numara Mir Emre ve Müslüm Çelik'le koşuyu kazanıyor. 7 numara Paparan ikinci oldu. 9 numara Senkron üçüncü olurken 5 numara Crazy Blood dördüncüydü. 3 numara Asla İnat tabelayı tamamladı. İstanbul'da bugün kapanışı 6 numara Mir Emre, jokeyi Müslüm Çelik'le yaptı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
6: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya yani bazı mesajlara hayretler içerisinde bakıyorum. Teessüflerimi iletiyorum buradan yanlış cevap veren dinleyicilerime. FIFA Dünya Kupası tarihine baktığımızda en fazla katılım sağlayan takımı sorduk. Ülkeyi sorduk ve dinleyicim sevgili Samet Bey ne demiş biliyor musunuz? Arjantin demiş. Olabilir, belki de Arjantin'dir. Yani ben abartmayayım buradan. Yanlış cevap verdiğini söylemeyeyim. Yine birazdan açıklarım. Arjantin diyen yine sevgili Emre Can, teşekkür ediyorum. İzmir'den iyi yayınlar. Almanya diye hatırlıyorum ama tam emin değilim demiş bir dinleyicim. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Brezilya abi 26 kez katılım sağlamış diyen bir dinleyicim. Yani kopya çektiğini de bana söylüyor aslında. Cümlenin sonuna koyduğu o tamlamadan anlayabiliyoruz. Brezilya'ymış abi. Peki bakacağız. Brezilya mı yoksa Arjantin mi ya da Almanya, İspanya, İngiltere say say bitmez. Size göre futbol gurmelerine soruyorum. Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlamış takım sizce hangi takımdır? Yazın WhatsApp'tan isminizi de mesajın sonuna eklemeyi unutmayın. Ankara'dan Halil Adalmış. Brezilyasız Dünya Kupası olmaz. Evet benim de bir sempatim var Brezilya milli takımına. Yani zaman zaman sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum Brezilya ile alakalı görüntüleri. Hani milli takımımız, Türkiye'miz, canımız, her şeyimiz. Onun dışında kim başarılı olsun diye sorarsanız ben Brezilya'yı tercih ederim. O da Ronaldinho'nun tabii ki geçtiğimiz dönemde o formayı giymesinden kaynaklı. Ronaldinho'yu yani çok seviyorum ya. Ronaldinho hayranıyım diyebilirim. Yani belki Ronaldinho'yu izlememiş olsaydım yani futbolu takip etmezdim. Beni o yıllarda futbolu sevdirmeme olanak sağlayan oyuncuların başında geliyor. Onlardan biri değil. Oyuncuların başında geliyor. Yani müthiş çalımlar, müthiş yetenekli bir isimdi. Brezilya'da Ronaldinho, Ronaldo'lu, o kadro, Roberto Carlos'lu o kadro hala gözümün önünde. Ha tabii onları da izledik dün. Ha, Fas, yani kedinin fareyle oynadığı gibi, bu ağır bir ifade mi bilmiyorum ama bir Brezilyalı, Brezilya'dan beni takip edecek bir insan olmadığını düşünerek böyle rahat konuşuyorum. Kedinin fareyle oynadığı gibi Fas milli takımı Brezilyalı oyuncularla adeta oynadı. Top vermedi. Dakika 90+4'ü gösteriyor. Brezilya kendi ceza sahası çevresinden topu uzaklaştırıyor. Fas yükleniyor. Yani tek kaleye çevirdi maçı. Nerede o eski Brezilya milli takımı maalesef? Yani ne çeyrek finali ne yarı finali. Instagram'dan takip ediyorsanız anketime katılın. Brezilya milli takımı Dünya Kupası'nı nasıl tamamlar dedik. Çeyrek final, yarı final, final ve kupayı kazanır gibi seçenekler mevcut. Oylama sona erecek, az bir süre kaldı. Instagram hikaye bölümünden, Görkem Tezer hesabından katılım sağlayabilirsiniz. Ben soruyu sorduktan sonra Brezilya'nın da gece maçını izleyip yani Brezilya'dan hiçbir şey olmaz dedim. Maalesef dedim yani bunu. Ama Brezilya'yı da ayrıca seviyorum. Bana sempatik gelen milli takımlardan biri. Ama A milli takımımızdan sonra, onu da söyleyeyim tabii ki. Görkem Bey, selamlar, ben Refik. Brezilya cevabını veriyorum demiş. Peki. Görkem Bey, maçın 23. dakikasında su molasına gidilmesi süre zarfı biraz fazla değil mi demiş. Uğurcan'ın yemiş olduğu gollerde hatası var mı yok mu? Tabii buradan takım oyuncuları olarak da bakmıyoruz. Milli takım oyuncuları olarak bakmıyoruz. Sonuçta ay yıldızlı formanın altında her futbolcu, hiçbir takım oyuncusu milli takım oyuncusudur. Saygılar, sevgiler demiş dinleyicim. Sadece Uğurcan değil. Ben konuya kompakt bir açıdan bakmaya çalışıyorum. Herkesin hatası vardı. Dün A'sından Z'sine kadar takımda herkesin bir hatası vardı. Hatasız oynayan bir futbolcu var mıydı sahada? Yoktu. Hepsi hatalıydı bence. Ha, bu kötü bir durum olarak adlandırılabilir. Evet, kötü bir sonuç. Üzüldük. Hayal kırıklığına uğradık belki. Böyle bir tablo beklemiyorduk. Hepsini kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum. Ama ileride daha iki maçımız var grup aşamasında. Ben o maçlardan galip ayrıldığımızda da bir üst tura yükseleceğimizi düşünüyorum. Hiçbir şüphem yok bu konuda. Tabii yarı finale kalırız, ben çeyrek final bekliyorum gibi iddiaları biraz askıya aldım. Bu sabah gördüğüm oyuncuların o performansından sonra. Ha, yapabilir miyiz bunu? Tabii ki. Çok iyi bir kadromuz var. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Yani böyle bir kadronun da forveti nasıl olmaz aklım almıyor. Forvet oyuncusu nasıl olmaz ya böyle bir kadronun? Tek eksiğimiz o. Ya belki o eksik parça tamamlansa, Montella inadından vazgeçse bambaşka bir milli takımı izleyeceğiz. Ya Kerem Aktürkoğlu çizgide etkili olan bir oyuncu. Adam eksiltebilen, çalım yeteneği kuvvetli oyunculardan biri. Topu sola çekip uzaktan belki çekecek bir şutla skor katkısı sağlayabilir. Ya da orta pas, asist katkısı sağlayabilir. Ya sen onu da Kerem'in elinden alıyorsun böylece. Barış'ı solda oynatıyorsun. Barış zaten solda oynayamıyor. Sağda daha iyi performans gösteriyor. Bunu Galatasaray'da oynadığı maçlarda da hatırlıyoruz. Süper Lig maçlarında sol kanatta, sol çizgide oynadığında Kerem içeri giremiyor. Orta yapamıyor. Kapalı savunmalar karşısında hiçbir varlık gösteremiyor. Yanlış bölgede oynatılıyor. Milli takımımızın böyle bir sorunu var. Ha, Montella'nın kafasındaki düşünceler nedir bilemiyorum. Kendisine göre bir planı vardır. Uygulamaya devam etsin. Kendi düşüncelerini ben biliyorum mu devam ettirsin. İki maç var. İki maçta da yine bir puan kaybı gelsin, bir mağlubiyet daha gelsin. Zaten kendi doğrularıyla ya da yanlışlarıyla birlikte gönderilir. Bu kadar basit. Elinde iki tane maçı kaldı. Kendi doğrularıyla oynamaya devam etsin. Ondan sonra da gönderilecek. Olan kime olacak? Bizlere olacak. O kadar heyecanla maçı takip ettik. Güzel bir oyun göremedik. Hani mağlup olursun anlarım. Top girmez bir şekilde ama öyle bir oyun da yoktu. Çektiğimiz şut sayısına bakmayın. Tamamen kapanan bir Avustralya karşısında net pozisyona giremedik. Ya benim hatırladığım bir Kerem'in pozisyonu vardı. Net bir gol pozisyonu. Kerem Aktürkoğlu ile yakaladık. Onun dışında öyle aman aman ya bu da kaçar mı ya dediğimiz öyle bir pozisyon yok. Ya ben hatırlamıyorum. Belki uyuyakaldım maç esnasında. Varsa lütfen birisi yazsın. Abi yanılıyorsun ya. İki tane Barış kaçırdı 60'larda. Onu hatırlamıyor musun? Gibi. Bana yazabilirsiniz. Ben de hatırlayayım. Benim hatırladığım yok. İyi günler Denizli'den Etem Karakılıç. Bizim gol atacak var mı gari demiş dinleyicimiz. Bizim gol atabilecek halimiz var mı gari? Peki teşekkür ediyorum. Abi kayıt oldum ama kuponu göndermediler. İlyas Bey yazmış. Kuponu gönderdim. Ya ben zaman zaman kendileriyle konuşuyorum. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasıyla yayında da paslaşıyorum kendileriyle. Birçok kişi WhatsApp numarasına yazmış. Bakın onu da söyleyeyim. Hayatta en çok samimiyete inanıyorum. Evet benim kuponlarım kazandırıyor. Bunun garantisini vermiyorum. Gelmeye de bilir. Arka arkaya 3 gün boyunca benim kuponum maçların başarısız olabilir. Sadece analiz ediyorum. Çok ayrıntılı analizlerimi sizlerle buluşturuyorum. Yani ciddi bir emek veriyorum. Buna samimiyetime bana inanabilirsiniz. Zaten sosyal medyadan diyorum ya beni takip ediyorsanız gece 4'te herhangi bir ligin adını okuyamayacağımız bir takımın maçını paylaşıyorum. İzliyorum ben o maçı. Televizyondan çekiyorum, paylaşıyorum. Gecenin 3'ünde 4'ünde yani not alıyorum. Ve bu notlarla oluşturduğum, bence çok başarılı olduğum kuponları sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Ha tek yapmanız gereken şey diyorum ben de. Uğur Böceği Şans Oyunları'na iddia.com'da profil kısmından geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne girerek büyütece basıp 30-0-97 bunu birleşik olarak yazıyorsun ve kayıt ol diyorsun. Zaten iddia.com üzerinden oynuyorsun. Yani Uğur Böceği'nin üzerinden oynamıyorsun. Bayin sadece Uğur Böceği oluyor. Ya Uğur Böceği olunca da sana ekstra bir uğur geliyor. Ha bana geliyor. O yüzden söylüyorum. Bunu yanlış anlamayın. Öyle bir iddia söz konusu değil. Bana uğurlu geliyor. Ne oynasam başarılı oluyorum. Ve dinleyicilerim yazmış. 0540-300-097. Kayıt oldum demiş. Ha tabii karşı tarafta normal olarak o zaman ekran görüntüsü atabilir misin? Ya da adını söyle, soyadını söyle ben kontrol edeyim sistemden deyip söyledikten sonra da kayıt olmadıkları anlaşılmış. Yani böyle var maalesef yapmayın. Ya gerçekten bir kere iki kere deneyin kuponlar başarılı oluyor mu olmuyor mu? Bu akşam Almanya maçı çok güveniyorum. Güzel de bir oranı var 2 ve üzerinde bir oranı var. Gelecek diyorum ben geleceğine inanıyorum. Ha kesin gelir demiyorum o ayrı ama iyi analiz ettim. Onu görmek için de 0540-300-097 buraya ben kayıt oldum şeklinde yazmanız yeterli olacaktır. Kayıt olmadan lütfen oldum demeyin. Bakın benim hayatta en önem verdiğim şey samimiyet ve doğruluk. Samimiyet ve doğruluk. Gerisi gelir. Param mı yok? Kazanırsın. Canım mı sıkkın? Geçer. Bir hastalık mı var? O da düzelir. Ama yalan söylemek ya da birinin arkasından konuşmak, olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak, yani bu hastalık düzelmez. O yüzden dinleyicilerimden ricam olmadan, kayıt olmadan oldum demesinler. Sizlerden tek ricam budur. Kısa bir araya gidiyorum, sonrasında yine canlı maçlarımızda, canlı skorlarımızda ve sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğimize devam edeceğiz.
5: ...30-0-97... Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Marsancaktepe'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Şampiyonla
1: son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz mesajları eriteceğim. Canlı skorları niye paylaşmıyorsun? Şimdi dinleyicim bana 25 dakika önce yazmış. Onu bekletmek istemiyorum ki yoğun bir katılım var diyorum. Ben de radyo dinleyicisiyim gün içerisinde. Arabada değil. Ben evimde de radyo dinlediğim için. Yani radyoyla büyüdüm. Öyle bir alışkanlığım var. Çocukluk yıllarımdan gelen. Radyoya ekstra bir anlam yükleyen bir radyo yayıncısıyım. Öyle söyleyeyim. Kendimi öyle ifade edeyim. Mesaj gönderdiğim oluyor mu? Oluyor tabii ki. Ya bizim yayıncılara bile, oradaki dostlarımıza bile mesaj gönderdiğimde ya 6 dakika geçti benim mesajımı hala okumadı. Ya bunu yaşatmamak için sizlere şöyle bir mesajlara dönüyorum. Dünya Kupası'na katılan, en fazla katılan takım Lüksemburg demiş dinleyicimiz. Yani Lüksemburg tarihinde kaç kez katıldı acaba? Onu da yazsın bir dinleyicim. İzmir'den Uğur Uysal. En çok katılan takım Brezilya cevabı dinleyicimizden gelmiş. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim varsa şayet hatırlatayım. Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan ülkeyi soruyorum. Doğru cevabı biliyorsanız da WhatsApp'tan, Radyo Spor WhatsApp hattından bana ulaştırabilirsiniz. Cenk Bey Arjantin demiş. Teşekkür ediyorum. Bir de milli takımımızın maçını yorumlayan dinleyicilerimiz var. Onları da tabii ki açıklamaya çalışacağım. Bir kupon göndermiş hemen. Belçika, Mısır, Hollanda, Japonya. Görkem, kupon gelir mi? Ev sahibi korner 5.5. Korner üstü. Yani kornerlere pek yorum yapmıyorum ben Erdal Bey. Biliyorsunuz zaten beni dinliyorsunuz sürekli yayınlarımı. Anlamışsınızdır artık. Ben kornerlere, taçlara, faullere, serbest vuruşlara pek girmiyorum o riske. Yani belli olmaz. Şimdi bakarsın son 10 maçında. Evet daha önceki maçlarda Belçika 8 korner kullandı. 6, 7 hep bu sınırın üzerinde korner kullanmıştır. Ama her maçın atmosferi, anlamı farklı. Şimdi Mısır farklı bir taktikle belki sahada yer alacak, kanatları kapatacak, orta alandan gelmeye çalışacak Belçika ve korner kullanamayacak, o bölgeye gidemeyecek. Yani ne desem yanlış olur. Bir yorum yapamıyorum. Tabii şöyle yorumlayabiliriz, sizler de yorumluyorsunuzdur. Buna inanıyorum. Yoksa neden oynayasınız değil mi? Bu tercihi yapasınız. Şimdi daha önceki maçlara baktığımızda, onları baz aldığımızda Belçika fazla korner kullanan takımlardan biri. Ya fazla dediğim 10 tane 15 tane değil ama 5'in üzerinde, 6'nın üzerinde korner kullandığı birçok maçı hatırlıyorum. Zaten sizler de şöyle bir maç geçmişine baktığınızda görüyorsunuzdur. Ha bunları baz aldığımızda evet ev korner 5.5 üstü ideal. Hollanda, Japonya ev sahibi korner 5.5 üstü ideal. Ama dediğim gibi her maçın anlamı, atmosferi bunlar farklı detaylar. Ve ben bu riske girmiyorum. Ben daha fazla gollere yönelmeyi seven bir bahis severim. Ben gollere yönelmeyi seviyorum. Şu kazanır, bu kazanır. Onun dışında da yine sadece gollere yönelmekten yanayım. Ona göre analizlerimi yapıyorum. Şimdi yalandan sizi kandırmak için. Evet olur ya Erdal Bey. Çok güzel bir tercih bu. Müthiş. Ya kesin gelir bu ya. 5.5 korner üstü nedir? 7-8 tane atar bu. Böyle bir tabirde bulunursam sizi yanıltırım. Bunu yapmak istemiyorum. Her zaman inandığım bir doğru ve sizlere söylediğim bir şey var. Benim düşüncelerim yanılsın. Sizde ters düşüyorsa tahmin konusunda benimkiler başarısız, sizlerinki başarılı olsun. Ben kaybedeyim. Önemli değil. Zaten keyif almak için ben televizyonda maçları takip etmek için böyle o anlık yapıyorum kuponlarımı. bir kar amacıyla kar elde edeyim ya da buradan bir para kazanayım, öyle bir düşünceye sahip değilim. Keyif almaya çalışıyorum ki sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Cebinizden çıkacak olan miktarı iyi seçin. Sonrasında o para gittiğinde üzülmeyin. Üzülmeyeceğiniz miktarlarla bilinçli bahis dediğimiz konu çok önemlidir. Bakın altını çizeyim. Sizler de bu söylediklerimi dikkate alın. Ve siz kazanın, ben kaybedeyim. Çelişiyorsak. Peki geçiyorum diğer mesajıma. Erdal Bey, bol şans diyorum size. En net pozisyon Türkiye'nin Zeki ile sağ çaprazdan gir. Doğru, buna unuttum ben ya sevgili Zühtü Bey. Teşekkür ediyorum hatırlattığı için. Tabii uyku sersemiyle takip ettim maçı. Dinleyicilerim nasıl izledi? Nerelerde izledi? Evde mi? Telefondan mı? Meydana mı gitti? O dinleyicilerim de şöyle bir anılarını bana göndersin ya. Lütfen, rica ediyorum. Güzel bir pazar günü. Bakın, en sevdiğiniz günlerden biri diye tahmin ediyorum. Yarın iş var ve işe az bir süreniz kaldı. Son saatleriniz tatil için. Ve araştırmalara göre en sevilen gün pazar günüymüş. Özellikle pazar akşamıymış. Sebebi de pazartesi mesainin başlaması olduğu içinmiş. Hadi bunu hep birlikte kutlayalım. Yanılıyor muyum? Sevgili Zühtü Bey, teşekkür ederim. O pozisyonu atlamışım. Nerelerden maçı izlediniz? Onları da yazın bana lütfen. Selamlar Görkem kardeşim. Brezilya ve Almanya cevabını vermiş. Ama tek bir cevap kabul ediyorum. Ha, ikisi de mi diyorsunuz? Aynı rakama mı sahip katılım anlamında? Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan ülke Brezilya ve Almanya. Peki teşekkür ederim. Tüm Dünya Kupası'na katılan bir takımdır Brezilya. 22 defa katılmıştır demiş sevgili Mustafa Bey. Tam mesajı okurken bir dinleyici mesajını sildi. Şimdi yeni göndereceğiniz mesajı da ben 25 dakika okumayacağım. Teessüflerimi iletiyorum. Yani bir hayal kırıklığına uğradım. Tam tıkladım mesaja, mesajı sildi dinleyicim. İsmi de yok, ismini de görmedim. Telefon numarasının son iki rakamı 96 olan dinleyicim. Teessüflerimi iletiyorum, okumayacağım 25 dakika. Protest ediyorum sizi şu an. Beyaz mendilim olmadığı için de bunu ağzımla ifade ediyorum. Yok yok, tabii ki okuyalım, öyle bir şey olabilir mi ya? Takılıyorum dinleyicime. Avustralya'yı Paraguay'ı da izlediniz. Sizce Avustralya Paraguay'ı yenebilir mi? Yenebilir. Paraguay'ı herkes yenebilir ya. Ben çok abartıldığını düşünüyorum. Yani beklentiler çok fazla Paraguay'da. Hani neye göre bunu söylüyor insanlar, futbol severler, hiç anlamıyorum. Ya kötü bir takım Paraguay abi, çok kötü bir takım. Ya gördük Amerika Birleşik Devletleri maçında. Ayakta duramıyorlar ya, ayakta duramıyorlar. Dün akşamki milli takımımızı yenerler mi? Ha, yenerler. Bak onu da söyleyeyim, yenerler. Düşünün, hala dün akşam diyorum, farkındayım. Artık beni mazur görün, alışamıyorum. Bu sabah oynanan maç diyemiyorum. Öyle bir geçmişimde bir öyle durum söz konusu değil. Alışamadım. Belki Dünya Kupası'nın sonuna doğru. Ben akşam diyorum, siz sabah olarak anlayın. Dinleyicilerime hatırlatayım bunu. Paraguay şu anki milli takımımızın gösterdiği bu sabahki performansını gözümün önüne getirdiğimde yener. Paraguay bizi mağlup eder. Ama Avustralya Paraguay mücadelesine gelecek olursak da Avustralya Paraguay'ı mağlup eder. Rahat mağlup eder. Tabii maçın atmosferi, oyuncu seçimleri yine etken olacaktır. Şimdi maça az bir süre kala bunu değerlendirsek daha sağlıklı bir seçim olur. Şu an afaki konuşuyorum. İlk maçların ardından gösterdikleri performansa göre yorumluyorum. Bu ne kadar hakkaniyetli olur, ne kadar doğru bir tahmin olur, kararını siz verin. Ben çok güveniyorum demiyorum. Ama ilk maçlara göre yorumlarsak Avustralya Paraguay'ı mağlup eder. Maalesef biz grupta sadece Paraguay'ı mağlup ederiz. Onu da söyleyeyim. Böyle oynarsak. Paraguay bile kapanırsa aşamayız biz o savunmayı. Zaman zaman iyi savunma yapıyordu Paraguay. Ha, Amerika karşısında bunu gerçekleştiremedi, o ayrı. Ki yine yapmayacaktır. Onlar da ilk maçını kaybettiği için. Şimdi Paraguay'ın da gruptan çıkabilmesi için artık kalan maçlarından puanlar almak durumunda. Hani en azından bir galibiyet alması gerekiyor. Şimdi Avustralya'ya kaybedeceğini hesaba kattığımızda bize karşı kapalı bir savunma beklemiyorum ben Paraguay takımından. Açık oynamaya çalışacaklardır, risk alacaklardır. Bu da kanatlarımız tabii ki ön plana çıkması gereken bir mücadele anlamını taşıyor. Kerem'in kanatta oynaması gerektiğine inanıyorum. Bakın altını çiziyorum. Sen devşirme forvet oynatamazsın. Milli takımımız en kötü döneminde bile oynamadı. Böyle bir forvetsiz sahaya çıkmadı. Sistemmiş, taktikmiş. Ya ben böyle bir sistem görmedim. Gören varsa da yazabilir. Forvetsiz takım mı olur? Şimdi yayına başlayacağım. Açıyorum, her şeyimi hazır hale getiriyorum. Mikrofon yok. Ya benim taktiğim bu. Hadi yapabiliyorsan yap. Mikrofonsuz yayın yapacaksın bugün. Konuş. Bir şekilde konuş. Her şey hazır. İlla mikrofon mu olacak? Ben buna benzetiyorum ya. Belki birçok kişi anlamadı şu an söylediğimi. Mikrofonsuz radyoda yayın yapmaya benzetiyorum ben. Meslek açısından değerlendiriyorum. Hani yapabilir misin? Yaparsın. Bir şekilde bir 2 dakika, 5 dakikada çözerim ben. Tekniğine hakimim. Daha önceki yıllarda A'sından Z'sine kadar hakimim ben radyo konusunda. Çözerim bir şekilde. Telefonu bağlarım. Telefonun kulaklığımı aktif hale getirip o kulaklıktan konuşmaya çalışırım. Yani sesi bir şekilde size ulaştırırım da. Hani niye zorlaştıralım işi? Şimdi mikrofon burada varken neden ben bunlarla uğraşayım? Bizim elimizde Deniz Gül gibi daha önce denediğimiz Kuzey Makedonya maçında en azından çok gol atıyor, çok yetenekli değil belki, kabul. Ama ilerideki rakip savunmayı, dengesini bozabilecek bir potansiyele sahip oyuncumuz yedeklerde oturuyor. Biz 1-0 gerideyiz, hatta 2-0 gerideyiz, oyuna Mert giriyor. İşte bunu anlamıyorum. Bunlar yaşanmasa ben eleştirmeyeceğim. Bakın yine sinirleniyorum ya, ben konuyu değiştireyim. Yani bu sabah oynanan maçı yorumlamak istemiyorum kalan bölümde. Sizler gönderin bana yorumlarınızı. Değişiklikleri anlamıyorum. Değişiklikleri anlamıyorum. Ki eleştirmeyi de sevmiyorum biliyorsunuz. Ben oyuncu ya da teknik adamı eleştirmek haddime değil diyorum. Her seferinde bunu söylüyorum da milli takım olunca şimdi akan sular duruyor. Yani üzgün uyudum. Uykusuz kaldım. Bakın samimiyetime inanın, uykusuz kaldım, uyumadım. 2-2,5 saatlik uykuyla şu an duruyorum ve uyuyamadım. Üzüldüm, kızdım, sinirlendim, uyuyamadım. 2 saat bile uyumamışımdır. Hani yatağa girip kalkmam bir oldu. Yok, gelmedi uyku. Yani ben böyle bir tablo beklemiyordum. Rahat bir galibiyet bekliyordum. Seçimlerinde inat ediyor Montella. Bu beni korkutuyor. Ya bir şeyi yaparsın yanlıştır. Mesela ben şu an sesimi zor duyuyorsunuz değil mi? Ya burada ben oturursam, açımı yanlış ayarlarsam bu yanlıştır. Ve bunu bir sonraki kez düzeltmem gerekiyor. Daha yakın olmam gerekiyor mikrofona. Ya yok, Montella yanlış seçimine devam ediyor. Ben bundan korkuyorum. Grup maçları boyunca bu hatasından dönmemesini düşünüyorum. Dönmeyeceğine inanıyorum. O yüzden de korkuyorum. Peki reklam arası mı? Gidelim. Son bir reklam arası. Devamında birlikteliğimize devam edeceğiz.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
5: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
7: Kredi. Radyo Spor.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
1: Siz de fırsatları kaçırmayın.
2: Reklam.
3: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 18.32'yi gösteriyor. Şöyle mesajlarımıza dönmeden skorları da aktarayım. Aktaracağım. Maçlar bitiyor. Unutmayalım, önemli maçlar var mı? Yok. Çok önemli karşılaşmalar olmasa da yine bahis anlamında tabii dinleyicilerimizin dikkatini çeken bazı maçlar bulunuyor. Micheli mücadelesi kulübüyle karşılaşıyor. Micheli takımı ve dakikalar 3'ü gösteriyor. Finlandiya Ligi mücadelesi. Burada bir dinleyicim 1.5 gol üstü bekliyormuş. İlk 45 dakikada bu arada kayıt oldum diyen de bir dinleyicim var. Teşekkür ediyorum Alperen Bey. Yapmam gereken nedir? Yani iddia.com'a şu an Uğur Böceği bayisine kayıtlı bayim bölümünden eklediyseniz 30-0-97 yazdıysanız şayet yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. 0540-300-0-97 0540-300-0-97 bu numaraya WhatsApp'tan ben kayıt oldum. Görkem'in yayınından geliyorum ve onun kuponlarını görmek istiyorum diye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kazandıran kuponlarım, yani kazandıran diyorum, çok iddialı, sizi kandırma gibi bir durum söz konusu değil, yanıltma gibi bir durum söz konusu değil. Beni bilen biliyor. Sadece fazla emek veriyorum karşılaşmalara. Hani oynamadığım ya da oynamayacağım maçları sizlere önermem. Ve üzerinde dakikalarca analiz etmediğim bir maçı da gelin arkadaşlar şöyle bir maç var oynayın demem. Yani sizin günahınıza girmem, yanıltmak istemem. Bana güvenen bir insanın güvenini zedelemek istemem. Önemli şeyler benim için. Başkaları önem verir vermez bilmem. Çevremizde, sizin çevrenizde. Çok önemli midir bunlar bilmiyorum. Benim için paradan daha kıymetli. Bir insanın bana güvenmesi. Ve ben o güveni boşa çıkartmam. Çıkartmadım hayatım boyunca. Bana kim güvendiyse de ben de sonuna kadar her şeyi yapmaya çalıştım elimden ne geliyorsa. 0540-300-0097 emek verdiğim kuponları görmek istiyorsanız bu numaraya mesaj gönderebilir dinleyicilerim. Oradaki arkadaşlarım size hemen kuponu göndereceklerdir diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. Micheli mücadelesi 0-0 demiştik. 1.5 gol üstü bekleyen dinleyicim. Umarım gerçekleşir. Totemlerimi gerçekleştireceğim ben en azından, öyle söyleyeyim. Bu maçta ilk yarı en az 2 gol çıkması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yayın bitene kadar bir 20 dakikam kaldı. Bu 20 dakikalık bölüm içerisinde maçın da ilk yarısının yarısı sonuçlanmış olacak. İlk yarısının yarısı. Bak bu da ilginç bir cümle oldu. Yanlış bir cümle mi kurdum? Tamlama mı hatalıydı burada? Vurguyu mu yanlış kullandım bilmiyorum da. Cümleyi söylerken bir yanlışlık olduğunu fark ettim. İlk yarının yarısı. Aslında yok, normal. İlk yarının yarısı sonuçlandığında ben de yayını bitirmiş olacağım. O dakikaya kadar bir gol getirirsek ikinci gol bende, hiç merak etmeyin. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım. Micheli kulübü maçı 0-0 devam ediyor. Finlandiya Ligi karşılaşması. Fas Botolo Pro Ligi olmazsa olmazlarımızdan biri tabii. Ailecek takip ediyoruz. Ha, bu aralar edemiyoruz. Eve gidiyorum tabii, bizimkiler ailem milli takım maçlarını izlediği için artık uyuma ve kalkma saatlerini de değiştirdiler. Yani Fas Botola Ligi'ni de takip edemiyorlar. Yoksa biz ailecek Fas Botola Ligi'ni takip ederiz evde. Hiç kaçırmazdık maçları. Rabat onlardan biri. Casablanca ile karşılaşıyor Rabat takımı. Dakikalar 34'ü gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Raja Casablanca yine Rabat'ı. Uts Rabat bu sefer. Tabii takımların aynı ismine bakmayın. Hani İstanbul. Onun gibi düşünün. Takımların yanında İstanbul yazar değil mi? Basketbolda bazı takımlarımızın, Yunanistan takımlarında bulunduğu şehir yazar, Athens yazar mesela. Ona benzetiyorum. Vidat Kasabalanka.

Bila, Rıfar Rabat mücadelesi 0-0. Raja Casablanca 0, Uts Rabat 0. Sonra iki maç varmış abi. İki tane aynı maç nasıl oynanıyor ya? Gibi tepkiler vermeyin, şaşırmayın. O yüzden bu gereksiz bilgiyi sizlere aktarma ihtiyacı hissettim. Tanger 0, yine El Mansur 1. Fas Ligi'nde tek gol çıkan mücadelemiz bu şekilde. Norveç 2. Ligi Grup 2 mücadelesi Junkeren Hønefoss mücadelesi 3-2, ev sahibi Junkeren'in üstünlüğüyle sürüyor. Dakikalar 70, pardon düzelteyim, dakikalar 70'i gösteriyor, hatta 71'e gireceğiz. 3-2'lik ev sahibi üstünlüğü devam ediyor. Ha, bir de konuk ekipten ya da ev sahibinden bir gol gelir, maç öyle sonuçlanır ya. Goller gelir bence bu maç, tempo yüksek. Bir yandan istatistiklere bakıyorum, topla oynama oranlarına, rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarına vesaire baktıkça da gol çıkacak gibi. Dakikaya aldanmayın, 70'ten çıktık, 71'e girdik, 3-2, 5 gol. Minimum bir gol daha çıkabilir. Norveç 2. Lig Grup 2 karşılaşması. Juventude Ponte Preta mücadelesi Brezilya Seri B 3-0. Juventude önde olan taraf. Bernardo 0, Sport Recife 0, 76. dakika. Yine Brezilya Seri B beni şaşırtmıyor. Batten'in ikinci takımı Bate B 2, Dinamo Minsk B 2, 81. dakika. Belarus 1. Lig karşılaşması. Maçlarımız bu şekilde. Goller geldikçe ya da abi totem ihtiyacım var, şu maça bir bakar mısın dediğinizde dönmeye çalışacağım. Şu an canlı karşılaşmalarımıza ve mesajlara dönelim. Yine Dünya Kupası'na en fazla katılan takımı soruyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olayım. Doğru cevap sayısı oldukça düşük. Dinleyicilerime teessüflerimi bir kez daha iletiyorum. Çok basit bir soruydu. Dünya Kupası'na en fazla katılmış olan takım. Yani gelsin cevaplar. Arka arkaya. Şöyle 10 taneye çok değil. Hani arka arkaya 15 tane yanlış cevap geldi. Ben de arka arkaya en azından diyorum. Yani minimum 10 tane doğru cevap gönderin. Sadece 10 dinleyicimin doğru cevabını bekliyorum. Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan ülke. Şöyle bakalım, Dünya Kupası tarihine adını en çok yazdıran ve bu turnuvaya en çok katılım sağlayan ülke Brezilya'dır demiş dinleyicimiz. Bir de istatistik paylaşmış, teşekkür ediyorum. Abi merhaba, Alman milli takımından Can Uzun'u daha önce alan Montella neden oynatmıyor acaba demiş. Basın toplantısına katılsam sorarım ki Mustafa Bey. Basın toplantısında olsaydım sorardım. Şu an ne yorum yapsam yani afaki olacak. Hani kendisine sorulması gereken ve cevabı bende değil, cevabı Montella'da olan bir soruyu bana iletiyorsunuz. Ben cevap veremem buna. Hani ne diyebilirim ki? Alman milli takımından Can Uzun'u daha önce alan Montella neden oynatmıyor? Bilemiyorum. Kendisine sormamız gerekiyor. Böyle sistemle alakalı ya da oyuncu bazında sorular varsa kendisine iletilmesi daha doğru olacaktır. Şimdi ben ne yorum yapabilirim? Haddime de değil ayrıca. Yani neden oynatmıyor bir şey söyleyemem. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Görkem Bey kolay gelsin İstanbul'dan. Aytaç ben. Milli takımın bu sabahki yenilgisi kesinlikle başarıda olduğu gibi başarısızlıkta da çok net Montella'ya yazar. Bundesliga'da 47 dakika forma giymiş adam maça giriyor. Hem de ihtiyaç yokken. Deniz Gül, Can Uzun neredeyse hiç süre almıyor ve maç bu iki oyuncuyu çağırıyor. Katılıyorum. Mert ve Salih Özcan'ı oyuna sokarken ne düşündü inanın ben de bilmiyorum demiş dinleyicim. Yani 1,5 saat önce, 1 saat 35 dakika önce yayını açar açmaz ilk sorduğum soru buydu. Bu değişiklikler dakikalar 81'i gösterdiğinde milli takımımızda Salih Özcan, İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi. Yine Mert Müldür, Zeki Çelik'in yerine oyuna girdi. 2-0 gerideyiz ve yedek kulübesinde Deniz Gül bekliyor oyuna girmeyi. Bu değişiklikler neden gerçekleşti? Ben anlam veremedim. Anlayan bir dinleyicim varsa lütfen yazsın demiştim. Bu dinleyicim de anlayamamış. Yani sana gol lazımken sen Salih Özcan ve Mert Müldür'ü neden oyuna alıyorsun? Skoru tutmaya mı çalışıyorsun? Yani buradan bu sonuç çıkıyor. Kimse kusura bakmasın. Montella herhalde kalemde 3. golü görmeyeyim diye bu değişiklikleri yaptı. Yani ben öyle düşünmeye başladım. Ya bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani Salih Özcan forvetle mi oynadı ya da Mert Müldür orta sahaya savunmaya bir hareketlilik getirsin diye mi oyuna alındı? Bir sonraki maçı düşündüyse de büyük bir hata.
dakika 80'de uzatma bölümünü kattığımızda yani 16-17 dakikalık

bir bölüm. Türkiye milli takımı 15-16 dakikada vazgeçemez, pes edemez. Kimse kusura bakmasın. Ederse de etmeye devam etsin. İki maç sonrasında gönderilir zaten. Ya böyle sonuçlar almaya devam ederse gönderilir. Kendisinin bileceği iş. Olan bize olacak. Bir 4 sene daha beklemek zorunda kalacağız. Dünya Kupası'na bir kere daha katılalım diyeceğiz. O da olur mu? Biliyorsunuz her turnuvada katılmıyoruz. 24 yılda bir katılım sağlıyoruz ne yazık ki. Onur Bey'in mesajına dönelim hemen şöyle bir bakalım. Meksika katıldı Dünya Kupası'na en fazla demiş. Ya Meksikalı bir dinleyicim mi acaba? Meksika cevabını veren ilk dinleyicim ya. Tebrik ediyorum kendisini. Unutmayacağım bu mesajınızı. Meksika, Onur ben. Peki teşekkür ediyorum. Onur Bey'e de selamlarımızı iletelim. Dünya Kupası'na en fazla katılım gösteren ülke Brezilya'dır. Sevgiler, Kayseri'den İlker ben demiş. İlker Bey'e de Kayseri'ye de selamlarımı ileteyim. Kayserili tüm dostlarıma tabii sizin vasıtanızla birlikte selam göndermek istedim. Şöyle bakalım. Avustralya 3. ve 4. golü bile bulabilirdi abi. Artık ben milli takımın maçları için uykumdan fedakarlık yapmam. Böyle de bir tepki gösteren bir başka dinleyicim. Sevgili Can, değil mi? Doğru okuyorum. Evet, sevgili Can Bey'in mesajı ve görüşü bu şekilde. Dünya Kupası'na en fazla katılım gösteren ülke Almanya'dır abi. 23 kez katılım sağladı. Ben yanılmam demiş. İsmim de Yanılmazlar demiş. Soy ismim Yanılmazlar demiş. Peki. Yani soy isminizi değiştiremezsiniz ama bir iddiayı değiştirebilir ya dinleyicim burada. Almanya dedi. Peki. Almanya diyorsanız hadi Almanya diyelim biz de ya. Doğru cevap olarak. Görkem lütfen okuyun demişsiniz de ya çok uzun bir mesaj abi. Ben bunu nasıl okuyayım ya? 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittik ve kendimizi dev aynasında gördük. Hayır. Dev aynasında falan gördüğümüzü ben düşünmüyorum. Basın olarak ben kendi adıma söyleyeyim. Evet. Ben milli takımımızı dev aynasında gösteririm. Kadro kalitemiz onu gösteriyor bana. Onu gösteriyor. Avrupa'da çok önemli takımlarda forma giyen, kendi ligimizde oynayan, süre alan çok önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Tabii ki kendimi dev aynada göreceğim. Ben kendi milli takımımı ya, canım Türkiye'mi tabii ki dev aynasında göreceğim. Dev çünkü. Ama sahaya yanlış bir kadroyla çıkarsan onu gösteremiyorsun. Gösteremiyorsun maalesef. 2-0 yenildik evet. Şimdi bazı yorumcular demiş dinleyicim. Futbolcu sahada yok diye eleştiri yapacaklar. Bence bu hiç önemli değil. Önemli. Ben futbolcu sahada yoktu. Doğru bir eleştiri. Kim yaparsa katılıyorum, imzamı atarım. Önemli olan bizim futbol ekolümüz ve futbol aklımız yok demiş. Ya bu geriye dönük 2002 yılında da bizim futbol ekolümüz ya da futbol aklımız yoktu. Bizim hiçbir zaman bir futbol ekolümüzün olduğunu ben düşünmüyorum. Altyapıya çok önem verdiğimiz bir durum hiçbir zaman olmadı. Ha çıkıyor tabii ki. 2002 jenerasyonundan daha fazla çıkardık belki. O da ayrı bir konu. Bunu tartışırız. Ha futbol aklımız var. Onu söyleyeyim. Hem de çok fazla var. Dünyada hiçbir takımda olmayan bir futbol aklımız var. Nereye giderseniz gidin. Futbol bilmeyen insan yok. 7'den 70'e. Herkesin futbol konuştuğu bir ülkede yaşıyoruz. Futbol aklımız var. Futbol ekolümüz derseniz de ekolü tabii ki burada açabilir dinleyicim. Hani ekolden kastı altyapıya önem bir sistem diyorsa evet ona katılabilirim. Bunu son dönemlerde uzun bir süredir yok yani. 2002 yılında da yoktu ama böyle bir sistemimiz. Eğer futbol ekolü ve aklı olmayan bir ülkede bir takım başarılı olamaz demiş dinleyicim. O zaman Hollanda'da hiç ekol falan yok yani. Ekol. Hani ekol ve altyapı dendiğinde aklımıza ilk gelen ülke Hollanda'dır. Ajax takımı, PSV, Utrecht değil mi? Bu takımlar PSV inanılmaz oyuncu yetiştiren fabrika gibi çalışan takımlar Hollanda Ligi. O zaman Hollanda'nın da futbol aklı yok. Yani bu açıdan bakarsak. Örnek vermiş bir de dinleyicim. İspanya'yı ele alalım. Bu ülkenin bir futbol ekolü ve futbol aklı var. Ve ona göre futbolcu yetiştiriyor demiş. Takımlar ona göre futbolcu alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Yurt dışında değişik futbol ekolü ve futbol aklı yetişmiş futbolcuları bir araya getirip bir takım kuruyoruz. Neden bu? Lütfen bu mesajı okuyun. 24 kez yazdığınızı şimdi anladım. Erdal Bey, Çorlu'ya da selamlarımı ilettiğim. Hani okudum yine. Ben üzerime düşen görevi yaptım ama hiçbirine katılmıyorum mesajınızın. Onu da söyleyeyim tüm samimiyetimle. Şöyle bir bakayım. Benim aslında Mert'in girişiyle ilgili düşüncem var diyen dinleyicim. Melih değil ya, Merih olacak. Dinleyicim yanlış yazmış. Merih Demirali son zamanlarda ileriye rakip kalenin içine soktu. O yüzden de defans onları almak durumunda kaldı. O açıdan değerlendirdiğimiz ama risk almak zorundasın.
Yani artık sen kaleni

Düşünemezsin o süre içinde. Kaleni düşünemezsin. 2-0 geridesin. 3-0 olsa ne olacak? Sen ileriyi düşünmek zorundasın artık. Hücum hattına oyuncu almak zorundasın. Yanlış seçim. Yani bunu enine boyuna masaya yatırsak nereden bakarsanız bakın yanlış bir seçim. Yanlış. Dünya Kupası'na en fazla katılan ülke Brezilya'dır demiş yine sevgili Mesut Bey. Teşekkürlerimi iletiyorum. Hızlı hızlı geçiyorum mesajlarımı. Az bir sürem kaldı. Görkem selam. Montella karşımda olsaydı ağır konuşurdum demiş dinleyicim. Ama sakin olalım. Tamam, mağlup olduk. Sinirlerimiz belki biraz gerildi. Ama biraz rahatlayalım. Şöyle bir gözümüzü kapatalım ama araç içerisindeyseniz kapatmayın tabii canım. Hani kulaklıkla ya da evinizde dinliyorsanız beni gözünüzü şöyle bir kapatın. Bir 5 saniye derin bir nefes alın. Sonrasında ellerinizi ileriye doğru açın ve pozitif enerji gönderin evrene doğru. Türkiye bu gruptan çıkacak. Evet, buna inanın. Bunu söylerken sizler de inanın. Montella hatasından geri dönecek bir sonraki maçta. Bir daha hata yaşamayacağız. Bunu tekrarlayın 5 kez. Derin bir nefes alın, sonra tekrardan geri verin ve o işlem başarıyla sonuçlanacak. Hiçbir sinir kalmadı, değil mi? Çok iyi meditasyon yaptım şu an.

Yok, bitirmeyeceğim. Hiç söyleyeyim ya. Ben bugün uzatma günündeyim. Şöyle bir uzatma dakikalarını oynamak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Sinirlerim yıprandı. Sabahtan beri başım ağrıyor. Bu kadar saçma bir oyun, bu kadar anlamsız değişiklikler ben görmedim demiş dinleyicim. Düzelecek ya, düzelecek. Ne diyebilirim ki? Aynı şeyleri söyleyeceğiz işte. Yanlışlar tabii ki. Birçok yanlış söz konusu. Maalesef. Düzelecektir diye umut ediyorum, en azından ümit ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Ve Uğur neydi demiş dinleyicimiz. İsminiz mi Uğur, anlayamadım. Dinleyicimizin sadece gönderdiği mesaj Uğur neydi? Uğur neydi? Uğur böceğini soruyorsanız, hani benim kuponlarımı soruyorsanız bir kez daha hatırlatayım. Ki tabii ki aklınızdan uçup gidebilir şu an araç içerisindeyseniz. Ben numarayı vesaire veriyorum da o an yazamayabilirsiniz. Hak veriyorum buna. Instagram'ımı o yüzden söylüyorum. Birleşik olarak Görkem Tez Er. L ile değil, R ile. Bana mesaj gönderebilirsiniz Instagram'da. Ben yönlendirmeyi yaparım. Geri dönüşü sizlere sağlamaya çalışırım. Hiç merak etmeyin. Bayimiz 30-097 Uğur Böceği. Şans oyunları diye de aratabilirsiniz. iddia.com'da sağ üst köşe profil sekmesinden kayıtlı bayim bölümüne geldiğinizde bayimi değiştir, büyütece tıkla, arama boşluğuna 30-097 yaz ve kayıt ol. Kayıt ol dedim, kayıtlı bayinizi tabii ki eklemiş oluyorsunuz sadece. Herhangi bir ekstra üyelik yapmıyorsunuz. Sonrasında da 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. İyi kaleci iki golü de yemezdi. Uğurcan da çok kötüydü. Net demiş dinleyicim. Sağ bekten yediğimiz 4 gol oldu. Ters bekten. Dur, anlayamadım ya. Çok kötüydü, net. Sağ bekten yediğimiz 4 gol oldu. Temaslı ve hızlı oynayamadığımız için ümidim yok. Savunma çok yavaş kalıyor. Stoper hattı çok yavaş. Oyun kurarken, yani biz oyunu kurmaya çalışırken buna başladığımızda rakip oyuncular yerini alıyor. Yerleşimini sağlıyor. Bizim hızlı çıkmamız lazım. Hani eleştirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri bile baktığımızda çok hızlı hücuma çıkan bir takım. Paraguay maçında bunu gördük. Yani kadron yeterli seviyede olmayabilir ama oyuncu grubun hızlı atağa çıkıp geriye hızlı dönüyorsa Dünya Kupası maçlarında bir adım öne çıkıyorsun. Ya tecrübe, yıldız olması takımında bunlar önemli faktörler de bir de hızlı oynayabilmen çok ama çok önemli diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Peki, son mesajlarınızı alıyorum. Artık az bir sürem kaldı. Şöyle bir 2-3 dakikam kaldı, bunu hatırlatayım. Montella'ya ben güvenmiyorum demiş sevgili Berk Bey. Peki, bu görüşten dolayı kendisine, dinleyicime teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle sonuçlarımıza bakalım. Mişkelli mücadelesinden gol bekliyordunuz ya, totem yapacağız demiştik. Bak işte Uğur Böceği şans oyunlarının bu bayinin belki de bir uğuru. Ben inandıysam geliyor genelde. Dakikalar 19. Mişkelli 0, Kulübi 1. Dakikalar 19. Finlandiya ligi mücadelesi ilk yarı 1.5 gol üstü bekleyen o dinleyicimize de buradan artık hayırlı olsun mu diyelim. Daha bir gol gelmedi gerçi. Dereyi görmeden paçayı da sıvamak biraz yanlış olabilir ama ben ikinci golün geleceğine inanıyorum. Dünya Kupası'na en çok katılan ülke Türkiye demiş dinleyicimiz. Yani rüyasında herhalde. Dünya Kupası'na en fazla katılım sağlayan ülke Türkiye demiş.

0: 4 dakikamız kaldı sevgili Radyo Spor. 5 dakikamız. Tamam. 2 dakikamız mı? Uzatma işaretini göremiyorum. Gözler görmüyor. Gözler görmüyor. 2 dakika mı kaldı? Peki. 2,5 dakikada anlaşalım. Ben öyle 2 dakika, 2,5 dakika diyelim. Peki. Teşekkür ediyorum buradan dinleyicilerime gönderdikleri mesajdan dolayı. Okuyamadığımız bir mesaj var mı diye bir yandan bakmaya çalışıyorum. Abi takip ettim, kabul edersin ve Brezilya en çok katılan ülke demiş. Teşekkür ederim. Evet, Brezilya milli takımı tam 23 kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. İkinci sırada Almanya 21 kez, Arjantin'de 20 kez katılım gösteren başarılı ülkelerden biri. Brezilya'yı bu anlamda tebrik ediyorum. 23 kez katılım gösterdiği için. Ha, eski Brezilya nerede? Şu anki Brezilya nerede? O da ayrı bir konu diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından da kuponlarınızı oluşturup yine 0540-300-0097 bu numaraya mesajlarınızı göndererek benim kuponlarıma ulaşabilirsiniz. Yayın dışında, gün içerisinde, gece seansında tüm kuponlarım sizlerle buluşuyor olacak. Bu kısa hatırlatmayı da yapıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kuponlarınızda başarılar diliyorum. Pazartesi günü, yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
14: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
15: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
16: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
17: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
18: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
12: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
11: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
19: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
12: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
20: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
12: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
20: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
12: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
21: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
22: Evet.
21: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru.
12: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
23: Kupa'nın günlüğünden merhabalar, ben Caner Aydaş, haberlerle karşınızdayım. Bugün saat E grubunda Almanya Dünya Kupası'na ilk kez katılan Kuruçağ'ı konuk edecek. Yine E grubunda grubun iddialı takımlarından Fil Dişi Sahili, ligin daha doğrusu buranın iddialı takımlarından Ekvator'u konuk edecek. Saat 02'de başlayacak bu mücadelede Fil Dişi Sahili. Bu mücadeleyi kazanma anlamında daha anlamlı, daha iddialı gözüküyor. F grubunda iki maçla devam edecek. Dünya Kupası'nda Hollanda, Asya'nın güçlü takımı Japonya'yı saat 23'te konuk edecek.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi kısa bir mola verelim. Türkiye'nin maden suyu Kızılay bu yıl 100. yaşını kutluyor. 100 yılı aşkın yolculuğunda iyiliği, sağlığı ve güveni nesilden nesile taşıyan Kızılay içecek, zengin magnezyumlu, Erzincan ve zengin mineralli Afyon maden sularıyla doğal mineral zenginliği ve ferahlatıcı lezzetiyle günün her anına eşlik ediyor. 100 yıldır nesilden nesile iyilik için.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
2: Karşılaşması güzel maçlardan biri oldu turnuvadaki. Evet, Antep Fıstıklar açılacak. Hollanda-Japonya maçı var saat 23'te bugün. Gerçekten şu ana kadar turnuva başladığından bu yana belki de en keyifli geçme aday maçlardan biri olarak gösteriliyor. Bakalım o şekilde olacak mı? Japonlar neler yapacak? Bizim de ekip olarak bazı arkadaşlarımızın sürpriz beklediği takımlardan biriydi Japonya. Ve Almanya'da sahneye çıkıyor. Curaçao ile oynayacaklar. O da saat 20'de birazdan başlayacak. Curaçao karşısında bakalım Almanlar neler yapacak. 2014'ten bu yana ortalarda gözükmüyorlar biliyorsunuz. Ve tabii ki milli takımımız Vancouver'da hayal kırıklığı da hafif kalır. Çok büyük hayal kırıklığı diye ben biraz daha manşete değiştireyim. Şu tarafıyla girelim istiyorum Can. Şimdi hepimizin yaptığı işlerde böyle basiretimizin bağlandığı, hani hatalar yaptığımız zamanlar oluyor ama bu kadar üst düzey oynayan, üst düzey oyuncuların, üst düzey bir teknik direktörün, bize önceden farklı şeyler yaşatmış bir teknik direktörün, hani bu kadar maç sırasında çaresiz kalmamızdaki rolü sence ne ölçüde?
3: Çok büyük ölçüde. Yani bence dünkü yani sabahki mağlubiyetin, hezimetin, hayal kırıklığının çok büyük bir kısmını Montella'ya yazmak şart. Yani burada iki gün önce konuşurken işte Doruk da mesela sağda Can Uzun'un değerlendirilebileceğinden bahsediyordu mesela. Sağ kanatta Arda Güler'in başlaması hem Arda'nın oyundaki etkinliğini azalttı hem orta sahada bizim çok gereksiz bir kalabalık oluşturmamıza sebep oldu. Zaten bu kadar dar alanda oynanan bir maçta orada sürekli Arda, Hakan, Orkun, Kerem bir alana sıkıştılar ve çok rahat kontrol edildiler. Bunun dışında Barış Alper'in yerinin değişmesi, yine Kenan Yıldız'ın eksikliğinden dolayı belki ama Barış Alper'in de sola alınması, işte Arda Güler'in yeriyle oynanması pek çok faktörle beraber Avustralya bizi çok rahat kontrol etti. Yani maça başlangıç planınız tutmayabilir.
2: Evet, evet, o tarafında işte basiretten kastım yani, o biraz da aslında yani.
3: Yani basiret diyelim daha evet. hafif olsun. sonrasında müdahalelerin çok geç gelmesi, 80. dakikaya 81'e kadar tek değişikliğin Barış Alper Kenan olması, 81'de gelen iki hamlenin Salih Özcan ve Mert Müldür'ün oyuna alınması olması, sonrasında hocanın açıklamaları da bence çok büyük bir hayal kırıklığı. Evet. Domine ettik maçı, iyi oynadık ama iki tane kontradan gol yedik. Zaten böyle yiyecektik yani. Evet. Avustralya'ya karşı zaten top bizde olacaktı. Pek çok açıdan büyük hayal kırıklıkları ama en büyüğünü ben Montella'da yaşadım. Montella'nın şu ana kadarki performansı, bize yaşattıkları beni çok mutlu etmişti ve hevesle sabahı bekletmişti hepimize. Fakat bu sabah karanlık geçti. Devamında bir toparlanma şansı var mı? Tabii ki var. Ama yani hevesimiz o kadar kırıldı ki hem bizim hem belki milli takım oyuncularının oradaki kampın, buradan toparlanmak Paraguay karşısında mümkün olacak mı? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Maalesef çok çok kötü bir başlangıç yaptık.
2: Doruk, bir taraftan şurası, şu yönden de bakıyorum. Ya 3 maçlık çok kısa bir süreç bu. Yani bu maç gidiyor yani, elimizden gidiyor. Burada biraz teknik kadronun da, Montella'nın yardımcılarının da, hocam maç elden gidiyor. Neticede çok farklı bir profil takım değil. Neyse, Avustralya herkesin bildiği bir oyun anlayışıyla oynuyor. Artık ezberlenmiş. İşte kadrosu belli. Nasıl oynadığı belli. Tamamen fiziki mücadele yeteneği yüksek. Savunması çok iyi. Uzun oyunculardan oluşuyor. Hani futbolun basit matematiğini o sırada hoca hani bir şekilde dağılmış olabilir veya hadi biraz daha bekleyeyim demiş olabilir ama bir teknik kadrodan birilerinin bir şey yapması gerekmez miydi ya?
4: Yani tabii ki tabii ki gerekirdi. Öncelikle Avustralya'yı tebrik etmek
2: %100
4: lazım. Gerçekten yani planlarını kusursuz oynadılar. Çok daha adanmış şekilde oynadılar. Çok daha fazla efor koydular ve en iyi yaptıkları şeyi gerçekten pürüzsüze yakın bir şekilde yaptılar. Yani hep biz kendi tarafımızdan tabii ki bakıyoruz, evet, ama Avustralya bu maçı kazanmayı hak etti. ve bizi ağlarına düşürdüler. Yani şimdi başlangıç planına bakıyorum. Ben dün demiştim hani Kerem'in başlamasını bekliyorum.
2: Evet evet.
4: İki gün önce başlaması mantıksız da değil.
2: Kadro konusunda benim genel gözlerim, kimsenin bir itirazı yok zaten genel itibariyle.
4: Ya şimdi hocanın belli bir disiplini var. Bir 11 disiplini var. Bir kere hoca can uzunu düşünmüyor. Bu bugünün konusu değil. Yani maç, can uzunu.
2: Gerçek evet.
4: Yani hatırlıyorum ben bu geçen sene Eylül aylarında Bulgaristan'la oynadığımız maçta dahi can uzunu 11'e oynatmıyordu ki can uzun sezona uçarak başlamıştı. Denememişti yani. Nedenini hiç bilmiyorum. Başından beri yani benim Montella'da en çok sorguladığım şey can uzunluğu kullanmaması, dün 0 dakika alması bence olacak iş değil. Yani böyle 10 dakika alması da olacak iş değil.
2: Evet evet.
4: 0 dakika hiç anlamadım.
2: 80'den sonra oyuncu alması da iş değil yani. Aldığı oyunculara bakarsak bir taraftan.
4: Ya oraya da geliriz. Evet. Hani kendi içinde tabii ki bir mantığı olabilir Talih Özcan almanın. Kendi içinde. Sonuçta sizin yedek kulübesinde daha serin kanlı düşünmeniz gerekiyor ve maçın 3'e gitmesi vesaire zaten şansımız iyice zora soktuk. Belki hoca bunu düşünüyor olabilir, bilmiyorum. Yani orasına tabii, hadi tabii. Ayrı konu da. Şimdi 11'e bakıyorum. Yani Arda'nın sağda başlaması bana mantıklı geliyor. Neden mantıklı geliyor? Çünkü şu bir gerçek. Hoca İsmail'le oynamak istiyor ve çok bu da makul. Takımdaki en net kesici. Hakan zaten bu takımın kaptanı. Bu kadar rakip yer alanda oynanacak bir oyunda Orkun'a ihtiyacınız var. Ve Arda'yı hatırlayın geçen Euro'da yine böyle bir merkeze çıktığında sahte 9 evet, oynatmıştı.
2: Gürcistan.
4: O, Gürcistan maçında çok doğru. Sağ öne koydu.
2: Ve 4-1 bitmişti değil mi? 3-1 mi? 4-1.
4: Tabii ekstra bir gol de atmıştı. Başlangıç planını biraz yani bu açıdan
2: tabii,
4: anlayabiliyorum.
2: Tabii bence de katılıyorum yani.
4: Burada anlamadığım aslında biraz Barış Alper ya da Barış Alper'e verdiğimiz rol. Yani biz Barış Alper'e Kenan Yıldız rolü vererek Barış Alper'den iyi performans bekleyemeyiz. Yani bu gerçekçi değil. Barış Alper kenarda oyuncuyu bağlayan, oradan içeri teknik kalitesiyle iyi iş yapan bir oyuncudan ziyade fiziğini kullanan ve yardımcı santraforluk yaparak, yardımcı forvetlik evet. yaparak ceza sahasına giren bir oyuncu. Bunu Barış Alper'e yapmaktansa Barış Alper'i sürekli kenara topla buluşturup onun birebirle yaratmasını sağladık ki bu olmadı, olmayacaktı. Ama bunun da sebepleri olduğunu düşünüyorum. Ya aslında birkaç şey var bence. Birincisi tabii ki Kerem'in hiç tutmayışı orada.
2: Evet.
4: Hiç tutmadı yani, hiç olmadı. Çünkü
2: olmadı derken çok özür dilerim. Biraz paralelde onlara konu geçti söylüyorum. Neticede bu kadar iyi savunma yapan, yakın oynayan, duvarı örmüş bir takıma aralara seri şekilde kaçmaya çalışan, yön değiştirmek isteyen oyuncularımız da olmadı pek. Yani
4: ben Kerem'den bunu beklemiştim.
2: Evet evet Kerem'den yani şaşırtıcı hamleleri onları eğer açamıyorsak zaten duvardan dönüyorsak biraz o hamleler o tip oyunculardan gelsin diye bekledik o da olmadı hiç. Çok statik kaldılar yani.
3: Abdülkerim maçın 15. dakikasında mikrofona sağ kenarındaki mikrofona yakın bir yerden oyun kurmaya çalışırken biraz hareketli abi diye
2: bağırdı. İşte mesela bak evet.
3: Çok statiktik. Ben çok fiziksel statik olarak yani. Da takımı çok kötü gördüm. Arizona'daki şartlarla mı kampla mı alakalı bilmiyorum ama sakatlıktan dönen oyuncular dışında da ben fiziksel olarak iyi durumda görmedim takımı.
2: O da hani Langert dizilmiş de sabit evet. sanki bir yere gidemez oyuncular gibi böyle bağlı gibi bir noktadaydık. Oyuncuları yerleştiriyordun Doruk. Devam edelim senden. Bu arada yayınımızı hem Radyo Spor dinleyicileri de şu an dinliyorlar. Onlara da selam edelim. Esport Plus ve YouTube'dan da izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler.
4: Bence Avustralya'da oyunun iki tane, yani İran Kumda'yı bir tarafa bırakıyorum. Zaten maç önce konuştuk. İran Kumda yıldırım hızıyla hızında bir oyuncu ve yapması gerekeni yaptı. Hem Meri'nin hem Abdülkerim'in açık alandaki savunma, daha doğrusu hız zafiyetini çok iyi kullandı. Zaten bir numaralı oyuncuları. Burada iki tane oyuncu bence işin savunma tarafında çok ön plana çıktı. Biri Metcalf.
2: Ocon.
4: Diğeri de işte Moro'da ne yazık ki yanıldım ama hatırlıyor musun? O yayında bu çocuktan bahsetmiştim. Babası da futbolcu diye. Ocon Engster. Bu iki oyuncu bir şeyi çok iyi yaptılar. O da şu bölgeyi kapatma işleri.
3: Yarım alanlar.
4: Evet. Yarım alanları müthiş kapattılar. Beklere sürekli destek verdi bu ikili. Benim burada anlamadığım şey şu oldu. Şimdi Arda kendini içeri atıyor. Orkun işte sağ dış stoper ve dış stoperin arasındaki bölgeye girmeye çalışıyor. Burada kullanmamız gereken bir oyuncu vardı aslında. O da Zeki Çelik. Ben biraz aslında burada beklere de konuyu getirmek istiyorum. Çünkü bek tercihlerini de çok anlayamadım bu düzende. Evet Can Uzun'un bence de 11 başlaması gerekiyordu. Evet, 45'te Barış yerine Kerem oyundan alınıp Barış santrafor yapılabilirdi. Evet. Bunlar çok makul şeyler. Şimdi şöyle bir durum var. Siz sağ kulvardaki sağ ön oyuncunuzu içeri attığınızda o kulvarı bekin kullanmasını beklersiniz. Ama evet. Zeki dün kıyamet gibi orta yaptık. Yani Kanada biz bir tek bizden fazla orta yapmış galiba. Ya da İsviçre, pardon. İsviçre Katar'a karşı yapmış. Zeki'nin orta sayısı 0. Oradan hiçbir şey yapmamışız.
5: 26 yaptık biz.
2: 26 ortamız var. 7'si Barış Alper'in. Ve 2 isabet sadece.
4: Çözüm bu arada fazla orta yapmak demiyorum ama Barış Alper'in orta yapmasını mı istersiniz? Barış Alper'i orta yapmayı mı istersiniz?
2: Tabii ki Barış Alper'i orta.
4: Barış Alper'in buradan ikinci direğe koşu yaptığına hemen hemen hiç şahit olmadık. Bu maç üzerinde şöyle bir şey yapılabilir miydi diye düşündüm. Ferdi ters kanatta oynasaydı ki elimizdeki en önemli asetlerden biri. İki tarafta da oynayabildiği için, iki ayakta olduğu için. Acaba bir Eren tercihiyle solda daha tempolu, daha hücumcu. Çünkü Zeki'nin yaptığı şey biliyorsun aslında savunma. Hatta diyorum 1-1,5 senedir çok iyi sezon geçiriyor. Çünkü Ranieri onun üçlü savunmanın sağ stoperi yaptı. Çıkışı böyle başlamıştı. Acaba biz Ferdi ile Arda'nın bıraktığı alanları daha rahat kullanıp Eren'le de sol çizgiyi kullanarak Barış Alper'i içeri atabilir miydik? Mesela Fransa böyle oynuyor. Theo Hernandez'i, Lucadine o kanada veriyorlar. Orada artık kim oynuyorsa, Dembele mi oynuyor, Marcus Thuram mı oynuyor, onu Mbappe'nin yanına yolluyorlar. Böyle bir şey yapmadık. Devrede Barış'ı Kerem'in yanına yerine koyup Kenan'ı alma durumunu yapmadık. Yani Barış'ın oynamasının hiçbir makuliyeti kalmadı topu sürekli ona verdiğimiz sürece.
2: Bir de bunlar bu dediğin seçeneklerin, keyizlerin hepsi gerçekleşirken erken geriye düştük. Ve bir şeylerin gitmediğini çok erken görme şansımız oldu aslında. Hani bir oyun planınız olur. Uğraşıyorsunuzdur, işte atak geliştiriyorsunuzdur, rakip kaleyi yokluyorsunuzdur veya bir organizasyon sağlıyorsunuzdur. Bunları başaramadığımız her dakika ortaya çıktıkça ve bir de golü yemişken üstüne burada hiçbir değişiklik yapmadan bu saydığım varyasyonların hiçbirine yapılmaması çok şaşırtıcı geliyor insana gerçekten.
4: Ben son bir şey söyleyip pası atayım. İki şeyi net anlamadım. Birincisi gerçekten Can Uzun'un oynamasını, 10. kez falan söylüyorum, hiç anlamadım. Yani bu kadar rakip yarı alanda, rakip kaleye yakın oynarken nasıl işte Arda, Hakan, Orkun beraber oynuyor, o teknik kapasiteyi yükseltmeye çalışırken elimizdeki en teknik oyuncu ki Can Uzun'un ben çok rahat bir şekilde bu düzenle sahte 9 oynaması oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini düşünüyorum başından beri. Ki şu tör bir oyuncu kapalı bir savunmaya ekstrem goller de atabiliyor. Bunu hiç anlamadım. Bir de Denizgül konusunu şöyle anlamadım. Bu kadar orta yapacaksak Denizgül niye oynamadı? Bu kadar orta yapıyorsak Denizgül'ü niye 85'e kadar almadık? Yani Denizgül'le başlayalım demiyorum.
2: Evet, evet. Ama madem oyun buraya evrildi.
4: 85'e kadar niye bekledik? Ben anlamadım yani. Gerçekten bazı şeyleri tabii anlamadım.
2: Can, gerçekten cevabını bulmakta zorlandığımız bir sürü case saydı. Seçenekleri hepsini sıraladı Doruk. Ben de bu kadar hepsinin bir araya geldiği ve sadece 3 maçlık bir yol varken bu kadar akıl tutulması nasıl olabiliyor bir direktörde veya oyun içerisinde oyuncular da mı basireti bağlandı? Yani iş şuraya getirmek istemiyorum. Ya hep herkes 3 maç 9 puan, 3 maç 9 puan nasıl olsa Avustralya'yı yeneriz. Rahatlığı mı artık? Neye geliyor? Ben anlamakta güçlük çekiyorum.
3: Ya biraz rehavet de vardı bence ama rehavet sonuçta ilk golü yene kadar olur.
2: Yani silkinirsin değil mi sonra?
3: Yani 27. dakikada yedik ilk golü. İkinci golü 70 küsur yani 78 falandı sanırım. Arada 55 dakikalık falan bir süre. Hocanın oyuna hiç dokunmamasını, sadece Barış Alper'i çıkarıp Kenan'ı sol açığa almasını ben de anlayamadım. Yani Montella'nın Türkiye'nin başında işte İspanya'dan 6 yediği maçı da katıyorum. Avusturya'dan 5 yediği maçı da katıyorum. Bence en kötü sınavıydı. Yani 30 şut gözüküyor ama
4: 51 RCS var mesela.
2: Yani. Evet.
4: Ama yani.
2: Ama işte şey oluyor hani nitelik mi nicelik mi tartışmasına dönüyoruz.
3: Yani. Aynen. Tam onu diyecektim. Yani şut başı gol beklentisi 0.04 falan. Bu 30 şutun 16'sı ceza sahası dışından.
2: Evet.
3: Çok büyük bir kısmı bloklandı zaten savunma tarafından. Ya yani Avustralya nasıl istiyorsa öyle oynadık. Sonrasında da hem Montella'nın hem Hakan Çalhanoğlu'nun biz üstün olan taraftık. İki tane kötü gol yedik ve kaybettik açıklamaları da benim biraz umudumu zedeledi. Ama bakalım tabii iki maçımız daha var. Ama hiç istediğimiz gibi bir başlangıç olmadı. Paraguay maçı da yani onlar da aynı zihniyetle çıkacak bizim karşımıza.
2: Tabii ki.
3: İlk maçı farklı kaybettiler, çok kötü geçirdiler. Bakalım artık orada kalitemizi göstermeyi bekleyeceğiz. Yani 81'de herhalde Salih ve Mert Müldür'ü kenarda gördüğümüzde böyle Türkiye'den bir tepki koleji yapsak bilmiyorum neler çıkardı.
4: Ya Salih mesela ya kaç dakika oynadı ki?
3: Salih yani bu sezon biz anlatıyoruz bunu. 300 dakikası yoktur diye düşünüyorum.
4: Ya Salih bir ara işte Emre Çalar'ın falan ciddi bir şey krizi yaşadığında Dortmund merkezde sakatlık krizi yaşadığında direkt de değil kenardan rotasyona dahil oldu.
5: İlk 11-0 74 dakikası var bu sezon Salih'in tüm kupalarda.
4: Salih gibi bir oyuncunun sonda hadi İsmail'in yerini almasını ve yine bir tutucunun orada kalmasını anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten dikey oyuncularla 3'e de gidebilir maç.
2: Hoca diyor ki.
4: Evet hoca diyor ki daha 2 maç daha var. Biz burada 3'ü yersek averaj vesaire daha korkunç olabilir demiş olabilir ama yani Salih'ten ne bekliyorsunuz ben onu anlamadım. Yani sezona bakarsan yani verdiği performansa bakarsan o anlamda söylüyor.
2: Bir de iki nokta daha var. Birisi şu, işte Venezuela maçı mesela. Hani aslında yediğimiz golün benzerine yediğimiz bir örnek maç bir taraftan. Bir de yani savunma olarak da bu kadar fizik olarak, oyunculara mesafe olarak, evet. Çok kolay geçilme olarak bunlar da çok şaşırtıcı geldi.
3: Ya Meri'nin birebir de İran Kunda'ya geçilmesi çok hani
2: anormal değil. Evet.
3: Çok anormal değil orada birebir kaldıktan sonra ama onun dışındaki birçok pozisyonda da hem Meri'nin hem Abdülkerim'in hamle zamanlamalarında hata yaptığını, fiziksel olarak yetişmekte zorlandığını gördüm. Yani bu bir haftada 6 günde dizelebilecek bir durum mudur? Umarım öyledir. Yani Arizona'da işte 35-40 derecelerde biz öyle bir kamp yeri bulabildik. Son giden takımlardan biri olduğumuz için, Mart ayında ayırttığımız için yerimizi. Şimdi Arizona'ya geri dönüyoruz. Orada birkaç gün daha antrenman yapacağız ama bence bu da etkiliyor biraz oyuncuların hazırlığını.
4: Peki mesela şöyle bir şey sorsam, abartı gelir mi? İşte böyle bir takıma, demin de dediğim gibi hani sürekli işte Ogonengsler boşa gidiyor. Metcalf İtalyano'ya gidiyor ve sürekli orada sizin kenar oyuncularınızı double team yapıyorlar. Böyle bir sizi düzenli olarak kenarlara itmek isteyen ve hep orta yapmanızı isteyen bir takıma daha birebirci. Yani mesela Oğuz Aydın'ı bile ben tabii görmeyi
2: ki,
4: bekledim.
2: Tabii ki.
4: Bak neden çağırdı, neden çağırmadı vesaire. Hocanın tuttuğu oyunculardan biri, aldığı oyunculardan biri. Ya birebirci bir oyuncuya ihtiyacımız var kenarda.
2: Bu birebirci oyuncu... Girince ben biraz umutlandım ya. Bir ama şey olur mu acaba dedim.
4: Yani tabii.
3: 80 kaçta girdi?
2: Evet hani çok geç oldu ya,
4: 62'de ama. 62'de girdi ama daha merkezi bir rolde yine oynadı. Çizgiye de bastı tabii Yunus oynarken de. bilmiyorum yani. Özellikle Barış Alper'e tanınan görevin Barış Alper'le hemzemin olmadığı bence çok ortada, çok yuka çıkmış yani.
3: Barış Alper 7 orta yaptı dediğin çok gibi. Turnuvada şu ana kadar 4. en çok orta yapan oyuncu ve 45 dakikada yaptı bunu. Yani...
2: ve kariyerinde böyle bir orta yok.
4: 7 ortayı Zeki yapsa yine yani. Anlayacağım. Evet. Zeki gelse çizgiye 7 ortayı yapsa...
2: Demin dediğin gibi işte Barış Alper'in yaptığı mı ona yapılan mı olması lazım? Kariyerinde böyle bir ortalama yok yani Barış Alper'in.
3: Zeki de çok izole kaldı. Yani Arda tamamen merkeze gelince Zeki orada böyle Barcelona bazen Balde'yi bırakıyor mesela solda. Ama ondan hiç oynamıyorlar zaten. Zeki de sağda yani sağ kanadı hiç kullanmadık. Oyuncu evet. Yoktu. Sol kanada yığıldık. Orada da Barış Alper kullandı son topları. Hani mecbur da kaldı biraz. Yani hep oyun şey evet, oldu. Ferdi evet. Geliyor. Ferdi Barış Alper'e veriyor. Barış Alper 1'e 2'yi falan zorlamak zorunda hissediyor kendini.
4: Oyun ezberimiz bu çünkü.
3: Evet.
4: Yani Kenan'la oynarken Ferdi kendini içeri atıyor, iç koridora atıyor. Kenan'ın 1'e 1 oynaması için alan tanıyor. Yer yer değişiklikleri de oluyor ve Kenan 1'e 1 de rakibini ekarte edebiliyor. Bu evet. Belli bir ezber ama şu an önünde oynayan Barış Alper'le bence Ferdi sağ bek olabilirmiş yani.
2: Evet evet.
4: Zaten yani Ferdi her yerde kullanabiliyorsak mesela bugün olağanın dışında kullanabileceğimiz en
2: kritik ihtiyacımızın oldu çok net daha 25-30 dakikada gol yemesek bile ortaya çıkmışken aslında.
3: Ama hoca da çok katı işte böyle şeylerde. Ya. Hiç yap.
4: Tabii canım.
3: Yani, ya. Mesela zaten, Zeki oynamayacak dedin ya. Yani Mert Müldür oynar mesela Zeki oynamayacak.
4: Abi bak Mert Müldür'ün ben şeyi de hatırlıyorum ya. Karagümrük maçı mıydı Fenerbahçe'nin kaybettiği. Evet, orada da mesela Mert Müldür üzerinden acayip top oynadı Fenerbahçe. Bak o zaman da bakmıştım. Bir asisti mi ne var Mert Müldür'ün? Yani hücumda sahada genişliği verirken önde Arda oynarken daha asiste yakın, daha teknik bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, yani
4: Mert, bu arada Mert Müldür kaçta girdi Zeki'nin yerine? 60'ta
3: 81.
4: mı? 81. O da sıfır orta. Zaten evet, onu çok bak.
2: Tabii
4: 30 tane orta yapmışız. 26 tane orta yapmışız. Sağda sağ kanat oyuncumuz değilim. Bekimiz demeyelim çünkü bir sağ oyun oyuncumuz evet. Yok. Sıfır orta yapıyor. Yani Can'ın dediği
3: Yunus
4: gibi.
3: Yunus vardı oralarda.
4: Ya, son yarım saat evet.
3: Evet.
2: Yani burada bir de şu var.
4: Yunus bence. Sıfır orta.
2: Bak, Yunus, evet, sıfır, Yunus orta. Sıfır orta. Yunus sıfır orta.
4: Sahada kimse şey oyuna
2: yok,
4: girmemiş.
2: Tamamen kapanmış bir sağ kanat gibi gözüktü sürekli. Bir de işin şu tarafı var. Can'ın demin açtı, pencereden devam edeyim. Ya şimdi oyuncuların ve teknik kadronun açıklamaları da hayret verici gerçekten. Evet. Şu açıdan hayret verici. Hani eleştiriyorlar ya bu kadar uçlarda ağır eleştiriler oluyor. Ya biz Haiti, Panama falan değiliz yani.
3: Haiti neticede, çok güzel oynadı.
2: Yok, çok güzel oynadı.
4: Haiti hani, bayağı top
2: biz bu Dünya Kupası'na gelip de çok Haiti, Panama gibi hani o takımlar gibi nadir gelen takımlar gibi gelip de ya burada işte bir prestij mücadelesi. Bizim takımımızın genel kadro yapısı çok çok iyi.
4: Belki de bu yanlış bakış açısı ama. Biz de nadir geliyoruz abi. Çok
2: evet,
4: nadir geliyoruz.
2: Yok şu açıdan. Hani onlar hem nadir geliyorlar veya ilk defa geliyorlar ve kadro kaliteleri, çapları belli. Ama biz evet biz de 24 sene sonra nadir geldik ama şu anki kadromuz 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosuyla beraber yetenek olarak, oyun olarak çok daha fazlasını vaat ettiği için biz şu anda şoktayız ve çok tepki gösteriyoruz, kızıyoruz veya üzülüyoruz. Hani bu çizgiyi de ayırt etmek lazım. Abartı tepki gösteriyor. Abi, gösteriyor ama beklentimiz çok başka neticede.
4: Belçika yani. 2018'de 3. olana kadar 2000'de yaptılar atılımlarını.
2: Evet.
4: 2000 yılında yaptılar. 18 sene beklediler. Onların 6. jenerasyonu 3. oldu. Ben hani ben şey demiyorum. Yaptığımız normal, aldığımız sonuç normal demiyorum ama yani çok iyi bir takım kurduk. Hadi ilk Dünya Kupası'na gidelim, işte yarı final oynayalım.
2: Onu
4: beklentisi
2: demiyorum.
4: De...
2: Onu da demiyorum ama bu oyunu da demiyorum
4: doğru,
2: yani.
4: Doğru, çeyrek final oynayacak bir kadromuz var bak. Evet. Bence de çeyrek final oynamaya yakın bir kadromuz var. Ama belki de çok baskı altında şu an takım. Yani bunu da hissetmiş olabilirler.
3: Evet, yani bir gerginlik de ben sezdim ilk 15. Heyecan diyeyim, gerginlik demeyeyim. Hı hı. Sonrasında o heyecan yerini Avustralya'nın planının çok net tutmasıyla ve bizim golü yememizle ve hiçbir reaksiyon veremememizle sanki böyle bir gerginliğe, strese de dönüştü. Yani burada artık çözmesi gereken kişi Vincenzo Montella'ydı ama çok kötü tercihler devamında, maçın devamında yani 45'teki değişiklik. Sonrasında bir türlü hamle yapmaması anlayamadım ben de.
2: Gerçekten. Evet bu maçı peki unutuyoruz, kenara koyuyoruz. Henüz 12 saat oldu ama Paraguay maçı da benzer geçmesi muhtemel karşılaşmalardan biri olacak.
4: Burada, Kenan Yıldız'ın maçı olacak bence.
2: Radikal bir değişiklik veya başlangıçta 11'de nasıl değişiklikler bekliyorsun?
4: Yani Can Uzun oynamalı diyeceğim ama ben yani emin değilim. Yani hoca yine Kerem'le başlayabilir. Bilmiyorum. Evet. Yani Paraguay çok sert savunma yapan, yüksek toplarda Avustralya'dan biraz stoper olmasına rağmen hava toplarına çok kaliteli bir takım. Ya Amerika maçında şunu gördük. Robinson'la Pulisic Paraguay'ın kendi sağ tarafını felç ettiler. Ferdi ve Kenan'la buradan sonuca gidebiliriz. Yani dünkü planı, sabahki planı Paraguay'a karşı işletebiliriz diye düşünüyorum. Hani Kerem başlar mı bilmiyorum. Yani başlıyor. Hoca hep aynı 11 ile başlıyor genelde. Buna da saygı duyuyorum ama bugün de yani 80 küsur dakika dayanması biraz garipti bence.
3: Ben Orkun Hakan ikilisinden birinin de büyük ihtimalle Orkun'un da kulübede başlayacağını düşünüyorum.
4: Barış sağ, Kenan sol mu?
3: Evet yani Barış, Kenan, Arda, Kerem dörtlüsü.
4: Bence en yüksek Can Uzun oynamalı.
3: Oynamalı ama yani tabii, Montella'da tabii. Biraz Ancelotti'cilik var bence belli açılardan. Biraz katı, tercihlerinde ısrarcı bir hoca.
4: Ama 0 dakikada katı da değil Can ya. Evet, böyle biraz. Çok farklı ya 0
2: evet,
4: dakika.
2: Çok abartı gerçekten.
4: Bilmiyorum yani.
2: Tabii diğer tarafta da Amerika maçına son maça kalması. Yani hep hesaplar şu işte Amerika Avustralya'yı yenerse rahatlar işte daha rotasyonlu kadro oynar falan ama rotasyon ya ben milli takıma gideceğim Dünya Kupası rotasyon olsa elimden geldiğince oynarım yani diye düşünüyorum.
3: Ya biz ama son maçı şu an düşünecek durumda değiliz. Evet. Paraguay'ı yenelim. Hadi en kötü yani yenilmeyelim. Çünkü burada 3 gün önce de derken hani Avustralya'ya yenilmememiz lazım başlarken derken
2: evet.
3: Kendime...
2: Bir de yenilme fikrimiz hiç yok kafada şu anda.
3: Kendime hep şey diyordum yani hani abartmıyorum Avustralya bizi nasıl yensin de diyordum kendi kendime ama işte yenilmemek de
2: ne yazık ki.
3: Çok...
2: Ne kadar yani. Kıymetli tabii canım. Yani neyse inşallah ikinci maçta sevgili izleyiciler milli takımımızdan iyi bir sonuç alırız. Tabii rota da değişecek yani böyle üçüncü olma durumlarında.
3: Almanya
2: rota,
3: geliyor üçüncü olursak.
2: Evet üçüncü olursak Almanya muhtemelen yani, Almanya'ya
4: geçeceğiz. Kötünün iyisi.
2: Evet kötünün iyisi diğer büyüklere göre bakarsak kötünün iyisi. Milli takımımız ikinci maçında Paraguay'la oynayacak. Başarılar diliyoruz şimdiden. Ve dün akşamki bir başka karşılaşma, Brezilya-Fas maçına geçiyorum. Ya biz burada konuşurken savunma oyuncusu, işte hücum oyuncusu, iki tane çok kritik oyuncuları sakatlandı, kadrodan gitti dedik. Dün bir maç başladı. 30 dakika, ilk 30 dakika şeye baktım istatistiğe. 12 şut. Sahasından Brezilya'yı çıkartmayan bir Fas. Golü de bulan bir Fas. Ama bir oyuncunun özel yeteneğiyle birbirine gelip tekrar öne geçemeyen bir Fas oldu. Ama birbirlik maç keyifli maçlardan biriydi Can. Ne dersin?
3: Güzel bir maç oldu. Turnuva öncesi tahminlerimizi vermiştik. O tahminlerden biri ilk maçlardan gerçekleşti. Ali Erim'in tahmini. Eyüp Buadi patlama yapar demişti. Benim çok tanıdığım bir oyuncu değildi yani. Sadece Twitter'da falan okuduklarım vardı, evet. Ama acayip bir şeymiş. Yani hem ikili mücadele, hem dribbling, hem pas bayağı kalitesi, evet. Hem zeka. Çocuğun matematik şeyi varmış falan, derecesi, bursu. Zaten matematik okuyormuş. İyi. O da işte bana sahada yardımcı oluyor falan diyor. Fas 4 sene öncekinden daha farklı. Yarı final yaptılar 4 sene önce ama böyle savunmayla biraz bunu yapmışlardı. Şimdi takır takır oynuyorlar. Biraz iki aşamalı bir maçtı açıkçası. Dediğin gibi ilk 30 dakika Fas.
2: Acayip
3: ama 30-90 arası Fas'ın şutu yok. O da var. Yani evet. Brezilya'yı tabii ki beklentilerden dolayı, Brezilya olmasından dolayı eleştiriyor insanlar. Ama kabus gibi bir 30 dakikadan sonra da toparladıklarını söylemek lazım. Yani Montella'nın anlamadığım tercihlerinden bahsettim. Ben Roger Ibanez'i sağ bekte görünce hakikaten gözlerime inanamadım. Bir Brezilya milleti. Yani Ibanez'i de burada çok anlattık. Roma'da işte Mancini'nin partneriydi. Yani kazma bir oyuncudur. Hani en hafif tabirle yani böyle pas. Zaten stoperdir adam. Stoperken de 3 maçta falan bir atılır. Yani öyle bir kendine gelir, kırmızı kart görür. Brezilya'nın sağ bekinde ne olursa olsun oyun planınız Ibanez olması beni bayağı bir şoka soktu. Zaten kartını gördü klasik. Devre arasında da çıkardı hoca. Yani Danilo ise Danilo. Danilo 45 yaşında olsa da Danilo bence önünde bir oyuncu ama Brezilya'nın bu kadar teknik sıkıntı çekmesi çok ilginç.
2: Değil mi?
3: Yani kim derdi? Resmen hani böyle teknik kalitesi yüksek oyuncusu yok diyeceğim. İşte biraz Paqueta da hiç çok işlemedi. Evet.
2: Bir şut var, o kadar.
3: Evet.
2: Yani bir voleyle maçı tamamladı.
3: Fas dikkat çekici ama 30 dakikaya yayabildikleri bir oyun var. Onu yıllar geçtikçe artıracaklardır. Ha bir de şeyi gördüm dün, çok güzel bir veri. Bir Dünya Kupası tarihinde kaç maç oldu artık bilmiyorum. Fas kendi ülkesinde doğmayan 11 oyuncuyla maça çıkan ilk takım oldu.
2: Vay, enteresan.
3: Hiç Fas doğumlu yok. Bir tane enteresan. Bile. Tabii çok göç veren bir ülke ama 11'de 0'da ilginç yani.
2: İlginç tabii.
3: Fas'ta doğmuş bir oyuncu yok.
4: Ne Kurosawa'da bir de bir tane var.
3: Var değil mi?
4: Tabii o eski Manchester'lı çocuk.
3: Chong.
2: Doruk, özellikle Casemiro ve Gimares tarafı da çok aksadı ilk yarıda. Hatta Casemiro sarı kart görünce ikinci yarı başında aldı Carlo Ancelotti. Bir taraftan da Vinicius Junior'ın da 50. maçıymış.
4: Tebrik ederim kendisini.
2: Evet. Brezilya Fas.
4: Yani bence ilk yarısı Paris Saint-Germain Real Madrid gibi bir maçtı. Paris Saint-Germain Fas'tı. Real Madrid'de Ancelotti Brezilya'ydı. Ancelotti'nin Brezilyası ve hiçbir şey oynamadan bir Vini'nin çılgınlığıyla bir yaptılar. Çok iyi bir tarih. Yani hoca Fas'ın hoca geçen sene U20'yi aldı ve epey de iyi maçlar oynayarak kazandı o kupayı. Oradan 3 tane oyuncu çıktı, transfer yaptılar. Biri hatta Yasin bu kadroda da var. Hemen Strasbourg turnuva biter bitmez çocuğu aldı zaten. Hemen yani gidip.
5: Mutarrep. Murabet.
4: Murabet. Fas'ın değişiminde hocanın çok büyük etkisi var. Çok daha ofansifler. Zaten bu maç özelinde bence işi değiştiren çok kritik bir hamle yapmış. Saibari bir santrafor değildir. Evet. 1:09 kullanmış ve zaten Diaz, El Camus sezonun en dikkat çeken oyuncularından biri Stuttgart'ta. Aynaoui her Roma maçı övdüm. Çok oynamasa da çok kaliteli bir oyun kurucu. İşte bu Boadi'den zaten bahsettiğim bir wonderkid. Unai de bir önceki kupanın da öne çıkan ceza sahası istilacısı 8 numarasıydı. Hep oralara sızmayı sever ama kariyerinde işte bir Marsilya gördü, düşe geçti, Panathinaikos'ta falan. Fas'la ayrı oynayan bir oyuncu. Yarım saat bunalttılar. Genelde ikinci bölgede beklediler. Brezilya oraya gelince hop Casemiro'ya bastılar, Gimareş'e bastılar. Çok hızlı gidiyorlar rakipler alanına. Çok teknikler ki daha ezapte olsa bu takımda evet. Muhtemelen belli planlarda El Canus'u santrafor arkası yapıp ezapte sol önde orada da akacaklardı. Ya tabii savunma burada bir soru işareti. Hem sol bek hem işte Diop'u devşirdiler mi diyeyim artık. Tekrar pası seçmeye mi karar verdi?

0: Fabinho gördük ki zaten 2 yıldır Arabistan'da, 2-3 evet. yıldır iyi durumda değil. Ederson'u Gimareş'in yedeği olarak kullanabilir. Bence Casemiro ve Fabinho'nun önünde kullanabilir. Hatta yapacağını zannetmiyorum ama Brezilya milli takımında şöyle bir şey var. Sol bekleri hiç çıkmıyor ki zaten. Zenitli çocuk yani. Zerre kadar hücuma katılmıyor Santos. Hazır Santos hücuma katılmazken bazen dördü birden kalıyor. İkinci yarıda Danilo girdi oyuna Ibanez'in yerine. İkisi de kalsın. Bazen dördü birden hücuma katılmıyor. Ibanez ilk yarıda katıldı buradan. Ve Danilo yer yer ikinci yarıda katıldı. Mesela çok net Ederson'u sağ bek yapabilir hoca.
1: Evet.
0: Zaten çok Marquinhos, Gabriel, Santos geride üçlü mü var?
2: Ancelotti bunu yapacağını...
0: Ya yapmaz. Tabii ki.
2: Atar kendini bir yerden.
0: Tabii ki yapmaz. Ama şu Ibanez'e sağ bek oynamaktan... Murat Akın ne yaptı 10 seansında? Zakaria'yı sağ bek yaptı.
1: Sağ bek yaptı, doğru.
0: Çıkardı. Solic ve sağ kanat oyuncusuyla beraber full üçgenlerde kullandı. Fena da oynamadı Zakaria.
1: Evet, evet.
0: Yani Ederson şurada oynamayacaksa vallahi çünkü top Vini ile Rafinha'ya gelmiyor ki oradan bir sihir olsun.
2: Ya da Cunha'nın bir şekilde dahil olması.
0: Bak mesela
2: Thiago yerine.
0: Çok evet, iyi bir noktaya geldi abi. Şimdi evet. Cunha'yı aldı, Paqueta'yı çıkarmadı. Thiago'yu çıkartıp Cunha'yı aldı. Bir ara Paqueta'yı sağ önü yaptı, Rafinha'yı santrafor arkasına çekti. Abi madem böyle bir düzende oynayacağız, João Pedro ne etti size de bu takımı almadınız? En uygun oyuncu değil mi João Pedro bu role?
2: Çok alakasız bir şey söylemek istiyorum. Kukureya Real Madrid'e gitmiş.
0: Ya gördüm demin de Türkiye konuşuyorduk cevap verme şey araya girmedim.
2: Şoka girdim.
0: Ben de şaşırdım.
1: Şoktan sizi kurtarmak için ben de 11 dakika reklama götürüyorum sizi. Sevgili izleyiciler kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Kupa'da bugüne devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Radyo Spor.
8: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
4: Yenilendi.
3: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
8: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
10: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten Pickles'tan. Pickles'ın özelliği çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda?

0: evinde ya da kimin çantasında?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
10: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
11: Evet.
10: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane

0: tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo Spor, Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
0: Radyo Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan
8: Radyo Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
9: Çok önemli. Acilen toparlanmaları gerek, karamsarlık yok, gruptan çıkacağız demiş.
10: Doğru. Yani karamsarlığa gerek yok. Hamle zamanlaması da önemli tabii ki yani. Böyle gol yiyorsun yoksa.
9: Bir de Alper Özkök'ün yorumu var. Çok üzgünüm ama yıllardır Avustralya'da yaşıyorum. Adamların futbolla alakaları yok. Biz böyle bir ülkeye indik gibi bir açıklama yapmış ama.
10: Ya Avustralya futbolu diye bir şey var ve başka bir şey.
9: Evet, başka bir şey. Bu değil değil mi? Evet, biraz Haiti'nin dünkü mücadelesini kutluyorum. Geçmeyin, pas geçmeden söyleyeyim. Güzeldi. Katar-İsviçre maçında da uzatmalarda öyle bir gol olması da enteresan oldu. Gerçekten o kadar kaçan gole Murat Yakın herhalde şu anda yıkılıyordur diye düşünüyorum. Vargas olsun, Endo'ya olsun, bayağı goller kaçırdılar.
11: Haiti çok iyiydi olsun. Ya.
10: Haiti evet.
11: Haiti cidden çok iyiydi ya. Gerçekten. Olsun. Yani bir de korkusuz bir 4-4-2. Gerçekten. Atlet kanatlar. Boğdular yani İskoçya'yı. Tabii İskoçya'da Billy Gilmore olmadığı için bence çok ciddi sorun yaşıyorlar. Yani onların
9: doğru.
11: İşte Hakan Çağlaroğlu olmadan gelmek gibi söyleyeyim onlar için.
9: Doğru, evet.
10: Çocuğu sakatladılar.
9: Hollanda Japonya. 23'te çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Göreceğiz mu?
10: Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım.
9: Önemli bir işte Hollanda'ya ilgili genel değerlendirmelerde iyi bir golcülerin olmaması, işte yaratıcılık eksikliği çeken bir kadroların olması, biraz yaş ortalamasının yüksek olması gibi eleştiriler var. Diğer tarafta Japonların da yıldızlarının sakatlıktan dolayı gelememiş olmasının etkisi var. Neler bekliyorsunuz?
11: Ya Endo'nun çok bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü Endo zaten düzenli de oynamıyor bu Japonya milli takımında ama

0: Mitoma'nın olmayışı onlar için bayağı bir handikap. Yani Japon takımı çok dinamik. Ön alan baskısını çok şiddetli ve uzun süre yapabiliyor. Mesela Fas nasıl dün düştü 35'lerden sonra. Japonlar pek düşmüyorlar. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Mart ayında da yani İngilizleri de yenerken yine iyi oynuyorlardı. En üstteki oyuncuları Japon oyuncuların
1: Ueda.
0: aynen fiziğine biraz ters. Yani orada top tutabiliyorlar. İyi driplingçileri var. Kirits Doğan muhtemelen kanat beki gibi oynayacak. Sano, Kamada ve Tanaka gibi merkezde hem ya oyunun iki tarafında çok iyi oynayabilen oyuncular var. Sano'ya parantez açabiliriz. Yani akılda kalıcı bir şampiyona Dünya Kupası geçirebilir. Tabii ki fiziksel olarak belli defoları var. Ya Hollanda'yı ben gerçekten hazırlık döneminde anlattım da izledim de hiç beğenmedim. Mesela Özbekistan maçı 10 kişi kaldılar. 5 dakika içinde Özbekistan'dan gol yediler. Donyılmaz'ın Roma'daki keskinliğinde değil çok pozisyon harcadı. Ya bir tarafta Samir bile oynuyor. Yani bu seviyede tartışabiliriz. Çok iyi bir geri at var teknik olarak tabii ki yani.
2: Evet.
0: Kaleciden başta Van Eke, Van Dijk, Van de Ven, 3 stoper, üçünün de ayak tertemiz. Önlerinde De Jong var. Yani top Hollanda'da kalacaktır ama bu
2: Ne
0: Hollanda'nın
2: yapabilecekler diyorsun?
0: aleyhine olabilir. De Boer 2020'de Hollanda'nın başındayken De Boer'un yani hocalıkta yaptığı çok nadir iyi şey var. Onlardan biri Dumfries kullanımıydı. Sade Dumfries'i nefis izole etmişti o turnuvada. Bütün oyunu Memphis Depay'la solda kurup Dumfries'den Inzaghi gibi bir gol katkısı, pozisyon zenginliği almıştı. Burada onları ne kadar kullanacaklar onu. Bu da kritik bir nokta bence.
2: Premier Lig'de oynayan 36 Hollandalı oyuncu varmış ve takımdakilerin de 15'i şu anda Premier Lig'de oynuyormuş Hollanda'nın. O notu hatırlatayım. Bir de Japonlarla ilgili güzel bir not var. Japonya Futbol Federasyonu 2050'ye kadar şampiyon olma sözü vermiş ülkeye.
1: Ne oldu?
0: Kaç?
2: 2050'ye kadar. Kadın takımı için de söz vermişler, onu başarmışlar.
1: Kadınlarda.
2: Kadınlarda
0: yalnız
2: şampiyon oldular.
0: Başaramazlarsa Japonlar biliyorsun.
1: Birkaç kişi.
2: Allah korusun.
1: Birkaç
2: Allah
1: kişi de.
0: Japon kültürü enteresan yani.
1: Allah korkarım evet.
2: Korusunlar.
1: 2050'de biz yine zaten burada oluruz. Programı yaparız. Doruk 60 yaşın. Murat Fevzi'nin 93. yaş kulüp hastası kesiliyor. Ve Japonya şampiyonluğunu da.
2: Ali Erim hala yaşlı röter istemiyoruz diyor.
0: Yani şey diyor, senin underdog Japonya'ydı. 30 sene önce ne oldu onlara ya?
1: Van Dijk baba çıktı bir tane kornerden. Ya siz 20 yıldır, 20 yıldır Dünya Kupası'nda 90 dakikada maç kaybetmemiş portakallarımı çok eziyorsunuz.
0: 20 dakikadır 90, 20 yıldır.
1: Yıldır. 2006'dan beri 90 dakikada ve bence bu takım da çok zor maç kaybedecek.
0: İlk mağlubiyete hazır mısınız?
1: Bugün mü?
0: Bugün ilk mağlubiyet.
1: 23'te mi maç?
2: Şey, Hollanda mı düştü?
0: Bir de telefonumu kapatırım maksimum senaryoda.
1: Aa, bire kadar ben zaten sana 12-14 mesaj. Van Dijk, Van Dijk.
2: Evet, Almanlara geçeyim. Hollanda, Japonya güzel o geçmeye aday maçlardan biri ama demin Doruk biraz Almanya'dan bahsederken bizim rotamız değişti diye. Kötünün iyisi olur biz üçüncü bitirip de karşılığına çıkarsak dedik. Almanların da 2014'ten beri esamesi okunmadığı için Dünya Kupalarında o yüzden de biraz daha farklı geliyorlar bu kez.
1: Evet. 11'lerine baktım. Sane var. Sane Musiala ve Havertz gibi yapmış ön dörtlüyü. Pavlovic, Meça orta alanda. Bizde de tabii ki var. Olmaz mı? Editörlerimiz gurur mu? Kimmich, Taş, Lotterbeck. Brown'u bayağı birileri istiyor.
0: 55 bayağı.
1: Ha, gitti mi?
0: Yani
1: Neuer de kalede. Çok iyi bir takım ama işte ben Haiti'nin gibi Curaçao'nun da yani genel olarak bir iki takım dışında ben işte Katar'ı da gördük dün.
2: Evet.
1: Böyle hani 5 olacak, 6 olacak. Irak'tan da bunu beklemiyorum. Irak'ın da ben beklentileri aşacağını düşünüyorum.
2: Gerçekten,
1: hem sıcak hem üst seviye elit oyuncular buraya çok yorulmuş şekilde geldiler. Curaçao'lular için bu inanılmaz bir şey yani ne bileyim piyango bir fırsat. Dolayısıyla hani Almanya böyle 7 atar mı? Atar tabii Alman bunlar. Ama ben bu Dünya Kupası'nda bu beklentiyle gidilen pek çok maçta böyle o kadar rahat böyle dörtlü beşli skorları pek görmeyebileceğimizi düşünüyorum. Bu maçla ilgili de beklenenden ya Almanya kazanır tabii büyük ihtimalle ama böyle ezer geçer falan gibi bir şey çok beklemiyorum bakalım.
0: Ya ben öyle bir şey bekliyorum. İkisini de yenilirsem yarın yayına gelmem.
1: Hadi bakalım. Yarın Allah'ım. Çok yok yere gerilim yükledik. Oturmaya izleyecektik abi. Şimdi yok ben Kurosawa açıyorum. Sen Japonsun.
2: Japon.
1: Garip garip.
0: Ya, güzel oluyor yani böyle çıkışları o yüzden.
2: Kesinlikle.
0: Yapmayı seviyorum. Ya Almanya çok beklediğim bir 11 ile sahada. Bu arada Sané'nin başından beri ilk 11 oyuncağını düşünüyorum. Yani Leonard Carr sakatlanmasa da Sané hocanın planında net 11 oyuncusu bence. Çünkü Sané gibi bir oyuncuları yok sahada genişliği verebilecek. Yani Leonard Carr var ama onu da çok genç bir çocuk. Lübering yani tamam iyi sezonlar geçiriyor ama bir Sané değil. Hani kusura bakılmasın. O yüzden bu maça ya ben bir tek David Raum'u bekliyordum ama Brown tabii çok iyi sezon geçirdi. Çok da atlet bir bek. Onu değiştirmiş. Onun dışında Almanya'da herhangi bir değişiklik yok. Yani tam olarak böyle çıkmaları zaten bekleniyordu. Hoca Deniz Ünlü da bir sonradan oyuna sokacak hamle oyuncusu olarak düşünüyor. Yani bana fark olabilir gibi geliyor ya.
2: Almanların genel bir aynı bizdeki tartışma orada var ya forvetsizlik.
0: Abi Havertz öyle değil ama ya. Havertz farklı bir oyuncu.
1: Havertz iki Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmış yani. Bir adamları var.
0: Havertz havada da var ayrıca. Evet. Ya Havertz doğruya doğru Kerem Aktürkoğlu'yla aynı profil değil abi yani.
2: Ama Almanların alıştığı hani klasik 9'dan uzak bir profil yok olarak değerlendiriyor ama çıkmıyor.
0: Bu Almanlar arası 10 senedir yoksa yok, tabii. Bu artık geçelim bunu ya. Mario
2: Gomez'den
0: kaldı. Yok Mario Gomez'den, Sandro Wagner, Mario Gomez'den biri öyle bir. Deniz Ünlü'nün en yakını ona. Geçen turnuvada da Müller oynuyordu enişte mesela. Marco Reus, Müller, Timo Werner oynuyordu ya.
2: Timo Werner mi abi 9'da ki o da yani normalde kanat oyuncusu gibi.
0: Evet.
1: Nagelsmann da dedi ki bu DFB Pokal birinci tur maçı gibi biraz falan işte rakip da zayıf. Böyle açıklamalar gene böyle ters tepiyor bazen ama.
0: İtalya Bosna sevinci geldi.
2: Bir tarafta aklıma. İşte genç bir teknik direktör, diğer tarafta evet. Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı teknik direktörü, avukat. İnanılmaz
1: oldu.
2: 8 yaşında Kurosawa'yı Dünya Kupası'na getirdi. Ağzınıza sağlık. Programın da sonuna geldik. Fil dişi Ekvador maçı da bence
0: kesin izleyin.
2: Kesin izlenecek maçlardan
0: biri. Turnuvanın en iyi 0-0'ı çıkabilir.
2: Çıkabilir. Zaten kaç
0: 3 tane biri. Deneme yaptım. Bakalım yarın.
1: Hadi bakalım.
2: Yani yukarıda çok güldük. Şey vermişler. Eski Spor Toto şeyi gibiydi. Ekvador'un son 15-20 maç yediği goller 1-5 tane 0, 1-5 evet, tane 0 falan. Evet. Maçların 3'te 1'i 0-0 ama fil dişinde de inanılmaz oyuncular var. Senin Diomanda'n var.
0: Bence o maç keyifli bir 0-0 olacak gibi.
1: Ben ona kalamam, dürüst olayım.
2: Peki.
0: Ben onu izler öyle yatarım ya. Çünkü sabah maçı ne? İsveç-Tunus mu?
1: Evet.
0: Yarın banttan. Evet. O maç yarın banttan.
2: Bence de. Efendim Kupa'da bugünün sonuna geldik. Size Dünya Kupası'nda iyi seyirler diliyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla eSport ve eSport Plus ekranlarında

0: 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. At yarışını birazdan sizlere ulaştıracağız. Evet, az önce Kupa'da bugün programı vardı. Ve kıymetli yorumcularımız, Esport yorumcularımıza teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Biz de takip ettik. Ortak yayında Kupa'da, Dünya Kupası'nda yaşananları sizlere kendi dillerinin döndüğü kadar anlatmaya çalıştılar. Hem milli takımımızdan bahsettiler, hem diğer maçları yine anlattılar. Güzel de bir program. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Genelde maçlardan önce yapılıyor. Gerçi saatleri farklı oluyor ama yine de güzel bir program olduğunu söyleyelim. Başarın iddia sponsorluğunda yapılıyor sevgili dinleyiciler. Bu program ve saat 24'e kadar devam edecek. Bugün tabii Milletler Ligi'nde, erkeklerde, voleybolda Milletler Ligi'nde Kanada-Türkiye

0: mücadelesi var. 21.30'dan itibaren de o mücadele yine Sport ve Radyo Spor frekanslarından dinleyebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Haliyle 21.30'da da sizlere ara vereceğiz. Yani yaklaşık 1,5 saatlik bir birlikteliğimiz var. Dolu dolu geçirelim istiyorum bu 1,5 saati. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, buradan ulaşabilirsiniz. Tabi sabah saatlerinde maalesef biliyorsunuz milli takımımız Avustralya'ya kaybetti. İnanın hala kendime gelemedim. Hala kabul edemiyorum. Hala çıkan 11 sonrasında yaşanan, daha doğrusu oyuncu değişikleri ve hani kaybetmemizi hala sindiremiyorum. İnanılmaz derecede hem sinirliyim hem üzgünüm hem moralim bozuk. Eminim ki hepiniz, birçoğunuz aynısınız. Tabii gün boyunca konuşmaya çalıştık. Sabah çok mesajlarınız geldi. Bunların bazılarını okuyamadık ama bu 1,5 saat içinde gelen mesajları okumaya çalışacağım. Özellikle tabii bu arada Almanya Kuruçao maçı da başladı. Sevgili dinleyiciler, bu mücadelede yine önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağız. Tarihinde ilk kez Kuruçao katıldı Dünya Kupası'na. Bakalım Almanya karşısında neler yapacak. Ben her iki yarıda da goller bekliyorum bu mücadelede. Yine Almanya'nın farklı bir skor alması gerektiğini düşünüyorum normal şartlarda. Şimdi Kuruçao yenerse tabii bu da başka bir şey olur ama herhalde öyle bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Almanya bugün rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum. Evet, mücadelemizi konuşacağız. Sabahki mücadeleyi mutlaka konuşmamız gerekiyor. Çünkü sabah biraz daha Ozan'la değerlendirdik ama iddia da konuştuk tabii ki. Bir de sıcağı sıcağına konuştuk. Belki haliyle o sinirle diyelim ya da o hayal kırıklığı da çok sağlıklı değerlendirme yapamadık. Ya da yaptığımız değerlendirmelerin üzerine mutlaka eklememiz gereken şeyler de var. Özellikle milli takımımızın çıktığı 11 sonrasında sosyal medyada konuşulan şeyler. İşte Kerem'in hani Avustralya stoperlerinin içindeki neredeyse tırnak içinde söylüyorum diyeceğim ama önce bir yarışa gidelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bu da yerini almak üzere. Evet safkanlar, yarış için hazır. 11 safkan box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerin 3 boy gerisinde kaldı 2 numaralı Şiroçay. İç kulvardan geldi 9 numaralı Cömertay liderliği aldı. İkincilikte 8 numaralı Külünç Ağası var. 1,5 boy geride 6 numaralı Gümbürşah var. Dışlarında Fırat Efe geldi. Ortada 7 numaralı Borzemir. Yanında 4 numaralı Sarsada. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda Kaya Dünyası ilerliyor. Onun yarım boy gerisinde Kuruçay var. 2 boy geride 1 numaralı Gürsel Han. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Akkel abi grubun son sırasında 2 numaralı Şiroçay'ı sırasıyla safkanlar 1400 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 9 numaralı Cömert Tay'da. Takipte 8 numaralı Külünç Ağası var. 1 boy geride dış kulvarda 12 numaralı Fırat Efe. Yarım boy geride iç kulvarda 4. sırada ilerliyor 6 numaralı Gümbürşah. Onun 2,5 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Kaya Dünyası. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Borzemir var. Onun 1 boy gerisinde dış kulvarda ilerliyor 4 numaralı Sarsada. Yarım boy kadar geride içeride 10 numaralı Kuruçay var. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Gürsel Han. 2 boy geride 5 numaralı Akkel abi. Grubun yine son sırasında 2 numaralı Şiroçay'ı ilerliyor. Son 1000 metreye girildi. Liderlik 9 numaralı Cömert Dayda. Takipte 8 numaralı Külünç Ağası var yine. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 12 numaralı Fırat Efe. Bariyer dibinde yine 4. sırada 6 numaralı Gümbürşah. 12 boy gerisine atak yaptı 5 numaralı Akyel abi. Ortada 4 numaralı Sarsala. Bariyer dibinde 3 numaralı Kaya Dünyası var. 2,5 boy geride 10 numaralı Kuruçay ilerliyor. Dışlarına 1 numaralı Gürsel Han atak yaptı. Kuruçay'ı geride bıraktı. Kuruçay'ın yarım boy 1 boy gerisinde Şiroçay'ı var. Bu kez son sırada 7 numaralı Borzemir ilerliyor. Son 600 metreye girildi. 9 numaralı Cömert Tay liderliğini sürdürüyor. Yavaş bir tempoda geldi buraya kadar. 8 numaralı Külünç Ağası baskıyı arttırmaya çalışıyor. 2,5-3 boy kadar geride orta kulvarda. 5 numaralı Akkel abi bariyer dibine yakın 6 numaralı Gümbürşah var. Son 300 metreye girilirken ortadan yaptığı ataklarla 8 numaralı Külünç Ağası şimdi liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Cömert Tay ikincilikte geriden 5 numaralı Akkel abinin atakları var. 8 numaralı Külünç Asi 2 boy farklı önde. İkincilikte 9 numaralı Cömert Tayvar arayı azaltmaya çalışıyor. 8 numaralı Külünç Asi lider. 8 numaralı Külünç Asi birinciliğe koşuyor. Yarışı kazanıyor. 9 numaralı Cömert Tay ikinci oldu. 5 numaralı Akker abi ve 1 numaralı Gürsel 13'lük için aynaya yakın geçerken 10 numaralı Kuruçay da yarışın 5.'si oldu. 8 numaralı Külünç Asi Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
7: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
8: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
9: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
12: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
13: Reklam.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı

0: kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Almanya 1-0 öne geçti dakikalar. 5'i gösterirken Meça topu ağlara gönderdi. Çok da güzel bir goldü. Ceza sahasının önünde yapılan bir verkaç sonrasında tam köşeye göndermeyi başardı. Sonrasında yine Almanya'nın baskısı devam ediyor. Nasıl baskı yapılır belki de izlememiz, görmemiz gerekiyor. Almanlar bu arada ikinci gol fırsatını yine kaçırdı Almanya. Üst üste pozisyonlar, Leroy Sané golden, daha doğrusu pozisyondan yararlanamadı. Evet, maalesef Avustralya'ya 2-0 kaybettik ve aslında hani olabilir, futboldur, olur, kayıplar da olur. Bazen kötü de oynayabilirsiniz ama hani neden kötü oynadığınızı, nasıl kötü oynadığınızı ve hani bu kötü oyuna nelerin sebep olduğunu tabii irdeleme, konuşmak lazım. Maçtan sonra yine teknik direktörümüzün yaptığı açıklamalar ciddi anlamda hem sosyal medyada hem spor camiasında hem taraftarlarımız arasında çok büyük bir yankı yarattı. Yani eleştirin ama işte hani bu eleştirileri hak etmiyoruz. Yani Dünya Kupası'na gitmek bir başarı kıstası, yine söylüyorum, olmamalı. Ya bu takım zaten Dünya Kupası'na gitmeli. Avrupa'dan 16 takımın katıldığı bir organizasyona bizim zaten olmamız gerekiyor. Yani düşünün, birçok iyi takımda, Avrupa'nın elit takımlarında, A-plus takımlarında oynayan oyuncularımız var ki bunların üçünü zaten sizler de biliyorsunuz. Inter, Juventus ve Real Madrid'den bahsediyorum. Hani Avrupa'nın bu kadar eliti, bu arada ikinci gol için evet atamadı yine Nimeça. İkinci golünü atamadı. Yani bir ön libero'nun şu anda bir golü var. Bir topu direği yaladı, dışarı çıktı. Az önce de yine kaçırdı. Hani bizim bugün belki Orkun'u, İsmail'i, Hakan'ı ceza sahasına sokamazken Almanların ön liberosu, hani katı bir savunma olacağını düşünerekten farklı planlar nasıl yapılırmış belki de bizim de izlememiz gerekiyor diyelim. Mesajlar var, okuyacağım. Lütfen mesajlarınızı yazın. Bugün hocanın tercihleri, hocanın inatla 4-6-0'a devam etmesi, özellikle kapalı takımlara karşı. Hani daha bundan dün de herhalde konuştuk. Önceki gün yine konuştuk. Hani başka bir şey denemeli. Çünkü bunu hazırlık maçlarında özellikle denedi, gördü. Mutlaka kapalı savunma oynayan takımlara karşı ya da kapanan takımları açmakta zorluk yaşıyoruz. Ya dar alan becerisi yüksek oyuncularla oynayacaksınız. Ama mutlaka önde duvar olacak bir oyuncu lazım. Hani bunun da Kerem olmadığını ısrarla söyledik. Barış belki olabilir. Hani yoklukta kullanabilirsiniz. Ama Can varken, efendime söyleyeyim, hiç kullanmıyorsunuz zaten Can'ı. Ama Deniz varken mümkünse hani önce bunlar olsun. Yani Amerika maçında diyelim ki biz 6 puanla gelsek. Hani biz Kerem'i önde kullansak itiraz etmeyeceğim. Barış'ı önde kullansak itiraz etmeyeceğim. Ama kapanan bir takıma karşı eğer önde bir duvarınız yoksa, işte bugünkü gibi top tutamazsınız. Yaptığınız ortalar garip ortalar olur. Yani düşünsenize 24 ya da 26 orta yapmışız. İkisi isabetli. Hani ceza sahasında bir, bakın Kerem ismini önemli değil. Yani bu Kerem olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Önemli değil. Burada sadece Kerem olduğu için Kerem söylüyorum. Burada Kerem'in oyunu, başkalarının oyununa herhangi bir şey söylemiyorum. 24 ortayı Kerem'e yapmışız. Yani yanlış anlamayın ama 1.73'lük bir oyuncumuz ve 3 tane, biri 1.98, biri 1.96, biri de 1.91 sanırım. 3 oyuncunun olduğu bir stoper tandemine 1.73'lük bir santroforumuz var ya da öyle oynamaya çalışan bir forvet oyuncumuz var ve 26 orta yapmışız. Yani bunun neresinde bir plan var? Bu planın amacı neydi? Biz bu ortaları Hani Kerem...

oralara şey yapar, işte arkadan bize oyuncu getirir diye mi yaptık mesela? Barış'la niye başladın bu kadar kapanan bir takıma karşı? Can'ı niye oynatmadın? İşte oyuncu değişikleri ikinci yarıya. Hadi Kerem'in burada etkili olamayacağını düşündün, gördün ilk yarı sonunda çok etkisiz olduğunu. Ya da olamayacağını, yani Kerem'in bu savunma oyuncuları arasında hiçbir varlık gösteremeyeceğini, o onlarla boğuşabilecek bir oyuncuyu niye atmadın ikinci yarının başında? Gibi gibi birçok sorular var. Oyuncu değişikleri işte, geç yapılan değişikler hatırlar mısınız? Avrupa Şampiyonası'nda yine ben burada yayındaydım ve hocanın oyuna müdahale konusunda, yani ya teknik ekibinde problem var ya hocada bir problem var ama kenarda benim izlediğim şekilde izliyor demiştim. Yani bunu başka maçlarda da söylemiştim ama ısrarla Hollanda maçında da golü yemeden önce hocam oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Bu arada Almanya ikinci gol için ısrarla geliyor. Atamadılar. Bakalım dakikalar 15'i gösteriyor. İkinci golü atarlarsa güzel olacak. Onlar için de bizim için de yani iddia oynayanlar için de güzel olacak dedim. Erkan Bey ne demiş? Milli takımımız ne zaman bir turnuvaya girse hepimiz matematiği tekrar çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Devamlı bir hesap, onu yenersek şöyle olur, bunu yenersek şöyle olur. Umarım bu defada matematiğin sonundaki eşitliğin karşılığı gruptan çıkmamız olur demiş sevgili Erkan Bey. Valla Erkan Bey, yani neden biz sürekli hesap yapıyoruz, o da ayrı bir konu. Neden yani bazı daha basit bazı şeyler hallolmuyor. Yani niye sürekli bir tartışma ortamı bizim özellikle milli takımda oluyor? Gerçekten anlayamıyorum. Sebebini dediğim gibi anlayamıyorum. Hoca kim gelirse gelsin bu arada. Hani Montella hocayla sadece sınırlı değil. Önceki hocalarımız da öyle. Belki bundan sonra da yine benzer şeyler olacaktır. Ama Montella hoca konusunda ben ısrarla söylüyorum. Hani buraya gelmeyi başarı olarak görüyorsa büyük yanlışlık. Ve bundan sonraki turnuvadaki yapacağı hamleler çok çok önemli. Hani bu takıma yazık olur ya. Şu gruba düştükten sonra bu gruptan çıkamamak gerçekten yazık olur. Çok üzülürüm. Zaten çok üzüldüm. Daha eminim ki hepiniz üzülmüşsünüzdür. Hepiniz çok üzüleceksiniz. Hani şu jenerasyonun ilk turda elenmesi hakikaten yazık olur ya. Yani şu Avustralya'yı düzeltiyorum. Hani bugün gündüz yazan bir dinleyicimiz var işte. Çok küçülttünüz Avusturya'yı. Avustralya'yı. Niye Avusturya diyorsam. Avustralya'yı çok sıradan gördünüz. Gördük neler oldu. Ya gördük de rakip Avustralya Allah aşkına iki tane şut atmış. İki kez kalene gelmiş. İkisi de gol olmuş. Yani ne oldu, ne gördük bugün? Avustralya şey gibi uçtu kaçtı falan mı yani? Ne yaptı yani? Bizim garip garip ataklarımız. İleride top tutamamamız. Tuttuğumuz topları doğru değerlendiremememiz, stoperlerin arasında 1.70'lik oyuncu atmamız, oyuna müdahalede geç kalmamız, hani neresinden bakarsan topun hızı, şiddetini artıramamamız. Yani pas yapıyoruz, bakıyorsun o kadar yavaş pas yapıyoruz ki rakip bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor. Zaten merkezi kapattılar kapı gibi, seni sürekli kanattan oynamaya mecbur bıraktılar. Bunu gördük. 20. dakika gördük. 10. dakika gördük. Merkezden gidemeyeceğiz. Çok zor. Tamam, çok kolay. İki tane koymuşlar orta saha oyuncusu. Biri sağ tarafı, yani merkezden geldiği zaman sıkıştırıyor seni ve sürekli sağ kanada ya da sol kanada gitmek zorunda kalıyorsun. Madem kanattan oynayacaksak, hani rakip buna bizi mecbur ediyor, o zaman kenardan da orta yapacaksak, hani bir yerde mecburuz artık merkezde çünkü belli ki açamayacağız. Açmamız için yeterli oyuncumuz var. Ama bunları da biri sağ önde oynuyor. Bir tarafta üçlü bir orta saha. Hani mesela biz Avustralya kim, nasıl bir rakip ki? Fransa ile mi oynuyoruz? Mesela üç orta sahasıyla oynuyoruz. Üç orta saha oyuncusuyla oynuyoruz. Ki üçü de birbirine benzer. Hadi belki Orkun'un biraz daha ofansif yönü biraz daha kuvvetli. Ama aslında hani toplasan üçü de bir on numara değil. Dediğim gibi Orkun'u biraz daha ayırıyorum. Ama Hakan da İsmail hadi bir kesici. Hakan da oyun kurucu. Yani Hakan'ın Inter'deki rolü haricinde, ki bu arada hani Inter'de olmasa belki başka takımda bu kadar gol atamaz. Oradaki oyun planı Hakan'ın daha golcü olmasını sağlıyor. Daha öne çıkmasını sağlıyor. Daha özgür oynamasını sağlıyor. Haliyle gol veya goller penaltı da atıyor. Serbest vuruş da atıyor. Hani sezonlarda daha fazla skor katkısı yapıyor. Orkun keza aynı şekilde.
Hani bu Avustralya nasıl bize bir korku verdi ki? Bu kadar tedbir aldık. Üçlü orta sahayla, üretemeyen bir orta sahayla, yavaş oynayan bir orta sahayla neredeyse 60 dakika oynamak zorunda kaldık. Erdal Bey ne demiş? 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittik ve kendimizi dev aynasında gördük. Avustralya'ya 2-0 yenildik demiş. Şimdi bazı yorumcular golcü oyuncu sahada yok diye eleştiri yapacaklar. Mesela benim gibi. Evet, bence bu önemli değil. Ne önemli mesela sevgili Erdal Bey? Önemli olan bizim bir futbol ekolümüz ve futbol aklımız yok. Hadi tamam, okuyalım hepsini. Eğer futbol ekolü ve futbol aklı olmayan bir ülkede veya bir takım başarılı olmaz, olmayan bir ülkede bir takım başarılı olmaz demiş. Çünkü iyi bir futbolcu yetiştiremez veya takıma uygun futbolcu alamaz demiş. Neyse, İspanya'yı ele alalım demiş örnek olarak. Ülkenin bir futbol ekolü ve futbol aklı var ve ona göre futbolcu yetiştiriyor. Takımları ona göre futbolcu alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Yurt dışında doğmuş futbolcuları milli takıma monte etmeye çalışıyoruz. Yok, yetiştiremiyoruz sevgili Erdal Bey. Hani orada doğan kaliteli gençlerimizi de onlar sonuçta bizim çocuklarımız. Öyle bakmak lazım. Hani dünyada artık bunlar oluyor. Bu arada Kuruçao tehlikeli geldi. Ceza sahasına şimdi golü buldular. Evet, Kuruçao mücadelede Almanya karşısında. Bakın Kuruçao, yanlış anlamadınız değil mi? Kuruçao Almanya karşısında bir birlik beraberliği sağladı. Futbolda doğruları yaparsanız rakibinizin gücü çok çok etkili olabilir. Çok, sizden çok iyi olabilir ama siz doğruları yaptığınız sürece mutlaka oyun gücünüz bir yerden sonra size pozisyon getirir, gol getirir. Bakın Kuruçao bir birlik beraberliği sağladı. İyi oynadığın için söylemiyorum ama çok etkili bir kontratak çıktılar ve attılar. İlk iki kez denediler, olmadı. Üçüncü de gol atmayı başardılar. Yani bizim Avustralya'ya yapamadığımızı ya da Avustralya'nın bize yaptığını işte Almanya olarak örnek alalım. Biz Almanya'ydık. Avustralya'da Kuruçao'ydu. Belki bu kadar güçsüz değildi ama onlar daha güçlü yani. Böyle uçuyorlar, kaçıyorlar. 10 tane dünya şampiyonlukları falan var Avustralya'nın. Daha önce sayısız yarı finalleri falan var. Hani öyle de değerlendirmeler var çünkü öyle bir küçümsediniz ki Avustralya'yı. Sanki hani inanılmaz güçlü bir takım da bütün oyuncuları İngiltere'de, ne bileyim Almanya'da, İspanya'da böyle Bayern Münihler, işte City'ler, Real Madrid'ler falan buralarda oynuyor. Hani bizim haberimiz yok falan. Öyle bir takım yani. Bu arada Kuruçao ikinci gole gidiyor. Bakalım Almanlar. Evet, penaltı beklediler ama gereksiz bir beklentiydi. Haliyle de hakemin devam kararı var. Uyardı, yapma dedi, aldatmaya çalışma beni dedi. Aksi halde sarı kartı gösteririm dedi. Nusret Bey ne yazmış? Sevgili Caner, Almanya tekrar korner atışı, pardon, rekor korner atışı yapabilir mi? Valla rekoru bilmiyorum. Şu anda su molasına gidiyoruz. Haliyle orada muhtemelen bir Nagelsmann şöyle bir konuşacaktır. Ne yapıyorsunuz diye. Çünkü üst üste pozisyonlara girdiler, değerlendiremediler ve Kuruçao gol atmayı başardı. İlk kez Dünya Kupası'na katılıyorlar ve ilk gollerini de Almanya karşısında bulmayı başardılar. Güzel de bir gol, uzaktan bir gol attılar. Yani normalde Almanya'nın skoru değiştirmesi için tabii ki gol veya gollere ihtiyacı var. Ben her iki yarıda da 1,5 gol üstü oynadım. Bakalım gelecek mi? Selam İzmir'den, ilk yarı geldi bu arada. Selam İzmir'den Fatih. İlk maçlar hep zordur. Rakip tek golle disiplinden kopmaz. Averaj da önemli. TGS 2-3 gol olur. Dünkü mesajım demiş. Peki. Sevgili Fatih Bey, tebrik ediyorum sizi. TGS 2-3 gol tercihiniz için. Merhaba, Kanada'dan selamlar. Skorun şoku hala üzerimizde. Evet, gerçekten öyle ama burada olan insanlar, çocukların en büyük üzüntüsü, işlerinden izin alıp binlerce kilometre yol gelip binlerce dolar harcayan insanların yüzüne futbolcularımızın bakmadan kaçar gibi uzaklaşmaları. Ağlayan çocuklar bir maçtan daha önemli bence, yayınlar demiş dinleyicimiz. Valla ben kendi oğlumdan biliyorum. Yani erken kalktı, maçı izledi. İnanılmaz morali bozuldu.
oyuncu değişikliklerine anlam veremiyorum.

Yani Mert Müldür'ü bir santrafor falan zannetti 82'de oyuna girerken. Yine Salih Özcan'ı baba hangi mevkide oynuyor bunlar falan diye sordu. Hani gol lazım falan diye evde böyle bağırıyor. Bize gol lazım, niye geri pas yapıyorsunuz falan diye böyle. Katılıyorum size. Yani ki hani ben oğlum o kadar futbolu seven bir çocuk değil. Sporu sever ama futbolu bu kadar hani izlemez. Belki çocukluğu hariç daha küçükken maçlara falan götürüyordum ama burada çalışmıyorken pandemi öncesinde. Ama yaklaşık 7 yıldır falan herhangi bir maça falan götürmedim. Yani 3-4 yaşında falan götürmüştüm en son birkaç maça. Belki de o kadar süreden sonra ilk kez milli maçımız diye sabah 5.30-6'da kalktı ve maçı izledi. Ben tabii gün boyu buradaydım. Bilmiyorum yani morali motivasyonu nasıl ama evden çıkarken çok sinirli ve üzüntülüydü. Çok da bir şey söyleyemiyorum haliyle. Yani onların algıları, onlardaki bıraktığı belki üzüntü çok daha yüksek. Çünkü henüz daha yeni anlıyorlar. Tabii ki gol atsaydık en azından daha iyi olabilirdi. En azından biraz daha mutlu olabilirdi. Hani yenildik ama en azından bir gol bulduk diyebilirdik. Bu da olmadı. Günlerdir oyuncuların ne demiş? Vatan millet Sakarya yorumlarını dinleyince çok büyük motive olmuşlar. Bu hırsla biz namağlup çıkarız gruptan falan diye düşünmeye başlamıştım. Ancak gördük ki orada Türkiye'yi destekleyen yabancı taraftarlar bile daha istekli ve tutkuluydu demiş sevgili Sertan. Utandım kendi adıma demiş. Valla yani tabii ki utanılacak bir şey yok. Sonuçta bu bir spor sevgili Sertan ama ya ben şunu söylüyorum ya kimse de yanlış anlamasın. Yani dediğim gibi anlayan da kendisi bilir artık. Daha istekli olmamız gerekmiyor mu? Böyle hani çıkıp böyle 20-25. Dakikada rakibi getirtmememiz lazımdı ya. Bırakın hani o kadar agresif olmalıydık. Bakın hemen yine maçımıza bir bakalım. Gerekse kart görmeliydik. Bakın ilk kartımızı biz 87. dakikada Yunus Akgün'le görmüşüz. İlk kartımızı. Mücadele boyunca yani 90 dakika boyunca sadece 4 kez faul yapmışız. Değil mi? 6 dakika uzatma vardı. İlk yarıda da herhalde bir o kadar vardı. Yani 100 dakikalık bir mücadelede sadece 4 faul yapmışız. Yani 2-0 yenildiğimiz bir maçtan bahsediyorum. Temas yok. Yakın oyun yok. Yardımlaşma bence ya da belki hareketli oyun yok. Bu arada Almanya'nın topu direkten döndü. Hayır, köşe vuruşu oldu. Köşeden çıkardı kaleci. Sertlik yok. Orkun, Hakan, İsmail 5 metrekarede, 7 metrekarede belki dakikalarca paslaşıyorlar. Hani biri de öne kaçmıyor. Ya da öndeki oyuncular gelip bir şekilde alan boşaltmıyorlar. Onların boşalttığı alana koşu gösteremiyorlar. Yani işte maçın sanırım 20. dakikası falandı. 17-18'di. Yani henüz gol yememiştik. Abdülkerim pas atmaya çalışıyor. Duymuşsunuzdur. Arkadan bağırıyor. Beyler biraz hareketli olun diyor. Bu ne demek? Çok statik oynuyorsunuz. Biraz daha hareketli olun diyor. Ön tarafta ya da orta sahada neyse. Bunu yapamadık. Sonra da maalesef skor kaçınılmaz oldu. Can Uzun neden oynamadı? Kimse anlayamadığı gibi. Hani herhalde anlayamayacaktı. Öyle tahmin ediyorum. Can Uzun'u görmek için bizim bilmiyorum yani Can'ın Real Madrid'e falan transfer olması lazım. Ya da ülkemizde yani 3 büyüye falan transfer olması lazım. Başka türlü göremeyeceğiz çünkü öyle gözüküyor. Hani Can oynamak için ne yapması lazım? Yani bugünkü sahada olan oyuncuların hangisinden daha kötü olabilirdi Can Uzun? Ya da maç boyunca bu oyuncularımızdan hangisinden daha kötü performans ortaya koyabilirdi? Çok emin değilim. Ama emin olduğum bir şey var. Can gerçekten iyi oyuncu ve böyle kapalı savunmaları da açabileceğiniz dar alanda etkili, teknik kapasitesi yüksek, şut menzili uzun, sağ ve sol ayağıyla şut atabilen, asist özelliği de olan yani oyun kurucu özelliği de olan çünkü bir 10 numara kendisi
Ya

0: Diyor. ...1600 metre kum pistte yapılacak. Birazdan günün 6. koşusu. Kral Ayvalık'ın box içinde hareketliliği var. O kontrol altına alındı. Start verildi ve koşu başladı. Evet, iki tay rakiplerinin yaklaşık 12-13 boy gerisine başladı. Bunlar 3 numaralı Rüzgar Lider ve 6 numaralı Kral Ayvalık. İlk 200 metrenin sonunda liderlik 4 numaralı Volt Sweet Dreams'te fark 1 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Perchoice var. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Creative Mind. 5 boy kadar geride 5 numaralı Cherokee ilerliyor. Çok uzak farklı geride 3 numaralı Rüzgar Lider ve 6 numaralı Kral Ayvalık var. Safkanlar bu şekilde son 1000 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 4 numaralı Wall Street Dreams'te takipte 1 numaralı Creative Mind var. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Perchoice, onun 4 boy kadar gerisinde Cherokee ilerliyor. Safkanlar bu şekilde son 800 metreye girmek üzere. Dış kulvardan yaptığı ataklarla 1 numaralı Creative Mind 4 numaralı Wall Street Dreams'ten liderliği aldı ve öne geçip farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Wall Street Dreams var. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Perchoice. Uzak farkla geride Cherokee var. Cherokee'nin de uzak farkla gerisinde Rüzgar Lider ve Kral Ayvalık ilerliyor. Düzlüğe 1 numaralı Creative Mind lider çıkmayı başardı. Farkı 4 boya yaptı. İkincilikte şimdi Perchoice var. Arayı azaltmaya çalışacak. Son 400 metreye girildi. 1 numaralı Creative Mind liderliğini korumaya çalışıyor. Ancak ortadan düzgün aksiyonlarıyla geliyor 2 numaralı Perchoice. 1 numaralı Creative Mind'i yakalıyor. Creative Mind da mücadeleyi bırakmadı ama farkı şimdi 1,5 boya kadar çıkardı 2 numaralı Perchoice. Creative Mind tazelemeye çalışıyor. 2 numaralı Perchoice lider. Creative Mind gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Perchoice önde ve yarışı kazanıyor. 1 numaralı Creative Mind ikinci oldu. 4 numaralı Wall Street Dreams ve 5 numaralı Cherokee. Üçüncülük için 6 numaralı Kral Ayvalık ve 3 numaralı Rüzgar Lider de 5.lik için fotoyu birlikte geçti. 2 numaralı Perchoice Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz.

0: çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada siz de iddia oynuyorsanız iddia.com'a girip 300-314 koduyla başaran iddiadan oynayabilirsiniz. Çok kıymetli fenomenleri bünyesinde bulunduruyor. Analiz bankocu Raymond Caydaş 1978 ve James Gist sadece bunlar iddia dünyasının önemli fenomenleri sadece başaran iddiada olduğunu hatırlatayım. Kuponlarını sadece başaran iddia WhatsApp hattında bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0531-618-1631 0531-618-1631 başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir kupon paylaşımı yapıyoruz. Bunu özellikle bir söylemek istiyorum. Ve iddiada ediyoruz Türkiye'nin en başarılı iddia bayi. Zaten her anlamda da en büyük iddia bayilerinden birisi. Ve bu konuda da çok önemli bir organizasyonları var. Tekrar söylüyorum 0531-618-1631. Kurumsal WhatsApp hattından detaylı bilgi alabilirsiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bence Dünya Kupası Montella'ya birkaç beden büyük geldi Antalya'dan Ergün Bey. Şimdi mesela şöyle bir, hani bu bazen eleştirmek iyidir. Eleştiri iyidir bu arada. Geliştirir sizi. Siz o eleştirilerden doğru şeyleri alırsanız, ama yok. Ben zaten biliyorum. Ben sizden daha iyi biliyorum. Ben bu işin içindeyim. Benim oyun planım doğru oyun planı, işte hani sorulara kaçamak yanıt verirseniz, her maça aynı A planıyla ya da bir planla çıkarsanız ve evet, bu arada bir tartışma var. Kimle? Musiala'yla bir Kuruçağlı oyuncu arasında. Sonrasında hakem sakinleştirdi. Ve Almanya'nın da golü geldi. Sevgili dinleyiciler, 2-1'e getirdi kornerden. Brown'un ortasında savunmadan gelen oyuncu duran top organizasyonuyla 2-1 öne geçirdi Almanya'yı dakikalar 37'yi gösterirken. Siz söylenenlere, eleştirilere kulak asmazsanız, her takım aynı planla çıkarsanız olmaz. Olmuyor da zaten. Futbolda böyle bir şey yok. Siz dünyanın en güçlü milli takımı değilsiniz. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Sizden daha güçsüz takımlar var. Ve bu takımlarda sizi yenmek için haliyle savunma yapmak zorunda. Şimdi mesela maçtan sonra açıklama var. Rakip katı savunma yaptı. Ne yapacaktı? Zaten dün teknik direktör söyledi. Biz kontratakta gol arayacağız dedi. Türkiye'nin zaaflarını değerlendirmeye çalışacağız. Yani hiçbir şey yapamıyorsan, madem rakibin kontratak oynayacağını biliyorsun, size bir takım olduğunu biliyorsun, 0-0'a da 1 puan verildiğini unutmadan verirsin topu. Biraz daha onlara verirsin. Onların biraz daha kendi yarı sahasında bol bol pas yapmasını. Yani sen gidip rakibin birinci bölgesine basmazsın. Biraz daha ikinci bölgeye yaklaşırsın. Kendi ikinci bölgene. Rakibin biraz kendi senin üzerine gelmeni istersin. Ki bunu da yapamadık. İkinci yarıda maalesef gol yedik. Ya işte dediğim gibi temas sıfır olunca, hani maç boyunca 4 faul yapmışız. Sonra da soru sorulunca, efendim biz zaten golün her türlüsünü atıyoruz. Evet, sonuç işte santrafor. Niye ısrarla santraforlu oyunu istiyorsunuz? Biz zaten çok gol atıyoruz. İşte Kerem var, Barış var, Kenan var. Tamam, var, güzel. İşte Sidi'de de Doku var, Savinho var. Değil mi? Hani baktığınız zaman neydi bu şeyden aldıkları? Bornemoto, Semenyo var. Var da var. İşte Bernardo Silva var. Hani bayağı da bir kanat oyuncusu var. Ama en önde Haaland oynuyor. Marmuş var. Değil mi? Bakın, bayağı bir kanat oyuncusu var. Yani golün her türlüsünü atabilir Manchester City. Ama en uçta o duvar olabilecek bir Haaland var. Bunun ismi de, mevkisi de santrafor. Yani çok iyi oyuncular var. En az Haaland kadar

Kaliteli orta saha oyuncuları, forvet oyuncuları, forvet arkası oynayabilecek oyuncular var. Ama en önde bir santrofor var. Veya gelelim Almanya'da yine dünyanın en pozitif futbol oynayan takımlarından birisi Bayern Münih'e ya da Paris'e. Şimdi diyeceksiniz ki ya Paris'te santrofor mu var? Paris'te santrofor yok ama Paris'te Neves'te şey var. Vitinha var. Yani dakika durmayan, saniye durmayan iki tane arı gibi iki tane orta saha oyuncusu var. Bir de bize bakın. Hani biz çok mu hareketli bir orta saha oyuncularımız var? Çok statik oynamıyor muyuz yani? Görmüyor musunuz? Çok durağan oynamıyor muyuz yani? Ama diğer taraftan bakın. Bakıyorsunuz işte Vitinha'nın sene sonunda 10 gol, 13 asisti var. İşte ne bileyim Neves'in 8 gol. Yani şu anda rakamları bilmiyorum ama var. Sürekli çünkü arıyorlar. Ya yani onlar da gol arıyor. Evet belki santraforları yok. Ama Dembele oynuyor işte orada da. Dembele, Désiré Doué ve Kvara'yı oynatıyorlar. Ön tarafta arkalarında da işte üçlü orta sahadan birisi ikisi mutlaka onlara katkıda gidiyor. Genelde Fabian Ruiz. Ama Dembele ile mesela Désiré Doué sürekli yer değişiyor. Yani gidip de stoperlerin kucağına atmıyor bu oyuncuları. Sürekli Désiré Doué mesela gidip böyle 3-3'lü oynayan bir takım karşısında hani 1-2 metrelik oyuncuların ortasına gol aramıyor mesela. Daha derine getiriyor oyun ya da Dembele'yi daha derine getiriyor oyun kurmasını sağlıyor. Bakıyorsunuz Vitinha gol atıyor. Bu arada Almanya üçü atmamak için ısrarla direniyor. Yani şu ana kadar maç 5-6-1 olabilirdi. Bunun eleştirisini yapınca da vay efendim Montella'ya düşmanlık yapıyorsunuz. Niye yapalım ki? Niye öyle bir derdimiz olsun? Ya hoca doğruları yapsın mümkünse. Kimse düşmanlık falan yapmıyor yani. Niye yapsın yani? Burada çalışan bir profesyonel. Maaşla çalışan bir profesyonel öyle düşünün. Kimse babasının hayrına bir iş yapmıyor yani. Doğru mu? Doğru. İyi yayınlar abi. Sizi severek dinliyorum. Melih Demiral beyefendi maçtan sonra milletimiz başarıyı da başarısızlığı da çok abartıyor dedi. Keşke bu açıklamayı asli görevlileri Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürmek olan futbolculara federasyon başkanının villa hediye ettiği günde yapsaydı. Keşke abartmayın. Milyon euroluk villa hak edecek ne yaptık ki? Zaten milli takım için hizmet ediyoruz deseydi. Diyor sevgili İsmail Bey. Ya millet olarak başarıyı da başarısızlığı da çok abartıyoruz kısmında. Hani bence de talihsiz bir açıklama olmuş. Belki bunu anlatmak istemedi. Hani böyle bir kötü manada bunu söylemedi. Sonuçta buradaki oyuncularımız hepsi değerli. Ama tabii oyuncular bence bu biraz daha bizlerin yorumu olsun. Spor yorumcularının olsun. Belki taraftar olarak sizlerin değerlendirmesi olsun. Ama oyuncularımız bu toplara çok girmemeli. Yani ortada bir başarısızlık varsa bunu düzeltmek için kafa yormaları daha doğru olur. Çünkü eğer siz bunu yapmazsanız bu defa başka tartışmalar da ortaya çıkar. Bence. Ya da işte sizin yazdığınız gibi bu defa başka bir zaman başka bir açıklama yapsaydınız daha doğru olurdu diyebilir. Hani ihtiyacınız mı vardı mesela federasyon başkanı bunları size vereceğini söylediği zaman değil mi? Hani bu ülkede evi olmayan yüz binlerce milyonlarca insan var gibi. Zaten siz çok iyi paralar kazanıyorsunuz. Caner Bey Montella ya milli takımımız bence milli takım Montella hocamıza büyük geliyor diyor. Oyunu okuma değişiklik taktik sıfır Murat Ergün İstanbul'da. Ya şöyle sevgili Murat Bey tabii ki böyle demek istemiyorum ama şimdi bir kere şunu kabul etmek lazım. Montel Hoca'nın A planı hani eğer işlerse oyuncular da gününde olursa iyi performans gösterirse iyi bir planı var. Ama ya bunu artık kabul etmemiz lazım. Hocanın oyuna müdahaleleri gerçekten sıkıntılı. Ya bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Bakın Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şeyler gördük. İnşallah ilerleriz. Bundan sonra kazanırız, ilerleriz. Bundan sonra da göreceğiz. Hocanın oyunu okumadan ziyade oyuna müdahaleleri hem gecikiyor. Yani bilmiyorum kenardan neden hocayı uyarmıyorlar. Hem de bazen hani hiçbirimizin anlayamayacağı müdahaleler görüyoruz. Yani çok anlayamıyoruz. Yani neden böyle bir... Bu arada Almanya 3. gol için her şeyi yapıyor.
Olmuyor.

olmuyor. Ya ilk yarıda bir 3 atsalardı. İkinci yarı ben 5 gol de atar dedim Almanya tek başına. Atmak için de her şeyi yapıyorlar ama olmuyor. Ama yani hocanın oyuncu değişikleri konusu geldiği günden beri bilmiyorum ya, yani beni zaman zaman tatmin etmiyor. Özellikle bazı oyuncular konusundaki ısrarı, bazı oyuncuları oynatmama konusundaki ısrarı anlayamadığım Can Uzun'u. Mesela anlayamıyorum Can Uzun'u. Ya yani bir bana gerçekten anlat, anlatsın. Can Uzun bu milli takımımızda oynar. Hani bugün yer bulamadığım kısmını ben kabul etmiyorum. Milli takım formda olan oyuncuların oynadığı her dönem böyledir bu arada. Yani istediği kadar Havers Havers olsun ama orada Deniz Undav Almanya'da formdaysa Deniz Undav oynuyor. Ya da işte bakın Sané oynaması gerekiyorsa Karl vardı orada sakatlandı. Sané girdi oyuna. Sané evet hani normal şartlarda Karl'dan daha iyi bir oyuncu. Sané'nin oynaması da aslında bir taraftan yanlış bir karar değil. Çünkü uluslararası tecrübesi çok daha yüksek bir oyuncu. Ama oynuyor mesela. Şimdi Almanya'da sağ bek yok mesela. Kimi sağ bek oynuyor örnek veriyorum. Yani gidip de şikayet etmiyor. Kimse de demiyor ya efendim. Kimi sağ bek niye oynuyor ki? İhtiyacı var orada. Zaten orijini sağ bekti. Bayern Münih'te sonradan orta sahaya evrildi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kim formdaysa formayı, verdiği formayı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorsa başka yerlerde başka teknik direktörler bunu vermeye çalışıyor. Bizim de vermemiz gerekiyor. Ben derdim Kerem değil, Barış değil. Hepsi oynasın. Gönül istiyor ki hepsine şans versin. Ama Porto'nun oynadığı son 16 resmi maçın 11'inde ilk 11 oynayıp sonrasında da yani şampiyonluk maçları dahil olmak üzere Avrupa'dan elendiği maçlar dahil olmak üzere 11'inde 11 oynayıp son 16 maçın 11'inde direkt 90 dakika sahada kalıp o bu arada penaltı bekliyor Bayern Münih değil tabii ki Almanya ve penaltıyı da kazandılar. Deniz Gül'ü hiç düşünmemek mesela hazırlık maçlarından ibaret görmek bir doğru değil iki artık bu takımlara karşı en azından düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz sabit fikirli hocamız. Yani ben biliyorum. Siz benim işime karışmayın. Eleştirileriniz de tırnak içinde söylüyorum. Umurumda değil diyor. Bu da zarar veriyor bence milli takımımıza. Çok konuşuyoruz. Sanki çok eleştiriyoruz gibi ama açıkçası benim içim yandı bugün. Ve buradan elenip dönmek istemiyorum milli takım olarak. Yani şu anda dönmek istemiyorum. En az bu takımın çeyrek final yapması gerekiyor. Yapması gerekiyor bakın. İfadelerimi de çok düzgün seçmeye çalışıyorum. Yani bir çeyrek final görmemiz gerekiyor bizim. Kimse kusura bakmasın yani. Efendim 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik yeterli değil mi? Değil. Değil. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmemiz yeterli değil. Dünya Kupası'na katılmayı bir başarıdan yani yeterli bir başarı olarak sayıyorsak o zaman işimiz zor. Ben futbol sever olarak oyunu Montella'dan daha iyi okuduğumu düşünüyorum. 1.90 ortalaması olan takıma orta yapmak nedir? Evet işte Sayın Turan Bey böyle bir mesaj yazmış. Ya tabii ki biz buradan hocadan daha iyi bilmiyoruz. Kimsenin böyle bir iddiası yok. Benim böyle bir iddiam yok asla. Haddimi aşmak istemiyorum. Ben Montella hocadan daha iyi bilemem. Ama eminim ki o benden daha iyi biliyor. Çok daha A plus düşünceleri vardır. Ama şunu düşünüyorum. Benim kadar üzülemez Montella. Çünkü kendisi bir profesyonel. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım ki ömrümde ikinci kez gördüm. Artı sevgili Turan Bey'in söylediği gibi. Hani göz var, nizam var. Değil mi? Şimdi ben 1.75-73 boyunda birisiyim. Sporcu geçmişim var. Yıllarca spor yaptım. Fitim. Yaşıma göre 47 yaşındayım. Gayet fitim. Yani hala da spor yapmaya çalışıyorum. Ama 2 metrelik bir kişiyi hani belki tesadüfen hani bir kavga etsek olabilir. Hani çok güçlü olabilirim falan ama hani tesadüfen dövebilirim belki birkaç defa. Değil mi? Çoğunda dayak yerim yani. Öyle bakmak lazım.
Çünkü ya bir kere hani vuramam. Beyefendinin boyu zaten benden neredeyse iki karış ya da bir karıştan daha fazla yukarıda. Zıplamam falan lazım. Aşırı efor sarf ederim. Yani göz var, nizam var. Şimdi Kerem değerli bir oyuncu. Bu ülkenin yetiştirdiği değerlerden birisi. Barış aynı şekilde işte Kenan yurt dışında geldi, bizim oyuncumuz vesaire diğer oyuncularımız. Derdimiz oyuncular üzerinde değerlendirme değil. Bu arada ilk yarı 3-1 sona erdi. 2 gol daha bekliyorum Almanya'dan. Hadi bakalım. Derdimiz burada futbolcular üzerinden bir ne diyelim? Şey yaratmak değil. Yani o futbolcu oynamış, bu futbolcu oynamış önemli değil. Önemli olan sizin işlemeyen planınızı daha sonra nasıl değiştirdiğiniz, revize ettiğiniz. Kerem baktın olmuyor. Çok iyi kapatıyorlar. Merkezi kapatıyorlar, gelemiyorsun. Sen kanatlardan oynamaya mecbursun. Seni böyle hapsetti. Merkezi kapattı. Zaten santrafor mevkinde oynayan oyuncu kısa boylu. Mecbur kanatlardan oynayacaksın. O zaman diyeceksin Kerem sen şöyle bir sola geç. Zaten sen sol ön oyuncusun. Barış seni biraz da görelim. Yani ilk yarı özelinde bahsediyorum. Ha Barış'ı da görmüş olurdun 20. dakikadan sonra. Yani su molası. Adı üstünde ya su molası. Hani molada yanında işte hani takımın lideri de Hakan. Ya Hakan olmuyor. Ya da işte yardımcı antrenör kimse. Olmuyor bak. Yani biz Kerem'e top taşıyamıyoruz. Kerem topa dokunamıyor bile. Yaklaşamıyor bile. Kerem'e biz gidemiyoruz. Yaklaşamıyoruz. Bir de Barış'ı mı denesek acaba? Kerem'i sola atsak en azından bir 25 dakikada böyle görelim. Hani belki biraz Barış orada mücadele eder. Hani o da değil ya. Hadi yine daha güçlü, kuvvetli. İşte ne bileyim birisini iter, birisi onu iter. Faul alır falan. Boğuşur yani en azından. Belki yine size olarak 1.98 değil ama yine fizik olarak Türkiye Ligi'nin en güçlü oyuncularından birisi. O da yok. Yani maça başlangıç planı tamam. Kusur aramıyorum. Aramak da istemiyorum. Ama başladınız ve gitmiyor. O zaman yolunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Var mı ilk yarı sonunda? Yok. İkinci yarı başlarken var mı? Yine yok. 85'e kadar yok. Ama eleştirilerinizde acımasız olmayın. Şey yani haksız yere eleştiri yapmayın. Yapmıyoruz hocam zaten haklı eleştiri işte bu. Sorun da bu ya. Bizim yaptığımız eleştiri haklı bir eleştiri. Sizin kabul etmeniz gereken de hata yaptığınız ve bunu mümkünse bu kısa metrajlı bir turnuvada bir daha yapmamanız. Hani diyorsunuz ya bu bir ülkenin umutları 24 yıl sonra katıldık. Evet işte bu. Hani bu ülkenin çocukları, gençleri, hatta yaşlıları, orta yaşlıları, belki bizden daha büyük abilerimiz, ablalarımız işte belki ömründe ikinci kez görüyor. Yani 54'ü görüp şu anda 2026'yı gören var mı bilmiyorum. Mutlaka vardır belki. Büyük abilerimiz, üstadlarımız. Ama ben bir daha hani işte bilmiyorum görürsek ne zaman görürüz. Yani tabii ki eleştireceğiz. Siz de bu eleştirileri göğüs germek için orada çok ciddi paralara çalışıyorsunuz. Yani babanızın hayrına çalışmıyorsunuz. Tabii ki eleştireceğim sizi. Kendi kendime eleştirmeyeceğim. Yani sizi eleştireceğim. Yaptığınız tercihler nedeniyle kaybettik çünkü. Peki bir araya gidelim. Saat başına kadar sevgili dinleyiciler. Saat başında mesajlarınızı okuyacağım. Çünkü 9.30'da Esport ortak yayınımız var. Kanada, Türkiye Erkekler Milletler Ligi voleybol maçıyla karşınızda olacağım ama 9'da buradayım.

0: 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da

0: İndirime girmiştir herhalde.
1: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
2: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
2: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
2: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
2: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor!
7: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
7: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın?

0: yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Taylar yerlerini almayı sürdürüyor. Şimdi Come On Baby. Box'a biraz yakın olan isim. 2 numaralı Dark Rain. 5 numaralı Lady Malian. 10 numaralı Footstep. 6 numaralı Catwoman. 11 numaralı Lara Dando. Ve 4 numaralı Little Giants. Yılma Kenan yerini alan isimlerdi. Şimdi Come On Baby de kulvarındaki yerini aldı. Victor Pisa temsilcisi Come On Baby apprentice Mürsel Kayış ile start alacak. Bu koşuda sıralı 5'li bahis oyunu oynanabilecek. 6 koşuyu geride bıraktık Şirin Yer'de. İlk koşuyu Kadir Tokaçoğlu ile start alan Naldöken Prens'i kazandı. İkinci koşuyu Muhammed Mirbilgin ile start alan Lung da kazandı. İkinci altılı Ganyan. Üçüncü koşuyla başlamıştı. 4 numaralı Köycü Bey Nevzat Avcı ile kazandı. 7 numaralı Dream for Victory 4. koşunun kazananı olduğu yine Nevzat Avcı ile start almıştı. Külünç Ağası kazandı günün 5. koşusunu Nevzat Avcı ile ve Pers Choice Muhammed Mir Bilgin ile kazandı 6. koşuyu. Nevzat Avcı 3 kez, Muhammed Mir Bilgin 2 kez kazandı şu ana dek. İlk koşuda da Kadir Tokaçoğlu'yla start alan Naldöken Prens'i kazanmıştı. Muhammed Mirbilgin Yılma Kenan'da, Nevzat Avcı ise Storm Bell'le. Mücadele edecek. Evet, 12 numaralı Nimet Ablam starttaki yerini aldı. 8 numaralı Dark Risha da kulvarında hazır. 13 numaralı Storm Bell ve 3 numaralı Flying Dragon. Box'ın gerisinde kalan son iki tay şimdi Storm Bell hazırlandı.

0: 3 numaralı Flying Dragon geride bekliyor. İlk yarışı olacak Flying Dragon'ın. 13 numaralı Stormbell Endishbox'ı kullanacak ki The Start istenen isimdi. Flying Dragon da yine aynı şekilde The Start kullanacak. Yavaş yavaş yine İzmir'de sona doğru yaklaşıyoruz. Son koşuda kısrakları izleyeceğiz. İngiliz kısrakları 1600 metre mesafede start alacak. 2 numaralı Layete Zelzel, Mürsel Kayış da start alacak. Wings of Freedom ise koşmayacak 15 numaralı kısrak günün son yarışında. Öncesinde Bölünen Maiden'ın son kısmını izleyeceğiz. Bu koşuda da 9 numaralı Doktor Zeliha start almayacak olan isim. Stormbell'in hazırlığı henüz tamamlanmadı. Girişi için uğraşlar devam ediyor. 2000 metre mesafede yapılacak koşu. Daha önce bu pist ve mesafeyi deneyimleyen 3 isim var. Lady Malian 2.13.89 yaptı. Yıl McKenna'nın 2.12.09'u var bu pist ve mesafede. Mayıs ayında, 2026 yılının Mayıs ayında yaptığı bir derece Bursa Osman Gazi'de yaptı. Bu dereceyi Dark Risha ise Mart ayında 2.17.16 derece sergiledi. 2000 metre kum pistte. Stormbell henüz yerini almış değil. Yoğun uğraşlar devam ediyor bu tayın yerini alabilmesi adına. Geri planda bekliyor 3 numaralı Flying Dragon. Diğer 10 tay box içindeki şimdi çok yakın box'a Stormbell ve o da yerini aldı. Flying Dragon son tay. Ve şimdi Flying Dragon da yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 5 numaralı Lady Malian rakiplerinin yaklaşık 14-15 boy gerisinde başladı. Yine Catwoman da 6-7 boy kadar oyalandı. İç kulvardan gelen 2 numaralı Dark Rain liderliği aldı. İkincilikte ortada 10 numaralı Full Step var. Hemen yanında 7 numaralı Come On Baby. Dışlarına ise Flying Dragon atak yaptı. 4 safkanın mücadelesinde Dark Rain önde. 2,5 boy farkla geride. 10 numaralı Full Step var. Hemen dışında Come On Baby. 1 boy geride 3 numaralı Flying Dragon ilerliyor. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 13 numaralı Stormbell. Yarım boy kadar geride içeride. 4 numaralı Little Giant var. Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Dark Risha. 2,5 boy kadar geride dış kulvarda 1 numaralı Yılma Kenan ilerliyor. Yarım boy kadar geride 12 numaralı Nimet ablam var. 2 boy geride 11 numaralı Lara Dando. Hemen yanında 6 numaralı Catwoman. 7-8 boy kadar geride 5 numaralı Lady Malian sırasıyla safkanlar son 1000 metreye girmek üzere. Dış kulvardan atak yapan 3 numaralı Flying Dragon 2 numaralı Dark Rain'i yakaladı ve öne geçmeye çalışıyor ama Dark Rain buna izin vermedi. 1 boy geride 10 numaralı Full Step var. 2 boy kadar geride 13 numaralı Stormbell. Hemen dışında 7 numaralı Come On Baby. 1,5 boy geride 8 numaralı Dark Risha var. Hemen içinde 4 numaralı Little Giant ilerliyor. 3 boy geride Yılma Kenan var. Safkanlar bu şekilde son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 2 numaralı Dark Rain'de. 3 numaralı Flying Dragon takipte. 1 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Full Step var. Hemen dışında 13 numaralı Stormbell. Onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Little Giant. 1 boy geride orta kulvarda 8 numaralı Dark Risha sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. 2 numaralı Dark Rain lider. İkinciliğe hemen atak yaptı 13 numaralı Stormbell. Son 400 metreye girilirken 2 numaralı Dark Rain 13 numaralı Stormbell yakaladı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan da 1 numaralı Yılma Kenan'ın atakları başladı ki dışarıdan gelen 1 numaralı Yılma Kenan liderliği aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. Bariyer dibinden 11 numaralı Lara Dando'nun ortadan 13 numaralı Stormbell'in çabaları var. Son 100 metreye girildi. 1 numaralı Yılma Kenan lider. Fark 4-5 boy kadar. 1 numaralı Yılma Kenan kazanıyor. 13 numaralı Stormbell ikinci. 11 numaralı Lara Dando 3. oldu. 8 numaralı Dark Risha 4. olurken 2 numaralı Dark Rain de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 18. yarışında ilk kez İzmir'de start alan 1 numaralı Yılma Kenan Meydan'a Muhammed Mir Bilgin'le veda etti.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Almanya Kruçava maçı başladı ikinci yarısı ve Almanya Musiala ile 4-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Özür diliyorum, 4-1'e getirdi. Hemen 46. dakika bana bir gol gelirse iki kuponun birden tutmuş oluyor. Hem Almanya'nın 5 gol tek başına 5 gol atarı gelmiş oluyor. Hem de her iki yarıda da 1.5 gol üstü bahsi yine gelmiş oluyor. Yani bunun için ortalama 46-47 dakikam var. Herhalde gelir diye tahmin ediyorum. Almanya bir zahmet atsın artık. Maç 4-1 iken. Takımımızın hücum yeteneği var. Kenan Arda, Hakan Orkun bu seneki asist sayılarına bakarsak bence bu görünüyor. Problem daha çok tempo, fizik, mücadele ve büyük maç yönetimi olduğunu düşünüyorum. Erkan Bey böyle bir mesaj yazmış. Evet, yani hocanın ısrarla herkesi memnun etme çabası bazen olmuyor. Bu arada basın toplantısında da Deniz neden geç oyuna dahil oldu diye soruluyor. Kerem ruhunu teslim etti diyor. Ya biz Kerem niye oyundan geç

alanından ziyade deniz neden geç oyuna alındı diye soruluyor. Ama böyle bir yanıt veriyor. İşte cana yer vermediğini, acımasızca eleştiriler yapıldığını söylüyor. Kazansaydık bunların hiçbiri olmayacaktı diyor. E tabii ki olmayacaktı. Kazansaydınız. Bence Montella Hoca İtalya milli takımı ile uyumlu olabilir. Bir an önce kendi milli takımının başına geçsin demiş sevgili Sertan Eroğlu. Ben de şeyden turnuvadan sonra İtalya milli takım hani böyle bir şey olursa, tasarruf olursa, isterlerse hani biz de teşekkür edebiliriz. Sonuçta bizim ülkemizde de çok değerli teknik direktörler var. Ve dünyada da gördüğüm kadarıyla genelde hani herkes kendi ülkesinden seçmeye çalışıyor teknik direktörleri. Tabii ki istisnalar var. Ama başarılı ülkelere bakarsak işte Fransızlar, Fransız, İspanyollar, İspanyol, Brezilya deniyor Ancelotti'yi. İngilizler Alman'ı denedi. Hollanda işte Hollanda baktığımız zaman bilmiyorum olabilir. Yine bir yerliye dönüş olabilir turnuva sonrası. Umarım iyi gider. Caner Bey kafayı yiyeceğim. Ferrari var. İttirerek yürütüyoruz arabayı demiş. Vallahi başımın ağrısı geçmiyor resmen. Vallahi ben de öyleyim bugün ya. Ya bugün o kadar böyle garip bir psikolojideyim ki zaten uyumadım. Üzerine yenildik. Üzerine gün boyu buradaydım. Hani bir dinleme şansım da olmadı. Haliyle böyle başımda öyle bir ağrı var ki geçmiyor. Bir de aklıma geldikçe böyle ya bunu yapsaydık sanki yenilmezdik. Yani kötü bir puan alırdık. Hani daha turnuvada böyle işte hani bundan sonra daha rahat hayal kururduk. Ya da işte hani Paraguay maçını kaybedersek büyük bir ihtimalle olmasa bile ama şansımız çok azalacak. Yani en iyi üçüncü olabiliriz o dakikadan sonra. Bu da belki yolumuzun değişmesi anlamına gelebilir. Bilemiyorum yani benim de geçmiyor. Demiş ki Montella Hoca'nın diğer maçlarda da benzer taktiklerle oyuncularla devam etmesinden korkuyorum. Biri bir şey söylesin demiş hocamıza hani bu hataları yapmaması için. Venezuela maçındaki gibi bir gerginlik yaratmak için yaratmak bile akıllarına gelmedi. Yalandan da olsa biriyle tartışmaları bile belki biraz daha saha içindeki görüntüyü değiştirebilirdi demiş dinleyicimiz. Takımı ateşlemek adına demiş. 4 faul yapmışız Şahin Bey. Sadece 90 dakika pardon 100 dakika boyunca 4 faul yapmışız. 4 faul. Yanlış anlamayın. 25 dakikada bir faul yapmışız. Yani müthiş. Bence fair play ödülü bile verilebilir bize. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Mikael. Dün maalesef kadro nasıl çıkarsa çıksın yenilirdik. Rakip küçümsenmiş. Nasıl olsa yeneriz. Biz daha iyiyiz. Tavrıyla tüm maç oynadık demiş. Tabii ki taktik de etkili oldu ama ilk sıra mental olarak hazır olmamaya yazıyorum ben demiş Mikael Bey. Sevgili Mikael Bey, az önce de söyledim. Dediğim gibi ben tabii ki Montella Hoca kadar ya da hiçbirimiz Montella Hoca kadar futbolu bilemeyiz. Böyle bir iddiamız da yok ama dakika 22'de FIFA yeni kurallar gereği su için beyler, çocuklar, gençler su için biraz dinlenin diyor. 3 dakikada sizi bir timeout'a götürüyor. Yani bir break veriyor. Size bir mola veriyor. Bir dinlenme şansı veriyor. O arada da biliyorsun su içerken teknik direktörlerde hani basketbol gibi sanki böyle bir tekrar bir taktiksel değişikliğe gidebilirler. Ya da saha içine müdahale edebilir hocalar. Bunda herhangi bir yani konuşmak yasak değil. Biz golü ne zaman yedik? 27. dakika. 27. dakikaya kadar eğer hoca oyundan memnunsa, saha içindeki görüntüden memnunsa zaten büyük problem var demektir. Ya bakın büyük problem var demektir. Yani 27. dakikaya kadar biz istediklerimizi hücum anlamında yapamadık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Az önce de söyledim. Bunu eminim başka yerlerden de mutlaka duyacaksınız ya da duymuşsunuzdur ya da duyacaksınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Kerem en öne attı ya. Problem yine dediğim gibi Kerem'in ismi önemli değil. Burada başka birisi de olabilir. Ve işlemedi bu plan. Ya bir Barış'ı bir deneyelim. Barış

0: Sen en öndesin. Kerem sen sola gir. Biraz da böyle deneyelim. Diyebilir miydi? Diyebilirdi. Dedi mi? Demedi. Tamam. Ben buna bakıyorum. Reaksiyona bakıyorum. Yani hocanın maç başındaki planı kendine göre kusursuzdu. Ama işlemedi. 22 dakika. 22. dakikada gidip su içmeye gittiler. Haliyle dinlendiler. Konuştular. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani konuşurken de ya bu plan işlemiyor. Biz bir de böyle deneyelim. Hani bunu da daha önce de gördük ya. Yani hiç oyuncu değişikliği yapmadan, hiç böyle insanların ya da işte takım içindeki belki birilerinin yerlerini değiştirmeden. Hani bir de hangi maçtı? Bizim bir maç vardı. Arda'yı gizli forvet olarak oynatmıştık. Barış sen sağa geç. Kerem sen sola geç. Arda seni de bir santrafor olarak oynatalım. Bir de böyle deneyelim. Orkun sen de 10 numara biraz daha önde oyna. Hani Arda'yla önde kreatif. Hani hiç santraforumuz olmasın. Tamamen 4-6-0'a dönelim gibi. Yani bunu ben tabii bu takımın bir açıklaması vardır ama bunu yapabilirdi mesela. Yaptı mı? Hayır. Selamlar Caner Bey, iyi akşamlar. Bugünlük yeter bu kadar negatiflik. Rakibimizle ilgili ilginç bilgiler anlatın. Biraz program akışı değişsin demiş. Takımların lakabı demiş kırmızı beyazlar. Uzun bir mesajı var dinleyicimizin. Altan Bey yazmış. 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndalar. Kalecileri efsane kalecileri Schlaivert, frikik ve penaltılardan attığı gollerle futbol tarihine geçmiş bir isim Paraguay'dan bahsediyor. Yani negatiflik değil ya. Biraz durum tespiti ve biraz daha hani bundan sonraki maçlarda dikkat etmemiz gereken şeyler üzerine konuşuyoruz. Enerjimizi de atmamız gerekiyor haliyle. Öbür maça kadar da var programlarımız konuşacağız. Hakan Çalhanoğlu'na ne demeli? Maçtan sonra diyor ki iki duran toptan gol yedik diyor. Abi biz mi yanlış maç izledik? Hangi duran toptan gol yedik? Evet orada başka bir şey herhalde söylemeye çalıştı. İki hatadan gol yedik diyor. Abi iyi yayınlar. Yaşar Bey bir mesaj yollamış. Ne demiş? Hollanda-Japonya mücadelesinde iki yarıda da karşılıklı gol olur demiş. Hadi bakalım. Başarılar. Sevgili Yaşar Bey. Abi teknik direktör oyuncular tanıması lazım. Barış'ın yaptığı skor katkıları hangi mevkide oynarken yapmış? Bu zamana kadar biri sayabilir mi? Evet, güzel. Ben saymadım ama eminim ki sahada oynarken daha çok katkı yapmıştır. Aykut bu arada ben demiş. Ne güzel Aykut Bey. Yani siz bunu görebiliyorsunuz ama biz zorla Barış'tan, Kerem'den santrafor yaratmaya çalışıyoruz. Söylediğimiz zaman da efendim neden bunu söylüyorsunuz diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Niye biz zoru başarmaya çalışıyoruz? Daha kolayları varken. Bir mesaj da okuyup reklama gidiyorum. Kolay gelsin. Penaltı olur ilk yarı. Diğer geldi. Hayret demiş Aydın Aygün abimiz. Kısa bir reklam arası sonra devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Yaklaşık bir 7 dakikam var. Hızlıca mesajlarınızı okuyayım. Sonra Kanada Türkiye erkekler voleybol maçıyla sizi baş başa bırakacağım. Ve maç bitiminde de tekrar sizlerle birlikte olacağız. Belki 5-10 dakika tekrar sohbet edebiliriz. Sizi çok iyi anlıyorum demiş. Futbol sadece futbol değildir Erdinç Bey. Yani benim için özellikle milli takım başka şeyler ifade ediyor. Gerçekten anlamıyorum. Hadi insanız, insanımız belli demiş. Her yerde olduğu gibi sporda da hemen buruşturup çöpe atıyoruz. Her şeyi çok kolay demiş. Gönder yenisi gelsin ne kadar kolay diyebiliyoruz. Hadi sokaktaki insanımız böyle bir, böyle de siz yapmayın bari. Son zamanlardaki en başarılı ortalamayı yakalayan geçelim bu işleri, geçelim. Kim yazmış dinleyicimizin ismini bilmiyorum. Yani bunu geçiyorum ben. Neden geçiyorum? Çünkü aslında aylardır, yıllardır bunu söylemeye çalışıyorum. Dünya Kupası'na gitmemiz başarı değil. İstediğiniz kadar son dönemdeki en iyi ortalamayı yakalayabilirsiniz. Benim için doğruları yapması önemli. Ben buraya takılı kalmış durumdayım. Yani formda oyuncuları oynatmasını istiyorum. Bunu herhalde anlatamıyorum. Burada hocayla kişisel bir derdimiz yok. Olamaz da zaten. Nihayetinde milli takımımızın teknik direktörü. Tabii ki saygı duyuyoruz. Az önce de söyledim. Benim ya da buradaki yazan herhangi bir dinleyicimizin böyle bir iddiası yok. Ya ben hocadan daha iyi biliyorum diye bir iddiası yok. Bir saygısızlık yapmıyoruz. Ama maçtan sonra can uzundan yer bulamadım demesini ben kabul etmiyorum. Siz ediyorsanız devam edin. Yani bu turnuvadan da edinirsek o zaman gayet normal. Gittik işte Amerika'yı gördük, Kanada'yı gördük, Vancouver'ı gördük. Artık hangi şehirlerde oynayacaksak buraları gördük, geldik demeliyiz. Değil mi? Size göre. Yani şunu bir türlü anlayamıyoruz. İstediğiniz kadar başarılı olun. Futbolda başarı o anda alınan skor veya o sürede alınan skorla doğru orantılıdır. Şu anda tuttuğunuz takımı da yazarsanız çok memnun olurum bu arada. Eminim ki kendi takımınızda 3 maç üst üste teknik direktörünüz ya da takımınız puan kaybetsin. En başarılı hocayı bile istifaya davet edebilirsiniz. Ama Midi Montella hoca ile ilgili eleştiri yapınca ki hoca da bunu söylüyor. Acımasızlık sergiliyorsunuz. Hani ne yaptık acımasızlık sergileyerek? Yani Deniz'i oynatsaydın hocam daha iyi boğuşurdu demek acımasızlık falan mı yani? Bu mu acımasızlık? Diyorum. Peki Levent abi selamlar sevgiler demiş Anadolu Hisarı'nda. Avustralyalı ya da Paraguaylı da izlediniz. Sizce Avustralya Paraguay'ı yenebilir mi? O zaman şansımız artar. Valla bence o maç berabere biter. 1-1 beraberlik bekliyorum o maçta. Çünkü Avustralya yani kendisi 1 puanla razı olacaktır. Neden? Çünkü 2 beraberlik Avusturya'yı grup ikincisi yapabilir. Bundan sonra oynayacağı maçlarda. Ya da 4 puan en kötü üçüncü yapar. Öyle düşünüyorum. Bak demiş ki size göre evet ben skor yorumcusu değilim bu arada. Siz beni ilk defa dinliyorsunuz herhalde. Eminim. Ya da ön yargılısınız. Mümkün değil çünkü. Diyelim. Peki bir yayınımız voleybola mı gidiyoruz? Peki ben veda ediyorum şimdilik. Voleybol Türkiye, Kanada Türkiye maçıyla sizi baş başa bırakıyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Vestel şu konuda geldi. Nokta atışı bir tespit yapmış. Biz voleybol ülkesiyiz. Bakın mesela henüz grup maçlarındayız ama her maç olduğu gün adeta hayat duruyor. Planı olan iptal ediyor, ekran başına kilitleniyor.

0: Herkes birlikte parklarda, bahçelerde kızlarımızı izliyorlar. Mesele sadece voleybol olmaktan çıkıyor. Aynı heyecanı aynı anda yaşamak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmek oluyor. Bu takım uzun zamandır bize sadece maç izletmiyor. Bir araya gelmeyi, aynı duyguda buluşmayı yeniden hatırlatıyor. Voleybolun daimi destekçisi Vestel'de grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyor ve her zaman olduğu gibi onları gururla desteklemeyi sürdürüyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Vestel milli heyecanı sunar.
2: Taşımadılar. Tabii ki bizler şu an neredeyiz? Kanada'da, yani voleybol heyecanındayız. Umuyoruz ki Dünya Kupası'nda da, Birleşik Devletler'de de amili futbol takımımız istenilen sonuçları alır. İlk maçta ne yazık ki sabah seansında istediğimiz bir skor yoktu Avustralya karşısında, ama bizler voleybolda Filenin Sultanlarını takip ediyoruz, Filenin Efelerini takip ediyoruz ve yeni haftada da Ankara'da olacağını hatırlatalım. Filenin Sultanlarının detayları paylaşacağız ama tabii ki ilk altılar. Şimdi Ahmet Tümer çok iyi performansı vardı ve yeni dönemde yakın zamanda Ziraat Bankart'ta da boy göstereceği belirtilmişti. Yeni transferi Galatasaray'da 3 sezon geçirdi. Gökçen Yüksel çok iyiydi. Bedirhan Bülbül blokları hatırlayalım. Yani özellikle Fransa maçı akıllarda kaldı. Aris yine onda sorumluluk olacak. Slobodan Kovac takımına bakalım. Bu zorlu periyotta, yani kaslar yorgun. Çok üst üste İtalya maçının ardından şimdi milliler hemen akabinde, yani çok bir zaman geçmeden Kanada ile ev sahibiyle karşılaşıyor. Kanada'da ilk maçta Almanya'ya 3-2'lik skorla mağlup oldular. Sonrasında 3-1 Fransa'yı mağlup ettiler ve son olarak yine 5 setlik bir mücadele Birleşik Devletler'e kaybediyorlardı. Yoğun taraftar desteği, ama biz de o taraftar desteğini 3 maçta hissettik ve burada da göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Çünkü gerçekten özellikle müzikler akıllarda, halk oyunları da oluyor zaman zaman set aralarında, bunlara da denk geleceğiz. Yani ilk kez bu mücadeleyi takip eden izleyicilerimiz varsa bu anları gördükleri zaman şaşırmasınlar diyelim. Tabii ki ambiyans, performans olarak da kendilerine yansıyacaktır bu taraftar etkisi. Ama milliler olimpiyat şampiyonunu yendi. Yani bir anda gözler üzerlerine çevrildi. Gerçekten harikulade bir performans vardı. Tarihimizin en iyi derecesini elde ediyorduk. Ve Kanada'yı da mağlup ederek Filenin Efeleri ikinci galibiyetini alsın diyelim. Ben Eren Yazıcıoğlu, bu mücadele anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Ve Bulgar hakem Yalo Ivanov ekranlarınıza yansıyor. Milliler ve tabii Efe Mandracı sakatlığından dolayı bu hafta Kanada'da yoktu. Diğer tarafta Ebrar Karakurt da Filenin Sultanları'nda bir sakatlık süreci yaşadı. Uzun dönem yer alamayacak. Sürecini de takip edeceğiz tabii ki. Kanada özellikle Kuzey Amerika tarafında voleybol seyircisi olarak hep rekorları egale etti ve bugün de bakalım birazdan seyirci sayısı da gelecektir. Geri sayım başladı. Sevgili voleybol severler, haydi Filenin Efeleri. Rakip Kanada, mücadele başlıyor. Smash servis. Bayraktar oradaydı. Kısa pas ortadan için cevap var. Murat Yenipazar oradaydı. Şimdi Gökçen'le yükseliyoruz. Gökçen Yüksel. İlk sayı bizim. Gökçen 7 sayılık performansı vardı. En son İtalya karşısında Efe ve Bedirhan'ın 8'er sayısı vardı. Aris 9 sayı. 29-27 ilk seti kaybettikten sonra 25-14 ve 25-20 ile set alamadan mağlup oluyorduk İtalya karşısında. Bedirhan Bülbül ile servisteyiz. Blok defansımız da bugün çok önemli olacak. Löpki karşıladı her köşeye. Mar karşılık veriyoruz. Bravo. Kim şimdi? Ahmet Tümer sahne alıyor. İşte burada Adis'le birlikte açısını kapatmış Stefan Mar'ın. Stephen Marr, Galatasaray'da forma giydiğini hatırlatalım. İkinci sezonunu yaşıyor. Kaczynski, temas var mı? Dışarıda temas yok. 3-0'la giriş yaptık. Hızlı bir şekilde 3-0'a getirdik işte. Enerjisiyle, özellikle performansıyla sayıdırıyla Kaczynski de Kanada için önemli bir silah. İlhan güzel bir servis turu yakaladı kendisiyle birlikte. Catherine Sivi bir kez daha yükleniyor. İlk sayısı Kanada'nın.

ikinci hamlesinde de sonuç vardı. Orayı şu an domine ediyoruz. Güzel. Adis'le servisteyiz. Smash servisi. Her. Ve Lopti. Berkay Bayraktar. Çok iyiydi. Adis yükleniyor şimdi. Üçlü blok. Dublajda Berkay var. Bir kez daha hücumdayız. Gökçen. Dublaj. Hop yükseldi. Murat Yenipazar. Kaptan. Kaptan çok soğukkanlı. Fark 4. İstediğimizi ortaya koymakta zorluk yaşamıyoruz şu an. Güzel odaklanmışız. Konsantrasyonumuz üst seviyede. Böyle devam çocuklar. Smash servis. Ace mi? Mar. Lepke. Kaptan. Göğüsle. Çok iyi yönlendirdi Adis. Şimdi fiziksel bir mücadele. Ayakta kaldık mı ama karşı tarafa da bir müdahale var. Yanılmıyorsam sayı kanadı. Gökçen burada iki isme karşılık vermeye çalıştı. Evet. Çift. Bir kez temas. Berkay. Dikkatli. Serviste direkt hata. Yemyanenko'dan 31 yaşındaki ismi Rashold'a forma giyiyor. Montpellier Toulouse İtalya'da boy göstermiş. 1.96 boyunda kenarda şimdi. Gökçen Yüksel serviste. Bir diğer sarı kırmızılı oyuncu 2.04 boyunca Gökçen 21 yaşında. İyi bir servis çıkmadı. Yani filedeki performansıyla ilk anlarda farkın açılmasına sebep veren isimlerden. Olsun burada bir hata. Kedrinski. Smash servis Berkay. Güzeldi. Kısa pasta orta dönücüm. Çay Yüksel ve Ahmet Tümer. Ahmet Tümer'le sayımız. Fenerbahçe'de de boy göstermişti Ahmet. Ve 3 yıl sarı kırmızı formaya giydi. Yeni dönemde Ankara'da olacak. Kardeş Hüseyin o da Galatasaray'da. Çok iyi. Marş. Sidi gibi karşılayamadı. Manşette problem var. Lepki. Yolumuzun hemen arkasında. Adis kontrol etti. Adis şimdi yükleniyor hücuma. Arkalandı defans. Her. Nereye? Bir anda buz kesildik. Herkes izledi. Adis burada yani olacak iş değil gerçekten. Neyse hemen atlatalım bunu. Fark yeniden 3. Lucky. Fileden yumuşadı. Adis yükleniyor. Bilemedik. Catherine skorda bir kez daha hücum fırsatı şimdi. Efe. Efe Bayram'ın sayısı fark 4. İtalya'da boy gösteriyor hatırlatalım bir kez daha. Tekrardan Serna yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki yıldızımız. Polis Union'da 2018-22 yılları arası Halkbank'ta Ankara ekibinde boy gösterdi. Başarıları elde ettiği dereceler. Dans serviste nerede? Dışarıda. Hata. Slobodan Kovac, 25 yıldan bu yana takımımızın başında Fenerbahçe kariyeri. Servis. Gökçen manşette. Orta hücum Bedirhan. Hata yok. İyi iletişim. Ve ardından burada da güzel bir uyum. Mücadelenin başından bu yana üstünümüz var ve farkı da bir kez daha dörde çıkardık. Efe ile smaç servisi. Manşet. Ver. Ketrinski. İkili bloğumuz yumuşadı. Dublajda Berkay var. Murat yine ortanın hücum. Temas var mı? Bedirhan sanki temas olduğunu iddia ediyor. Evet bakalım.

0: dirhem bülbül. Arka arkaya ortadan hücumları. Bakalım. Lehinize dönecek mi? Kanada'da Kanada cephesinde temas var mı Bedirhan'ın topunda? Şu an beklemedeyiz. Evet. Bakalım Damienko'ya temas var mı? Hayır, yok. Sayı Kanada. Sayı hanesinde kalıyor. Luke Hurst şimdi serviste. Çık karşıladı. Şimdi hücuma yükseldi. Orada da cevap var. Steven Maher. Arka alanda savunmamız Efe ile. Adis. Aa, olmadı. Fileye de. Hep biz Slobodan Kovac challenge istedi. Yanılmıyorsam bloğun bir fileye temas oldu. Evet, şu an evet, Kanada'nın Kanada'da oyuncuların bir teması var mı yok mu, bu şu an bakılıyor. Sayı bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ya da bu temas var mı? İstiyoruz. Şimdi burada evet, hayır. Temas yok. Temas yani Slobodan Kovac şimdi
1: top point is for Canada.
0: Yani bu enteresan bir durum. Zaten Kanada lehine bir karar vardı. Kanada evet, durumu toparlayalım. Tekrardan farkı 3'e çıkartıyoruz bu hatayla birlikte. Bedirhan Bülbül'le servisteyiz. Sarı lacivertlerin formasını giyecek Bedirhan. Kanada kaçırıyor, biz de kaçırıyoruz. Steven Maher serviste. Smash servisi çok etkili. Manşette problem yaşıyoruz. Avantaj topu şimdi Kanada için. Her orta hücum Damienko'ya. Gökçen dışarıda. Kanada yaklaşıyor. Fark bireyinde. Mücadelenin başından bu yana üstünlüğümüz. Farkı iki zaman diliminde 4'e kadar da çıkarmıştık ama şu an fark 1. Bir hamle gelir mi Slobodan Kovac'tan? Devam ediyoruz şu an. Steven Maher servis turu sürüyor. Smash servisi Ökçen karşıladı. Şimdi arka orta hücumu sayı. Efe ile milli takımımız. Fatih Yeni Pazar burada işte. Efe'yi tercih etti. Efe de güzel yapışı yakalamış. Adis. Swap servisi. Ace'i Adis. Sayılarına bir de Ace'le ekliyor. Adis Lagumci'ye. Mane ne hale sokmuş. Adis Lagumci'ye yeniden servis kullanma hazırlığında. Adis yine çok sert. Adis parçaladı arkalarını. Adis Lagumci'ye Curry'e fırsat vermiyor. Biraz önce Maher Curry'e çok yaklaşmıştı. Şimdi Sterling Curry'i görüyoruz. Ve 13-9'a çıkardık. Kanada mola istedi.
2: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisi.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Ki Yıldız isminizden Adis'ten Adisla Gumcu'ya kanatayı molaya zorladı. Daniel Lewis mola aldı ve şimdi devam ediyoruz bu servis turuna. Adis yine çok iyi. Curry, Herf, Mar açısını bulamadı. Molanın ardından da sayıfların nefelerin. Farkı ilk kez de 5'e çıkarmış olduk böylelikle. Hype hücumda hata. Yine güçlü başladık. Adis, Curry. Hemen cezayı kesiyoruz. Hemen. Ahmet Tümer bekliyor orada. Adis savunmayı darmadağın ediyor. Oyun kuramıyorlar, set kuramıyorlar. Fark 6. Adis Fransa karşısında 20 sayıyla oynuyordu. Ölçen 11 sayıyla destek veriyordu. Olimpiyat ve dünya 5.'sini mağlup ederken milliler Fransa Almanya'ya kaybetti. 38-41 ilk setti. Ve tek galibiyetle tamamladı son olimpiyat şampiyonu. Şu an Kanada'yı tabanı. Bravo Ahmet. Bravo Ahmet. Şu an çaresiz Kanada savunması. Özellikle Hauff hiç ortalarda yok. Güzel. Kedrinski görüyorsunuz, ona da fırsat tanımıyoruz. Yani şu an tamamıyla bizim kontrolümüzde. Lopke dışarıda. Kaptan takımını soluklandırmaya çalışıyor. Ahmet'in hamlesi ama alanın içinde kalmadı. Efe. Erkay zor bir top. Efe çeviremedi. Aman sakatlık olmasın. Erkay özür diliyor arkadaşlarına. Evet orada. Ve yine de müdahale etmek istedi. Evet her kenara geliyor. Şimdi Shaw dahil oluyor. Pasör kenarda Kedrinski. Serviste üçlü hücum turu. Kedrinski şimdi smaç servisi. Ace. Bu havayı hemen dağıtalım. Uzun zamandır sesi çıkmıyordu Kedrinski. Fark 3. Slobodan Kovac müdahalesi var mı? Evet şu an Gökçen kenara geliyor. Ferkirkit dahil oldu. Arka alanı güçlendirmeye çalıştık. Şimdi Lopke. Kanada bir sayı daha aldı ve evet Slobodan Kovac mola hakkına başvuruyor.
0: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Bir hamlesi var çünkü 6 sayıya kadar fark çıkarmıştık. Fark 2'ye indi. Kedreski'nin servis turuyla birlikte biz de Adis'te bir 5-0'lık seri yakalamıştık, hatırlayalım. Kedreski dışarıda. Fark bu şekilde 3'e çıkıyor. Max Elgerts dahil oluyor. Pasör 27 yaşında. Kedreski kenarda. Ahmet Tümer servis kullanma hazırlığında. Smash servisi panttan yumuşadı. Curry orada. Arka orta hücumu. Adis kötü yakalandı. Dakikalar öncesinde arka orta hücumda Mar problem yaşamıştı ama bu sefer sayıda buluşturuyor ülkesini. Son anda Efe. Şimdi köşeden dublajda başarı var. Ergert'le Mar plase bıraktı. Haydi iyi bir hücum kuralım. Murat Yenipazar bir kez daha ise Adis Lagumcu'ya fırsat tanımıyor savunmaya. Çok iyi. Tempomuzu koruyalım. İşte burada Efe orada kaos yarattı. O yardı. Sonrasında da Adis. Mirza şimdi. Aykumcu'ya kardeşler. Oyundalar. Ah. Kaptan bir kez daha serviste hata yaptı. Bu sette serviste problem yaşamıştı. Şimdi ikinci kez. Mirza yeniden kenara geliyor. Efe oyunda. Jackson Howe serviste. Bat servi Berkay. Murat. Adis Lagumcu'ya block out. Benim ismimiz işte burada. Sayılarına devam ediyor. Çaprazda işte bu burada Mar. Adis Lagumcu'ya. Haydi dikkatli olalım. Hata yapmayalım serviste. Haydi Efe. Uzun kaldı. Uzun kaldı. Show serviste. Servisteki hatalar 6'ya çıktı bu. Show Berkay. Manşette Murat. Gökçen köşede çıkardı Lepke kaptan. Stepan Mar yükleniyor. Üçlü bloğumuz sayı milli takımımızın. Bravo Bedirhan buralarda. Bedirhan Bülbül. Gökçen de orada. Evet, Bedirhan'dan sonra Gökçen. Gökçen Yüksel. O da istikrarlı bir isim gerçekten. Bir challenge mı? Yok, hayır. Devam edelim. Bedirhan servisi şimdi. Curry dikkatli. Bedirhan Bülbül. Lapke. Ergen bıraktı. Show. Bakalım. Hayır, dışarıda. Sayı bizim ama challenge isteyecektir Kanada, evet. Şu çok sert bir top gönderdi. Challenge hakkında da aynı zamanda taktiksel bir durumda olduğunu da belirtelim. Temas yok, sayı bizim. Bedirhan'la servis durumu sürüyor. Fark 4. Bedirhan, Lapke. Gert. Ooo. Ayak kırıklığı Kanada'da. Biz de setin başlarında böyle bir an yaşamıştık. Hatırlayalım, bir plase bırakmıştı her. Ve dört isim hamle yapamamıştık. Evet. Şu an Kanada mol hakkına başvurdu.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
2: Ve çok yakınız. Marş kenarda ve Young oyuna dahil oluyor. Kanada'da 24 yaşındaki isim Dublin'de forma giyiyor ve bu arada olaya geçiyoruz şimdi.
1: Radyo Spor!
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un
3: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor!
2: Her önünde büyük bir düş kırıklığı yaşadılar. Kolay sayılarda halimize yazıldı. Bizler için bir problem yok. Milli takımımız tam konsantre şu an. Dediğimiz gibi arka arkaya mücadeleler kolay değil. Bugünkü mücadele milliler için zor bir periyoda girmişlerdi. 23-17 yeniden 6 sayılık farkımız bu sette. Bedira'nın servis turu da sürüyor. Young, Herr, Katrinski, blockout.

0: burada anteni de bahsedebilirmiş ama bloğumuzdan top dışarıda. Yangın servisi Efe rahat karşıladı. Murat yeni pazar. Soğukkanlı Adis. İkili blok. Her. Yang yükleniyor. Blok out. İlk kez süre alıyor. Kanada'da. Ahmet. Parmakların arasından gitmiş. Berkay. Murat. Arka orta hücumumuz. Aman toparlanalım. Efe yerde kaldı. Ketrinski. Evet, bir an dengemizi, konsantrasyonumuzu kaybettik. Arka arkaya 3-0'lık bir seri oluştu Kanada için. 6 sayılık fark 3'e indi. Evet, bir anda momentumu kaybettik. Ekstra sayılar var bu arada. Hemen toparlanalım. Yang nasıl yani? Young. Yani bizde de şu an bir konsantrasyon kaybı çok aleni olarak ortaya çıktı. Yani bir file yakın yerde bunu görmüştük. 4-0'lık seri ve mola.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Evet, daha fırsat vermemeliyiz. Molanın ardından devam ediyoruz. 3-0'lık bir serileri var. Bayram. Efe Bayram, ardından Ahmet Tümer. Evet, bitsin. Bu kabustan uyandık. Şimdi üst üste set sayıları 3 kez. Filenin Efe'leri için. Haydi alalım bu seti. Setin başından bu yana hiç geriye düşmedik sevgili voleybol severler. 3-0 servisi. Ace ve Alice'le birlikte seti annenize yazdırıyoruz. 25-21 ile sevgili voleybol severler, Kanada'da ikinci set yeniden burada olacağız.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
2: Tek galibiyetimiz var, o da son olimpiyat şampiyonu Fransa karşısında Birleşik Devletler'e ve İtalya'ya kaybettik. Bedirhan Bülbül servisiyle ilk set başladı. Young karşıladı. Her kısa pas ortanın hücum. İlk sayı Damienko ile Kanada'nın oluyor. Hücumlarda 12'ye 8 üstünlüğümüz vardı ilk sette. Bloklarda da 2'ye 1 üstünlüğümüz vardı. Ama hatalar işte vurgu yaptık. 18 hata vardı ilk sette. 10'u Kanada'ya, 8'i bize aitti. Lapke servisi Efe karşılık verdik. Ratini Pazar, Gökçen. Gökçen Yüksel. Öyle bir güç üretiyor ki Gökçen. Gerçekten bunu maç sonuna kadar devam etmesini tabii ki arzu ediyoruz.

0: kolay değil. İşte bakın gene bloğun parmakların ucuna, yani orayı da hedeflemek, onu düşünerek de vurmak, saniyedir içinde karar, dördüncü sayısıydı. Ya Dumcu'ya yine zorladık, arka orta hücum ama Lucky, kaptanla sayı alıyorlar. 3-0'la giriş yapmıştık sete, açılış setine, bunu da hatırlatalım sizlere. Mücadele başlarken 6 sayılık farkı ulaşıyorduk, 2 farklı zamanda. Şimdi ikinci sete etkili başladı. Ev sahibi Tamyenko, Efe, Murat, Lagumcu'ya Aris, evet, temas olması lazım. Evet, sayı bize yazıldı. Cephe, karşı cepheden bir müdahale challenge hakkına başvurur mu Lewis? Bu açı bize gösterir her şeyi. Diyoruz. Evet, Tamyenko olmasa da zaten 6. sayısına ulaşıyor Aris. Gökçen Yüksel, smaç servisi, Curry. Manşette problem var, Young. Young da sonuca rahat gidiyor. Yani sonradan dahil oldu. Daniel Lewis'in tercihi, Jackson Young. Power'dan istedikleri sonucu alamıyorlar. İşte çoğu zaman da sorumluluk kendisine geldiğinde de şu ana kadar hata yapmadı. Catherine Smith servis dışarıda. Gün içinde tabii ki mücadeleler tamamlanırken istatistikler, biz Almanya Fransa 38-40'lık bir set görmüştük. Diğer tarafta Nishiada 1011. sayısına ulaşmış. Yani vatandaşı 1073 Ishikawa şu an ilk sırada sayı sıralamasında. Diblok eledi, bravo! Adis Lagumcu, ona savunmaydı öyle. Efe Hav. Evet, ilk kez görüyoruz, yani kameralar kendisini kesiyor. İyi bir efor sarf ettik orada ama Efe Hav orada izin vermemiş Efe. Young servisi Berkay. Efe Bayram, Adis Lagumcu'ya pozisyonunu aldı. Tam çizgide yangın hamlesi var. Lapki, üçlü bloğumuz, temas var mı? Temas olduğunu söylüyor hakem ama hayır deniyor. İzleyeceğiz. Evet, Slobodan Kovac istedi. Bakalım. Evet, temas var. Temas var. Ediran. Ama devam edelim. Hiç söze gerek yok. Efe. Efe Bayram. Biraz önceki şunda istediğini alamadı Milliler ama şimdi açıyı yakalıyor. Bulmuş bir boşluk ve yangı mağlup ediyor Efe. Bravo Efe. Farkı 1'e indirdik. Curry, Herr, Petrinski, Murat Yenipazar orada. Bu arada fileye mi? Durduruluyor. Evet. Temas var orada yanılmıyorsam Gökçen'le. Efe'yi, Beliran'ı görüyoruz burada. Evet. Efe ne yazık ki. Jackson Hall, Efe Bayram manşette, Murat Yenipazar yükseltti, Plase, direndik, Efe ikinci hamlesi, yani elinden geleni yaptı Hall ama sayı bizim. Müthiş bir savunma, yani hiç Nizami çevirdi burada topu. Efe ile servisteyiz. Curry, Herk, Katrinski. Yolumuz yerini alamadı. Farkı yeniden ikiye çıkarıyorlar. Efe, Murat, Bedirhan. Evet, ilk sette bunlara çok alıştırmışlardı. Bedirhan. Orta dönüşümlerde birçok sayı Alenis'e yazdırmıştık ilk sette. Bedirhan'la servisteyiz. Lapke, Per, kısa bıraktı orta dönüşüm Damienko. Şimdi bu damarı buldular özellikle kısa paslarda. Burada bloğumuz, blok defansımız işlemiyor. Ahmet çok tek kalıyor. Lapke, Efe, iyi bir servis karşılama olmadı ve avantaj. Bir kez daha Kanada'da ama zamanlama problemi, ama buna rağmen bunu kullanamadık. Yani bakın Löpke açısını kaybetmişken, yani sistem dışı toplar sonrasında devamı problem yaşıyoruz. Moladayız.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisiyiz.

Eric Lupke ilk sette ki performansını ikinci sette daha da yukarıya çekti kaptan ve şu an üstünlükleri var. İlk sette hiç bu fırsatı vermemiştik kendilerine. 18 hata vardı ilk sette, işte bu kaybedilen servisteki direkt hatalar her iki takımı da zorlamıştı ama sonrasında seti lehimize tamamlıyorduk. 25-21 ile Adis Lagumcu'ya bir seri oluşturur muyuz dedi ama olmadı. Demyanenko servis kullanma hazırlığında. Gökçen, Murat. Ketrinski eline geçen fırsatı değerlendiriyor. Şu an yani Kanada'ya birçok fırsat tanıyoruz. Gökçen'in smaçları da ölmüyor. Umarız bir an önce bu mutları dağıtırız. Demyanenko, Ahmet, Gökçen, breakout. Haydi Gökçen, kıpırdanalım. 11-8. Smash servis. Harika. Gökçen Yüksel, Young nereye? Tribünlere. Bravo, bir seri yakaladık. Altı sayısı Gökçen'in. Haydi yedi gelsin. Olmadı. Önünde dirençli kaldığımızda sebebiyet veren isimler 12-10

Yıllardır çok görüyoruz direkt hatalar. Oyunun temposunda düşmesine sebebiyet veriyor. Tabi arka arkaya maçlara çıkmak da kolay değil. Bunu da biliyoruz ama... Ahmet'i kenara aldı. Sobadan Kovac. Adis! Haydi! Olmadı, olmadı. Yani izlemek durumunda kaldık ne yazık ki. Nasıl çevirdi o? İzleyelim işte burada bakın. Adis. Lapki kaptan yaptı bunu. Havda rahat bir pozisyonda sonuca götürdü. Ülkesini. Young servis kullanma hazırlığında. Kaptan hakemin yanında. Evet, bu artık son uyarı diyor. Bir şikayet konusu ses yükselme. Hakem şu an son uyarıyı yaptığını belirtti kaptana. Berkay, Murat, ortanın hücumumuz Bedirhan karşılık buldu. Zander. Haydi Bedirhan. Bakıyoruz, evet içeride. Sayı bizim. Sayı bizim. Şu kaotik durumdan kurtulalım. Sesimiz yok bugün Murat Yenipazar'la. Hadi bu değişsin. Evet. Etkili servis. Katrinski ama Katrinski de sonradan açıldı. Yani Polonya kökenli isim. Çapraz 26 yaşında. 2.08 boyunda. Kore'de yeni dönemde Incheon'da devam edecek. Profesyonel kariyerine Kandan transferi olduğunu görüyoruz. Kişilik kadrolardan 14 kişiye iniyor ve bizler zorunlu olarak Efe Mandıracı bu hafta yer alamadı sakatlığından dolayı. Efe Bayram'ın servisi ace. Efe Bayram şu yükü üzerimizden atalım, işte farkı 2'ye indirdik. Bir türlü dediğimiz oyunu ortaya koyamıyorduk. 5. sayısı, ekstra sayılara da ihtiyacımız var gördüğünüz gibi. Haydi dikkat. Curry, Per, Katrinski. Haydi yetiş Berkay, yetişti. Murat Yenipazar, Adis. Hücum fırsatı tanıyoruz yine. Per, Young. Oo. Ya Jackson Young sonradan ortaya çıktı ve durduramıyoruz ne yazık ki. Yani her buluştuğunda sonuca gidiyor şu ana kadar. Çok yüksek yüzdeyle, hücum yüzdesiyle oynuyor Young. Saatte 122 kilometre hızla bu smaçı öldürüyor. Lekar. Berkay. Murat. Haydi Adis. Berkay. Çok iyi dublaj. Şimdi köşeden yüklendik. Cevap veriyorlar. Ortanın hücum. Lockout. Kanada tribün etkisi de var. Gördüğünüz gibi 5 sayı şu ana kadar Damienko'yla. Arka orta hücumumuz. Young. Herf. Dikkat edelim. Gökçen. Hadi geçsin. Damienko.

0: Damienko hata yapmıyor. Sevgili voleybol severler, fark yeniden açıldı. Fark yeniden şu an 5'e çıktı. Yani elimizden gelen savunma çabasını gösterdik ama Damienko arka arkaya orta dönüşümlerle istediğini alan konumunda, moladayız.
1: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanlarının destekçisi.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
2: Yönetiyor takımını. Biz şu an ortadan hücumlarda istediğimizi alamıyoruz. Ama Bedirhan, molanın ardından uzun bir aranın ardından da sayıda buluşturdu filenin efelerini. Yerenko, Lapki, Her, Katrinski paralelde içeride. Ama yanılmıyorsam bloğumuzda da bir temas var. Bakalım. O temas yok, direkt çizgi. Sekizinci sayısına da ulaştığını görüyoruz. Bravo Gökçen, iyi karşıladık ama defans lap giden Her köşeye, şimdi Young. Ooo, dublaj Katrinski. Evet, hücum fırsatı bize şimdi. Hadis nerede? Olacak şey değil, dışarıda. Hadis bu hatayı beklemiyordu kendisinden. Kolay bir topta reaksiyonumuz dışarıda kaldı. Lapki serviste. Lagumcu'ya kenarda. Düzeltelim. Mirza geldi. Gökçen kenarda. Adis. Haydi bir iyi bir servis turu. Haydi Adis. İlk sette iki ace'i vardı arka arkaya. Set tamamlanırken ace ile tamamlıyorduk. Son iki servisini kullanamadı. Son iki hücumda istediğimizi alamadık Alice'den. Damienko neden yumuşadı? Murat Yeni Pazar, ortanın hücumumuz Ahmet Tümer'le. Tekrardan enerjimizi, tutkumuzu bulmaya çalışıyoruz mücadelede sevgili voleybol severler. Son maçta İtalya'ya mağlup olduk. 0-2-30'lu Türkiye saatiyle. Ve şimdi hemen arkasından Kanada sınavımız ve ayrıldığından etap tamamlanacak. Berkay yetişti. Efe, Curry, Her, Jackson out. İlk sette hiç yoktu Hao. O da ikinci sette birlikte performansını yukarıya taşıdı. Kili oyun değişikliği var. Elgert ve Shaw dahil oluyor. Leo yükseltti. Şimdi servise Max Elgert geliyor. Berkay. Adis. Oh. Rüzgarı tam anlamıyla arkalarına aldılar. Ne yazık ki cevap veremiyoruz bu anlarda. Yine Young. Elgen servisi. Arka ortanın hücumumuz. Buna da cevap var. Yani servisi karşıladı, ardından hücuma doğru yüklendi ama evet, 8 kez set sayısı Kanada. Mirza dahil oldu. Servisi karşıladı ama sonrasında hücumda istediğimizi yapamıyoruz. Nereye? Tribünlere mi? Valdis toparladı. Hücumumuz sayı üretmeye çalışıyoruz. Bir hamle daha. Karşılığında müdahale olabilir mi? Devam edelim. Haydi Efe. Haydi Efe. Bu tip sayılara ihtiyacımız var. Yerde mi kaldı? Yani orada Efe'nin topa müdahalesi vardı da. Evet. Ne oldu? Curry yerde kalmış. Biz tekrarları izlerken tekrarda da müdahale yapıp sonrası pozisyon devam etmişti ama şu an kendi ayağa kalkamadı. Curry şu an takım arkadaşları kendisini kenara alıyorlar. Bu durumda devam edemeyecek gibi bir pozisyonda, evet. İzleyelim. Ne oldu orada? Evet, kalkamadı. Dizinde bir problem var. Evet, London Curry dizinde bir problem var ve Zachary Hollins dahil oluyor bir kez daha. Curry sakatlık yaşıyor, tam setin sonlarında bir set sayısı çevirdik. 8 kez set sayısıydı Kanada için. Ahmet Tümer serviste İkinci set Kanada'nın oluyor. 25-17 ile varlık gösteremedik bu sette. Birazdan üçüncü sette yayınımız sürecek.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisi.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymak

0: çekinmez. Dinay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Reklam. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
1: Radyospor'dan bir yenilik daha. Radyospor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyospor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyospor, sporun tek adresi. Radyospor! Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
7: Yaşadığımız ortadan hücumlardaki istatistiğimiz ne yazık ki düştü. Kanada'da şu an aslında servislerde bir hali agresifiz. Ama devamlılık, yani sonrasında sayıyla buluşma oranı. Şimdi hücumlara baktığımızda Kanada 8'deyken ilk set 14'e ulaşmış. Bizlerde 12'den 10'a düşüş var. Bloklar, hiç bloktan sayı alamadık. Slova'dan Kovac ne diyor? İyi başladı Türkiye. Ama şimdi her şey değişti. Dinleyin. Bu oyun böyle. Servisiz ne kadar iyiyse kazanırsınız. We're doing in first set really good job. İlk set işimizi iyi yaptı. Ama sonra durduk. Taktik olarak bir şeyleri unuttuk. Çaprazda sıkıntı yaşadık. Ardından gelen blokler, yani bu disiplini kaybederseniz sonuç böyle olur. Yani hiç bloktan sayı alamadık sevgili voleybol severler. İkinci sette Kanada ise 4 sayı üretti bloktan. İki ace'imiz vardı. Ve hatalar 10'a 8'de ilk set. Kanada en fazlaydı. Yine fazlalar 7'ye 5'le. Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-1 kaybettik. Ardından son olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0'la geçtik. 6 sayıyla oynayan Ahmet Tümer ekranlarınızda ve İtalya ile ilk set başa baş geçen bir ilk setti ama sonrasında yorgunluk diyebiliriz. 29-27'nin ardından 25-14 ve 25-21 ile kaybettik İtalya karşısında. Ve şimdi rakip Kanada. Etap ilerliyor belirtelim. Hatırlatalım sizlere. Tıpkı kadınlarda olduğu gibi kadınlarda artık Ankara etabını bekleyeceğiz. Efeler tamamladıktan sonra ise yollarına Polonya'da devam edecekler. Sevgili voleybol severler, ikinci, üçüncü set başladı.

Ahmet'le servisteyiz. Jump loss servis. Young. Lapke dışarıda temas. Oo, temas olduğu belirtiliyor. İtiraz gelir mi bizden? Bu arada top içerideymiş.

yükseltti. Lepke hadi bir kez daha hücum bizde. Alalım bu sayıyı. Bedirhan. Bedirhan Bülbül. Setin başlarında disiplinimizi sağlamalıyız. İşte bu anlarda kopmamalıyız. İlk sette toparlayamadık bir türlü sonrasında. Murat Yenipazar. Smash servisi. Yetvinski. Temas yok. Sayı bizim. Bu arada Türkiye, Türkiye sesleri sizlerin de kulaklarına geliyordur. Yani bugün çok bizim şarkıları duyamadık. Önceki maçlarda Tarkan olsun, Kenan Doğulu, 13 yıl marşı bunları duyuyorduk. Ama şu an buna bir engel var anladığımız kadarıyla. Tabii ki ev sahibi Kanada. Martin Pazar. Young. Her. Young. İçeride. Çok soğukkanlı Young. Yani gerçekten omuzunu özellikle vücudunu çok iyi şekle sokmuş. İşte bu tür sayılarda bu denge çok önemli. Damayenko. Kenara geliyor şimdi. Bayram. Her. Auf. Oh. Evet. Berkay yani hamle yapamadı çünkü yapıştı top bir anda. Reski, Berkay. Murat köşeye. Ardından Mirza ile sayı bizim. Mirza Lagumcu'ya. Mirza'nın da potansiyelini ortaya koyarsa ondan da beklentimiz büyük. Onun enerjisine ihtiyacımız var. Dunk. Er. Young. Köşede. Bu sayıyı almalıyız. Olmadı. Young. Evet yani genç isimle böyle psikolojik anlarda bu kaoslardan çıkaran hep kendisi oldu. Efe, Murat, Mirza, evet. O köşeyi buldu Mirza. İyi zıplamış. Getrinski. Adis karşı alanı taşımak durumunda kaldı. Lepke. Sayı Kanada. Jackson Howe. Jump ball servis Mirza. Hızlı hücum. Ahmet Tümer'le bu tür sayılara ihtiyacımız var. Yank'ın manşetiydi. Getrinski gerilerden bloktan sayı. Evet. İkinci sette unutmuştuk bloktan sayıyı. Üçüncü sette

9 sayı ile birlikte farkı 2'ye çıkartıyoruz lehimize. Mirza. Young. Her. Arkort hücumu Young. Jackson Young. Ahmet, Young hücum kuruyor şimdi kanada. Damienko geriden gelip dengeyi sağladılar. Berkay, Murat şimdi hemen yanındaki Ahmet'i gördü. Sayı bizim. Tümer. Bravo Ahmet. Bravo Ace. Fark 22. Ne güzel bir aşağı yakaladı öyle. Müthiş. Young, sistem dışı bir top oldu. Katrinski

Lapkin. Neden yumuşadı Efe? Şimdi Adis. Ama kaçırdı Adis. Anten temasımı izleyelim sevgili voleybol severler. Burada Adis topu. Şimdi temas yok mu? Slobodan Kovac niçin istedi? Evet, file. Fileye temas ettiği yönünde bakalım. Sayı neyimize? Evet. Doğru. Sayı bizim. Sayı el değiştiriyor, halimize yazılıyor. Şimdi Kanada şimdi antene teması olduğu yönünde bir challenge'a başvurdu. Bakalım. Yani biz öyle bir görmedik ama o açıdan Kanada'da bu hakkını kullanıyor. Anten teması var mı? Daniel Lewis 2025 yılına kadar 2025 yılında yani geçtiğimiz yıl takım başına geçiyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Eski bir libero. Daniel Lewis. Alternate Step Point Win'in de başında aynı şekilde. Evet, bu anlarda oyun soğuyor. Bakalım. Slovenya ilk mağlubiyetini aldı. Bugün Japonya'ya 3-1 kaybettiler. Almanya 38-40 Fransa ile oynadıkları ilk set mücadelesi şu an Kanada etabındaki en uzun süren set olarak kayıtlarda. Şu an Kanada'nın izleyelim. Bakalım Mirza'nın topu değiyor mu? Değiyormuş. Yani sayı biz ilk önce

0: Önce Kanada'ydı, sonra bizdi, tekrar Kanada'ya gidiyor. İstediklerini aldılar ne yazık ki. O kadar hızlıydı ki o top ama değmiş Mirza'nın. Topu değmiş. Olsun, unutalım artık bunu ve devam edelim. Evet.
1: Net 47.
0: Şimdi burada tabii challenge hakkı sabit mi diye sordu Slobodan Kovac. Evet, hala var. İki challenge hakkımız. Sevgili voleybol severler, setlerde durum 1-1. İlk seti 25-21 kazandık. İkinci seti 25-17 kaybettik. Onda denge var şimdi ve uzun bekleyişin ardından sayı bizim. Bu anlardan sonraki geri dönüşler önemli. Şimdi burada bir istikrar yakalarsak servis turumuzda. Haydi kaptan. Smash servisi. Lapke, Her, Katrinski. İçeride. Şimdi tempo ya ayak uydurmak bir de temponun hızlı haline gelmesi. Şu an Kanada bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift tane ulaşan Katrinski ekranlarınızda. Kamienko tam arasına geldi. Temas yaptı mı? Efe taktiksel bu vuruşunda, evet. İtiraz gelmeyecek sanırım. Sayı bizim. Sıkıştı çünkü Efe orada işte, ama burada tecrübesiyle işte, bravo Efe. Leon parmaklarına. Yeniden öndeyiz. Smash servis. Young. Her. Katrinski. Durduralım artık Katrinski'yi. Biliyor musun? Blok defansımız bir türlü işlemedi.

Bedri Han. Jackson Young, jump floor service, Efe karşılayamadık. Mirza ama Efe'nin bu hatasını toparlıyor ve sayıyı hanemize yazdırıyor. Gendry, Ash, Av karşılık verdik, güzel. Berkay fileye yakın, Mirza Lagumcia. Çok iyi bir hava yakaladık Mirza ile birlikte. Ama Adis o ilk setteki performansından uzak hala. Kolay sayıları vermemeliyiz. Son şampiyon Polonya bugün Ukrayna'yı 3-2 ile geçti. Polonya İtalya finali vardı. Çin'de Damienko, Kai, Aris, Efe,

0: Efe, gerçekten işte buralarda sana çok ihtiyacımız var ve başarılı oluyor. Kovaçlı olan diyaloğu Efe Bayram'la sayı bizim farkı da açtık ve Lewis mola istiyor.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Sevgili izleyicilerimiz, 3. sette zaman zaman duraksamanları da oldu challenge şartlarından dolayı ve sonrasında milli takımımız setin sonlarına doğru bir ivme yakaladı. Efe Bayram'ın sayısı biraz önce, bu ekstra sayı çok ihtiyacımız vardı Efe'den, bunu gerçekleştirdi. 9. sayısına ulaşıyordu Efe. Young. Evet, bir kez daha hücum fırsatı şimdi. Etkili serviste Efe, dublajlı Lapke, Young. Gerçekten, yani Young'ın şu an koçu Lewis'e nasıl haklı çıkardığı gözüküyor. Yani süre verdi ve formayı da bırakmadı şu ana kadar. Sonradan dahil oldu Young ve 10. sayısına da ulaştı. Löpke'nin reaksiyonu devam ediyor kanada hücumuna. Katrinski orada savunmadaydı, belirtelim. Şimdi Young güzel. Karşılık verdik. Hadi alalım bu sayıyı. Block out. Sayı bizim. Hadis. Bravo Hadis. Kanada ne için isteyecek? Evet, challenge hakkına başvuruyor.
5: Yes,
0: sile.
5: They bookmark net touch.
6: Let his spike net touch. Let his spike bookmark.
5: Check this situation. Net touch. Net touch of the booked.
0: Evet, bakalım. Evet, bu arada ne yazık ki Murat Yenipazar'la temas etmişiz. Esteban Mark ekranınızda hep kenarda. Young.
5: Center life. Ahmet.
0: Evet, Slobodan Kovac yardımcısına şu an yardımcısıyla bir diyalog orada. Berkay. Temas var ve Bayram blok out. Yani Kanada cephesi biraz önce istediğini aldı ama işte hemen burada Efe ile birlikte, bravo Efe, Katrinski nasıl bir güç üretiyor orada.

Young. Hurt. Lepke. Adise mi temas etti orada?

0: açık karşıladı. Niza. Aris. Sayı bizim. Kaptanla servisteyiz. İyi servis Young. Getrinski. Murat yeni pazardan. Güzel bir defans. Arkada Löpke bekliyor. Kar. Young. Temas var. Lockout. Yani çok hızlı temposu artan bir mücadeleye dönüşüyor şimdi bu anlarda. Burada bloğumuza Adis'e temas etmiş. Miko. Arka alanda Efe ile defansımız Bedirhan. Cevap var. Brook'tan sayı. Bravo. Yani Yank'a bir karşılık verebildik en sonunda. Adis. Bedirhan'la güzel bir duvar ördüler orada. İyi iş çıkardık. Evet, Kaan oyuna dahil oluyor. Efe kenarda şimdi. Haydi Kaan. İyi servis. İlk kez süre alıyor Kanada karşısında. Kaan Gürbüz. Lajvertlerin oyuncusu. 24 yaşında. 2-0 boyunda. Smash servisi. Ace. Bravo Kaan. Bravo. Kaan Gürbüz. Sol elini muazzam kullanmış. Ve işte Fenerbahçe'li taraftarlar da oradalar. Otelde 7 hırsımız var gördüğünüz gibi. Kaan yine etkiliyiz. Young plase denedi. Pancake ama... Olsun, olsun. Sorun yok. İkili değişiklik var. Show oyunda her kenarda. Katrinski kenarda. Ergert'e oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Kanada'da. Berkay. Bizi yükseltti. Sayı bizim. Kardeşler. Harika bir ikili uyum. Aris'ten Mirza'ya. Mirza da sayıyla buluşuyor milli takımımızı. Aralarında 2 yaş fark var. Adis 27. Mirza 25 yaşında. Belirhan servisi. Young iyi karşılayamadı. Her geldi oraya. Hadi dikkat edelim. Dublajda Bedirhan. Murat. Mirza. Show. Çok geride. Sayı bizim. Sayı bizim. 23-19. İşte yaşananlar. Kaptan bile kendi yarı sahasında kaldı. Moladayız.
1: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Evet, 3. set nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Milliler, filenin efeleri Kanada karşısında farkı giderek açtı ve aynı zamanda set sayılarına da çok yakınız. 23-19 ama Edirhan geçiremedi. Jackson Young. Efe. Ortanın hücumumuz. İki ismi zorladık. Show. Hadi defans. Harika. Murat. Adis Nagumcu'ya sayı bizim mi? Hayır. Ne yazık ki. Temas olmamış bloğa. Bir an için bekledik. İşte burada çok kötü çarpıştılar. Hollins'la Young. Bir molada.
1: Radyo Spor.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Ettiremedi, dışarıda kaldı. Ardından Slobodan Kovac'ın hamlesi var. Mol hakkımızı kullandık. Üçüncü setteyiz. Bir birlik eşitlik. İlk seti 25-17 kaybettik. İlk seti 25-21 kazanıyorduk. Mirza karşıladı. Zor top. Müdahale var Show'dan. Şimdi Adis. Elgar cevap verdi. Show üçlü bloğumuz. Berkay yetişemedi. Farkı biri indirdiler. Berkay'a üst tedavisi şimdi dizine. Berkay iyi. Çok kırpalanıyor. Çok mücadele var arka alan savunmasında tabii ki. Berkay ilk sorumluluk kendisinde. Young. Jumpon servisi Efe. Hadi. Değmedik değil mi? Evet, sayı bizim, sayı bizim. Yani yerdeydi çünkü. Hakem de şaşırdı. Hayır. Evet, o zaman sayı. Şimdi sayı bize verdiler diye. Evet, şimdi scoreboard düzeldi. 24-22. Ama challenge hakkına başvuruyor. İşte bu soğutma taktikleri. Bunun da üstesinden geliriz. Çünkü orada top yere temas ediyordu. Hani Efe orada. Bir hamle yok. İki kez set sayımız olacak. Öyle olmalı. Yani Kanada'nın gene bir hamlesi oldu ama değişmeyeceğini farz ediyoruz. Bakalım. Bakalım. Hayır. Evet. Sayı bizim. İki kez set sayısı şimdi. Adis'le ilk set sayısındayız. Adis'le Gumcu'ya. Haydi Adis. Smash servisi. Young manşette. Lapki. Murat. Haydi. Olmadı Young. Heyecan dorukta. Mirza yükseltti Adis'e. Olacak şey değil.

0: Gert orada. Bir kez daha hücumdayız. Aa, olmadı. Jackson Howe. Yani çok oyunun içinde değil bugün setlere baktığımız zaman ama burada kritik bir sayı kazandırdı. Set sayı hala bizde. Birini çevirdi Kanada. Kanada'da Brady Hopper serviste. Alanya'dan tanıyoruz kendisini. Ülkemizde boy gösteriyor. İkinci sezonu Alanya Belediyespor'da. Moladayız.
1: Radyo Spor. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: İlkinde çevirdiler ama o set sayısı hala bizde. Howard serviste fileye taktı. Set milli takımımızın oluyor. Filenin efeleri 25-23 ile yeniden en öne geçiyor setlerde. Birazdan yeniden bu ekranlarda olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak
4: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanlarının destekçisiyiz.

0: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
1: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
4: Tınçlar, müdahaleler birçok kez gördük. Saha içi şovlar. Kanada'da, Ottawa'da, TD Plus'ta halk oyunları da görüyorduk bu arada, belirtelim. Önceki mücadelelerde, Fransa mücadelesinde akıllarda. Slobodan Kovac, Filenin Efeleri, son olimpiyat şampiyonu burada yendi. Kanada'yı da yenmesi için bir sete ihtiyacı var. Ve Bayram 10 sayıyla katkı veriyor. Bu üstünlükte Efe'nin servis karşılamaları ve Young 12 sayı, 3'üm 10 yoklarda bir sayı üretti. Bir ace'i var. Dördüncü setle yayınımız sürüyor. Ahmet Tümer serviste. Lapke, düblomuz sayı bizim. Dirençli, güçlü blok. Bakın Ahmet'in servislerin ne kadar etkili. Sistem dışı topların ardından kalkmalarına izin vermiyoruz. Güzel. Bu şekilde devam. Oh. Yine sorun yaşıyoruz onlara. Show bıraktı. Liza. Dikkatli olalım. Haydi Hadis. Yalnız orada. Lapki. Aman. Yetişti. Efe. Hadi devam ediyor. Pozisyon almaya çalışıyorlar. Burada da cevap verdik. Haydi bir daha. Bu top kimindi diye bir serzeniş var tabii aramızda şu an. Milli oyuncularımızda. Arka alanda işte. Burada cevap veremedik. Lapki kaptan serviste. Jump off servis. Efe Bayram zor top. Berkay şimdi yükseltti. Adis'le yükleniyoruz. Lapke orada bekliyordu. Young. Bizde de Mirza var. Berkay. Haydi Adis. Kaçırdı. Ya temas yok Adis. Bir önceki sette de böyle bir an akıllarda. Çok iyi yer tuttuk. İyi defans vardı ama topçuya kaçırdı.

Oh. Ace. Yine Don'a kaldık. İlk setteki o plas akıllarda Lurk'i yapmıştı ve şimdi de Ace'le birlikte zor durumda bıraktığı millerimizi. Efe, Murat, Alice, sayı bizim, sayı bizim. Çok iyi öldürüyor orada işte, bitirici vuruşu. Murat Yenipazar, kaptanımız Young, Her, Jackson Young, sayı Kanada. Yerenko, Mirza manşeti. Şimdi de Alkort hücumunda. Bravo Mirza Lagumci'ye. Efe ile servisteyiz. Efe Bayram. Biz zorladık. Show yükleniyor. Yok. Eridi. Sayı Kanada'ya gitti.

0: McKerney sakatlığının ardından Holland libero mevkiinde. Kanada'da Bantan yumuşadı. Murat arka ortadan Efe Bayram. Çok güçlü, istediği yere konsantrasyonunu en üst seviyede tutuyor ve işte bakın havada asılı kaldı adeta. Emirhan, bunları yapmasak. Mirza. Mirza Lagumcia. Ölken orada. Mirza bir kez daha deniyor ama yani üst üste Looker hiç vermedi Milli Yıldızımıza. Young, Efe, Ölçen yükseltti, Aris, Harland, Show, blok sayısı bizde de var, Miza. Ahmet'le birlikte challenge istiyor, evet. Lewis.
1: Center line for auto check. Center line.
0: Evet, şimdi bu top içeride mi dışarıda mı ona bakılacak. Bloktan sonra ama. Bir önceki pozisyonda yani rally devam ederken arka orta hücumda çizgiye hamle var mı? Oo. Düzeltelim, evet. Ne yazık ki top yere inmeden bloğumuzda çizgiye temas var ve hep kenardan. Yani bu isim ikinci kez sayıyı alıyorlar yardımcısıyla. Olsun olsun, biz buraları da geçeriz. Mola istiyoruz.
2: Spor. Radyo Spor. Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyodaki haydi beyler, kafalar yukarı. Sizlerle birlikte olmadığımız o saniyeler içinde, özellikle serviste artık hata yapmanızı istemiyorum diyordu Slobodan Kovac öğrencilerine. Jump low servisler sonrasında blokta, yani şu an iki kez hamlesiyle ne yazık ki millerimiz yanıt veremedi kendisine. Ve ardından çizgiye olan hamle, sayıyı kaybettik. Ahmet Tümer. Nefes almamız lazım. O da çift taneye ulaştı. Hadi slagımcıya Hollands, Herf. Şov, bloktan sayı Ahmet Tümer. Mirza ile birlikte kapattılar o köşeyi.

0: Çok iyi. Molanın ardından 2-0'lık bir serimiz var. Aris. Aris kenara geliyor. Kaan Gürbüz dahil oluyor. Kaan serviste hatırlayalım ace'i vardı. Dahil olduğunda bir önceki sette. Berkay, Murat, Mirza geçirebildik mi? Yok, hayır. Taşıma. Kezler jampol servisi. Savunmamızı bir hayli bırakıyorlar. Lapki. Young. Temas yok zemine. Bravo Kaan. Mirza. Show. Haydi dirençli kalalım. Olmadı. Bir şans anı ama Kaan yetişti. Burada ise Ahmet teması var. Efe yetişmesi zordu. Erkay. Kaan. Kaan Gürbüz. Sana ihtiyacımız var. Bravo. Bir kez file yakında topu öldürmeyi başardı. Ateşleyen isimlerden biri olacak ve devamı gelsin diyelim. Mirza nereye, dışarıya? Curve servisi. Köşeye Efe. Evet, yani Löpke burada bir reaksiyon vermeye çalıştı ama Efe Bayram o kadar sert ki. Haydi Ahmet. Evet, içeride. Geçsin artık şu fileyi. Gerçekten bir hayli yorulduk bu filede servisteki hatalardan ama bu sefer şans yanımızda. Bu tür ekstra sayılara ihtiyacımız var. Ahmet Tuner. Milletler Ligi, Kanada etabı, son maç, bir galibiyetimiz var. Son olimpiyat şampiyonu Fransa karşısında, Kanada karşısında da kazanıp galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Ahmet Tuber üzerine gelen reaksiyon başarılı. Efe zor bir açı. Haaland iş çıkardı. Löpke paralelde Kaan'ı zorladı. Üzerine geldi. Dengesiz yakalandı Kaan Gürbüz. 11 sayı Löpke. Efe, fileye yakın. Murat zor top. Kaan, Temas var. Lockout. Kaan Gürbüz. Challenge. Kullanacaklar mı? Evet, bu arada evet.
1: Yaşasın çok.
0: Mete çizgisi için mi? Kaan için. Evet, filedeki temas yönünde. Bakalım gene yardımcısı. Yani 3'te 3 mü yapacak? 2 kere yardımcısının hamlesiyle. Murat yeni pazar değmiş mi? Hayır. Hayır. Kaptan profesyonelce çevirmiş. Olmadı bu sefer. Bu kadar üst üste olması beklenemezdi diyelim. Kaptan iyi iş çıkardı. Haydi devamı gelsin. Çok iyi yönlendirdi Kaan'a topu ve ardından Kaan da bitirici vuruşu gerçekleştiriyordu. Damianenko. Oh, yani Löpke de aynısını başarmıştı. Ne yazık ki Damianenko da o şekilde tam havuza kısa bırakıyor servisini. Cafer Kilkit yetişemiyor. Çok geride kaldı. Berkay. Oo. Yani tek başına Cafer'le denedik. Başarılı olamadık. Damianenko bir seri oluştu. Bunu bozmamız lazım. Farkı 6'ya çıkardılar. Bakın yine zorlandık. Yine zorlandık. Manşet alamıyoruz. Lapki 7 sayılık fark.

0: 8 sayısı var Demirenko'nun. Bedirhan'la karşıladık, ardından hızlı hücuma gidiyoruz. Böyle olmalı diyor Bedirhan, evet. Vücut dili bu şekilde. O kadar çok yaptık ki bugün. O kadar kolay sayı bıraktık ki rakibe. Oh. Kaan temas etti, karşı alana gönderdi. Hulk block out. Cevap veremiyoruz Kanada'nın hücumlarına. Kola gidiyoruz.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.

Evet, farkı giderek açtı Kanada. Dördüncü sette sevgili izleyicilerimiz. Filenin Efeleri Kanada etabında ikinci galibiyetini arıyor. Kanada taraftarının desteğiyle de şu an bir ivmelenmede ve bunu bir türlü karşılık veremedik, durduramadık. İlk sette varlık gösteremeyen Howe, o da sahne almaya başladı. Show etkili oynuyor bugün. Mirza açık karşıladı. Murat Yılmazer. Mirza fileye de vurdu.

Yine kısa bıraktı. Bedirhan yetişti. Kaan dışarı gönderiyor. Kaan da kaçırdı. Uzaklanamıyoruz bir türlü. Tam bir kopma yaşıyoruz şu an. Evet, kaptan kenara geliyor. Ahmet Kaya ilk kez süre alıyor. Bir yaşında 2.01 boyunda Muhammed. Sporcu kariyeri. File'de. Fenerbahçe kariyeri 2013 yılında Arkas'ta. Bilgi adım attı. Bedirhan servisi Young. Plasa denedi. Her. Neler oldu orada? Bedirhan, Muhammed, ardından sayı bizim. Ahmet Ümer'le. Nasıl bir karambol yaşadık?

Bedirhan artık teknikte servisini kullandı. Ardından Hope

0: olacak iş değil.
1: Fark 10. Arka orta hücumumuz Hollands. Burada da cevap veriyorlar. Lapti yani işte bakın yani skor üstünlüğü olunca farklı açılardan sayılarda rahatlıkla denenebiliyor ve Lapti de bunu başarılı bir şekilde flomuzun arkasına gönderdi. 11 kez. Set sayısı. Evet, temas var. Tabii ki dengeyi kuramadı.

0: dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pile'nin sultanlarının destekçisi.

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Radyo Spor!
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor!
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.
10: ...24 saat içinde iki... ...5 setlik mücadele tabii bir yandan da... ...Kanada için Birleşik Devletler karşısında mücadele vermişlerdi. 3-2 kaybettiler. Şimdi... ...bizler... ...ilk kez... ...şu an... ...bir 5 setlik mücadele filan nefeleri yaşıyor 4. maçıyla birlikte. Murat Yeni Pazar serviste. Karar setindeyiz, final setindeyiz. Esport ekranlarında. Kanada'da, Ottawa'da. Haydi file nefeleri. Bu seti alalım ve aynı zamanda iki galibiyetle tamamlayalım Kanada'yı. Her. Show. Arkalanda. İyi savunma Mirza'dan. Blok'tan. Top dışarıya gidiyor. Blok altla. İlk sayı bizim oluyor. Young. Köşeye Lapke'yi. Bu sefer yetiştik. İzin vermedik. Kaptan bunu başardı. Ortadan hücum. Da bloğumuz da kim var? Efe var. Efe köşede aldı sayıyı. Bir de bloktan sayı üretti. İstediğimiz gibi başladık. Bu arada Bedirhan. Bedirhan'a yazıldı sayı. O açıda Efe'yi gördük. Ben düzeltelim. Bedirhan'a dair bir parantez açalım. Yani oyuncularımız mücadelenin içinde ama çok ani düşüşler yaşıyoruz. Bravo Berkay. Bravo. Haaland. Her. Show. İyi savunma. Mirza'dan bir kez daha. Efe. Blockout. Sayı bizim.

0: Efe Bayram. Neler yapıyorsun öyle? Momentum bizde. Karar setinde moladayız.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sadece karar sesine odaklanalım. Kanada'da, Ottawa'da 2 saati geride bırakırken e-sport ekranlarında milliler yükselişe geçti. Efe Bayram'la bir inmelenme yaşıyoruz. Karar setine 3-0'la giriş yaptık. Murat Yenipazar yan karşıladı. Her şimdi köşede Löpki. İkili bloğumuz bu arada, evet. Çift vuruş var. Bir sayı daha var bize. 4-0'a taşıyoruz. Harikasınız çocuklar. Nasıl bir başlangıç böyle. Bir anda ayaklandık. Bravo kaptan, iyi gidiyorsun. Böyle devam. Young. Harf. Arkort hücumu. Çizgide. Çizgide. Güzel Mirza. Kısa pas ortadan ucu Bedirhan. Cevap veriyorlar. Üçlü bloğumuz yumuşadı. Dublajda Mirza var. Yükseltti Murat Yenipazar. Kaan'la yükleniyoruz. İkinci kez. Sayı bizim. Sayı bizim. Bravo Kaan. Temas ettirmiş. Block out. Harikayız, harikayız. Adis'ten formayı devraldı Adis. Kenarda ve 5. sayısına ulaştı. Neden yumuşadı? Damian Inkor'da Young. Sayı bizim bu arada. Sayı bizim çünkü antene temas etmiş olması lazım. Ottawa'da yüzler gülüyor. Bu arada topu dışarıda. Topu dışarıda çok yakınmış. Ben bir an anten teması mı diye baktım ama topu dışarıda yangın. Artık bize gülmeli bu top. Efe Bayram ama onunla başladık. Onunla devam edelim. Young. Block out. Olsun.

sayı. Demyanenko yine kısa bırakabilir ama Berkay orada. Bravo. Kaan. Lockout. Alıyoruz bir sayı daha. Bir sayı daha elimizde.

0: çok akıllıca oynuyoruz. Kaan da istediği şekilde yönlendiriyor toplarını. Fark 5. Güzel servis. Yan karşıladı. Arka orta hücumu dikkat edelim. Dönecek mi? Zor top. Zor top. Aman. Varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Çok istiyoruz bu mücadeleyi kazanmayı. Bunu gösteriyoruz bu setle birlikte. Bir kez daha. Netrinski. Üçüncü sette etkiliydi ama şu an biz konuşuyoruz. Bu şekilde devam edelim. Mirza Erkay. Mirza Lagumcia. Mirza Lagumcia. Kaybetmeden sistemimiz çok iyi işliyor. Köşelerimiz, çaprazımız çalışıyor. Elgert oyuna dahil oldu. Hollands, Elgert, Young, block out. Efe. Kısa pas. Orta hücum inanılmaz. Parmakların ucuyla Ahmet Tümer. Bravo Ahmet. 13. sayısı. Mirza. Hollands. Her. Young. Tansiyon bir hal yüksek Ottawa'da, Kanada'da, Milletler Ligi'nde sevgili voleybol severler. Mirza. Kaan. Temas olmalı. Evet, temas var. Block out. Fark 5. Çok temiz. Çok iyi yer tutmuş Gülsü'de. Ahmet Hollands. Petrenski'ye cevap veriyoruz. Rüzgarı aldık arkamıza. Müthiş bir performans ortaya koyuyor milliler. Bedirhan. Bravo Bedirhan. Kanada şokta. Ayağı kaldırmıyoruz onlara. Bu şekilde devam.
1: Okay, so we did a substitution and timeout.
0: Evet, şimdi mola ama yani biraz geç kalındığı yönünde Kovac burada bir serzenişi var ama sevgili voleybol severler, şu an moladayız.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Karar setindeyiz. Karar setin başından bu yana üstünlüğümüz var. Bola geride kalıyor. 16 üstünlüğümüz. Son anda bir müdahale orada. Bir kez daha üçlü bloğumuz. Sayı bizi. Murat Yenipaz.

0: Serdar, Bedirhan. Bravo çocuklar, bravo.
1: Büyük bir direnç gösterdik, çok büyük. Bakın işte yine Bedirhan. Young. Temas var mı? Lockout. Evet, challenge şartına başvuruyor Slavodan Kovac. Burada temas. Kaan Gürbüz, evet temas yok diyor bana. Bakalım. Evet doğru, temas yok. Lapkin'in topu dışarıda. Skor değişecek şimdi. Murat Yenipazar. Kaptan. Karar setine servisleriyle serisiyle başlamıştık. Mola.
2: Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 25-21 sonrasında 25-17 ile cevap verdiler. 25-23 kazandık, 25-14 kaybettik. Yani 4. set kabustu ama çok çabuk uyandık. Demyanenko. Panik yapmayalım, çok yakınız. Mücadeleyi kazanmaya gördüğünüz gibi sevgili voleybol severler.

Demyanenko iyi servis kullanıyor. Dikkat edelim. Taktik servisleri var. Ortadan hücumumuz Bedirhan 14-8. 14-8 sevgili voleybol severler. Üst üste maç sayıları geldi. İlk kez 5 setlik bir mücadele ortaya koyuyoruz ve harikulade başladık. Ve artık bir sayı uzaklıktayız. Bedirhan Bülbül'le maç sayısındayız. Bedirhan Hollands yükseldi. Earth, Young sayı ve aynı zamanda maç bizim sevgili voleybol severler. Filenin efeleri son olimpiyat şampiyonu Fransa'yı devirmişti ve ev sahibi Kanada'yı da mağlup ederek Kanada etabında iki galibiyetle tamamlıyor. Yani dördüncü seti görmeyelim. Yani o set gerçekten yaşanmadı diyelim. Bunu bize çünkü beşinci sette karar setiyle öyle gösterdiler. Koşarak gittik mücadeleyi almaya ve bunu da başardık. Murat Yenipazar önderliğinde takımımız Kanada'da son maçını galibiyetle tamamlıyor.

0: Aranın ardından yeniden burada olacağız.
1: Vestel milli heyecanı sundu.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor! Radyo!
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Benim ülkemde hala aynı gündeyiz, yani normalde Türkiye'de. Biz bir günde iki maç oynadık. Çok gurur duyuyorum. Bunu başardık, bunu başardık. Çok yakındı her zaman mücadele bize. Takımla gurur duyuyorum. Herkesle, her bireyle. Çok mutluyum. Daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu turnuvada birçok önemli pasörler varken sen de buradaydın. Ne düşünüyorsun? Seviyorum. Bu deneyimi seviyorum. Çok büyük yıldızlar var, büyük pasörler var. Çok bir şey söyleyeceğim durumda değilim bu durumda. Bu, tabii ki yüksek seviyede pasörler var. Onlara saygı duyuyorum. Biz de kendimizi burada gösterdik. Onlarla yarışabiliyoruz. Biz de artık bu seviyelerdeyiz. Farklı bir sene olacağını söylemiştik bu yıl. İyi bir hafta mı sence? Evet. Aslında bakarsanız güzel. Hafta 2 galibiyet. Daha iyi oynayabiliriz. Amerika karşısında da iyi oynayabilirdik. Yani ilk maça baktığımızda. İtalya mücadelesi. İlk set 29-27. Yani kaybettik. Kazansaydık daha farklı olabilirdi diyor. Efe ne yapıyor orada arkada? Yani evet. Bir galibiyet çok şey değiştirir. Şikayet etme zamanı değil. Mutlu olalım. Bir dinlenelim, eve gidelim. Ardından Dan Polonya'ya gidecek çünkü milliler. Artık keyfini çıkarın diyor muhabir de. Bravo Murat Yenipazar. Gerçekten yani tabii servislerde hep problem yaşadık ne yazık ki. Ama Kanada'da yaşadı bunu. Biz 5. sete yani karar setine Murat Yenipazar'ın o servis turlarıyla giriş yaptık. Ve sonuca da gittik. Filenin sultanlarının başarılarına konuşuyoruz ama artık filenin efelerinin başarı zamanı geldi. Dünya şampiyonasını elde ettikleri 6.lık. Sonrasında VNL süreci başladı ve biz galibiyete, başarılara, efelerde açız ve bunları da başarabilecek kapasitedeyiz. Bakalım Her ne diyecek
6: Luke,
5: diğer tarafta.
6: Kanada cephesi. Wow, that was intense. How are you guys feeling
5: evet.
6: Now?
5: Ne
7: definitely exhausted after a lot of sets this week.
5: Birçok yani gerçekten çok gerilimliydik. Çok set oynadık. Yine üçüncü kez yine kaybettik geçen sette.
6: What do you think didn't quite work today?
5: Ne yapmadınız? Neydi sorun?
7: Kanatlar noktalar. We started off not so well in the beginning of the fifth set and that kind of deflated us
5: evet,
7: after a nice
5: set.
7: Fourth set when we were rolling.
5: Dördüncü sette kendimize geldik gibi ama son sette dirençli kalamadık diyor.
6: Today, but overall, how do you feel this week has been for
5: bu hafta nasıl geçti bir Kanada için?
7: We can play really good volleyball and
5: İyi oynayabileceğimizi gösterdik. Birçok fırsat vardı başarılı olacağımız. Ben mutluyum. Sonuçta bu bir hafta tabii detaylar var.
6: Forward to that now.
5: Dinlenmeleri lazım. Sonra hızlı bir dönüş yapacağız diyor.
6: Well played, unlucky today and thanks for chatting to us Luke. Thank you.
7: Thank you. Thank you guys.
5: Kanada Slovenya'ya gidecek. Biz ise Polonya'ya gideceğiz. 24-28 Haziran arasında bunu belirtelim. Milliler bu mücadeleyi kazanarak tabii ki puan sıralaması bunlar da güncellenecek Milletler Ligi için. Filenin Efeleri şu anki sıralamaya baktığımızda Japonya ilk sırada, Kanada bu sayfada yer almıyor. Şimdi bir maç eksiği olanlar da var ve şu anki sıralamada 11. basamaktayız. Fransa ve Kanada galibiyetleri birlikte Efeler 43 saatlik bu 3 maçlık periyotta elde ettiği bu galibiyetle önemli bir başarı elde etti. Biz bundan sonraki sürece bakacağız. Dediğimiz gibi Polonya süreci başlayacak. Çin, Polonya, Arjantin, Belçika rakiplerimiz olacak. Ahmet Tümer'in bu turnuvadaki başarısı akıllarda. Artık Ankara'yı tabiyeceğiz sevgili izleyiciler. Filenin sultanlarına odaklanacağız. Filenin efelerini tebrik ediyoruz. Ben Eren Yazıcıoğlu, mücadelenin anlatımında sizlerle birlikte oldum. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Güzel Milli Heyecanı sundu. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

çektim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.